T Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyoruz. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 13 Mayıs Çarşamba ve biz bazı çarşambaları olduğu gibi doçent doktor Derya Hekim ile birlikteyiz. Günaydın Derya Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Arkaya da almış kapitalini. En sevdiklerimizden biri biliyorsun. Senin kitaplığına da ayrı bayılıyoruz. Kitaplığın zarafetine.
1: Bazen arkama böyle bakıyorum, kitaplığıma bakıyorum. Diyorum ki acaba çok mu antikapitalist oldum?
0: Yani antikapitalist ya da kapitalist kısmını bilmiyorum ama çok havalı onu biliyorum. Bak mesela
1: teşekkür ederim.
0: Bizim için bunu böyle ben ve izleyicilerimiz adına konuşabiliyorum şu an. Bu konuda hemfikir olduğumuzu biliyorum. Bizim için mesela kitaplık ağzına kadar kitapla doluysa ve sağa sola tıkıştırılmışsa o bir yerlerden kitap alınıyor ve geri bırakılıyor değil mi?
1: Geri
0: o işleyen bir kitaplık ve bizim için mesela
1: aynen.
0: Çok şey o. Nasıl diyeyim sana, evla. Bununla birlikte arkandaki kitaplık şahane duruyor. Hepsi böyle nizamlı bir şekilde konusuna göre dizilmiş. Siyah kutucuklar içerisinde. Dağınıklık yok, derli toplu ve onun tozu alınıyor belli yani. Işıl ışıl parlıyor oradan. Yani o kitaplık da elden geçiyor aslında. O yüzden seninkini de ayrı bir yere koyuyoruz. Yani pandemi zamanı şeylere bakıyorduk. Arkadaki işte tablolar bakalım. Kimde ne tablo varmış bakayım diye. Tablolardan sonra belki de artık insanlar bu konuda dur ben bunları bu kadar göstermesem mi düşündüler ve iş kitaplıklara geldi. Peki bizden hangi noktaya geldik istersen? Gel seninle onunla başlayalım. Derya hocamız da buradayken efendim. Çin'e dair merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz bu arada. Yani Derya hoca bu konularda Derya Deniz. Hiç böyle beklemediğiniz şeyleri tutuyor, istatistikleri tutuyor verdiği danışmanlıklar sebebiyle. Özellikle dış ekopolitik konusundaki sorularınızı da yönlendirebilirsiniz Derya hocama diyeyim ve hemen başlayayım. Şimdi hocam biz bilmem kaç haftayı geride bıraktık savaşta ve böyle bir ortamda da ikinci enflasyon raporumuzu bekliyoruz. Evdeki hesabın çarşıya çok uymayacağı günlere geldiğimiz herhalde aşikar. Mesela birinci enflasyon raporuna bakıyorum. $60.90 karşımıza çıkan petrolün varil fiyatı. Fakat öyle günlerden geçiyoruz ki 110'la 100 arasında neredeyse Brent petrolün fiyatı. Bu da tabela fiyatı. Yani bu fiyattan almak mümkün değil. Alabilene helal olsun dediğimiz günlerdeyiz ayrıca. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın bize belirlediği ara hedef vardı. Tahmin aralığı vardı. Petrolün varil fiyatı bizim gibi enerji bağımlısı bir ülke için haliyle çok önemli. Burada kaçtan baz alınacak ki hesaplar buna göre yapılacak. Sen nasıl bir açıklama gelmesi gerektiğini düşünüyorsun? Yarın 10.30 gibi açıklanacak enflasyon raporunda. Merkez Bankası sence ne gibi revizelere gitmeli? Görmemiz gereken nedir şu konjonktürde? Görmezsek bizi ne bekliyor?

0: Kişilere sorayım sana. Buyursunlar.
1: Valla aslında Süheyla, ilk başta başladığımız zaman da, yani bu seneye başladığımızda da %16 hedefi ilk bir aydan sonra, ikinci aydan sonra da diyebilirim, zaten tutması çok zor bir hedefti. Yani zaten bunun revizeye ihtiyacı vardı ve hani ilk enflasyon raporunda revize edilmesini beklemiyorduk. Çünkü ilk enflasyon raporuydu, ama nihayetinde bu sene bir revize bekliyorduk, yani bu ara hedefte de hem de bu bantta da. Biliyorsun, şimdi bir ara hedef bir bant sistemine geçildi. Bu ara hedef dediğimiz, işte daha hani oraya doğru gideceği Merkez Bankanın bantı daha oynak olabiliyordu. Ama bence bu enflasyon raporunda, ki zannediyorum genel kanı da öyle, hem ara hedef hem bantta bir revizyon gelecek. Çünkü ara hedefi de, şimdi baktığında o ara hedef varsayımlarında neler vardı? Biraz önce senin söylediğin gibi petrol fiyatı vardı, 60,90. Yani o kadar düşük ki, yani normalde OVP'nin de tahmininden düşük bir petrol fiyatı. O da şöyle tahmin edilmiş zannediyorum: hani önümüzde ABD seçimleri var, Trump faiz petrolün yüksek olmasını istemiyor petrol fiyatının. Dolayısıyla bu petrol fiyatının düşmesi için bir takım hamleler yapacak ve bu da bize eninde sonunda yarayacak. Yani 60 dolarlar civarına indirecek. Biz de burada hani bir ekstra bir enflasyon şeyi almayacağız, şoku almayacağız. Ama işler beklediğimiz gibi gitmedi. Burada yani bugün geldiğimiz noktada herhalde 90 dolarlar civarında gelmiş, değil mi? Ortalama baktığımızda ortalama petrol fiyatları. Dolayısıyla hani yüksek bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Bundan sonra düşse bile, ki çok düşeceğini beklemiyoruz. Biliyorsun ki Fatih Birol'un açıklamaları bu anlamda çok değerli. Yani çok yakından takip etmeye çalışıyorum onun açıklamalarını. Yani Fatih Birol açık açık söylüyor, yani 80'in üzerinde hasar var, petrol sahasında hasar var ve bunların geri dönüşü kolay olmayacak. Üçte bir ağır hasarlı, çok hasarlı veya ağır hasarlı. Şimdi bugün bir haber vardı mesela, Karkadası'nda artık üretim neredeyse sıfırlanmış. Yani bu şu demek oluyor: yani petrol tesisinin üretiminin sıfırlanması hemen petrol üretiminin tekrar artamaması anlamına geliyor. Yani bir müddet öyle kapattığınız zaman onu bir müddet açamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar daha bizim petrol piyasasında uzun süreli bir petrol fiyat artışı olacağı anlamına geliyor. Bu da bize baskı yaratacak. İkincisi, biz gıda fiyat artışını sanıyorum %17 ya da %19 civarında bir şey tahmin etmiştik. Şimdi ikisinden biri tam hatırlayamadım. Ama bugün geldiğimiz noktada %30'ların üzerinde bir gıda enflasyonuna hala sahibiz ve de üstelik yurt dışındaki gıda fiyatları da artıyor. Yani bir taraftan işte gübre fiyatlarının artması, sülfürün artması, onun dışında bu artan petrolün, artan mazot fiyatının gıda fiyatlarına etkilemesi, bunların hepsi birlikte düşündüğümüzde artık böyle bir gıda fiyatı artışının olması mümkün değil. Yani dolayısıyla burada bir ara hedef revizyonu kesinlikle gelecek gibi görünüyor. Ya zaten bunun şeyi de var, yani bir açıklaması da var. Yani petrol şoku var. İşte bir savaş ortamındayız. Dolayısıyla bunun artması kadar, yani bu ara hedefin artması kadar artık hedeflerimiz şaşacak. Herkesin hedefi şaştı. Doğal bir şey olamaz. Ama biz zaten bundan öncesinde de Süheyla, yani ilk aylarda da bizim hedefimizin tutmayacağı belliydi. Yani %16 hedefinin tutmayacağı belliydi. Bugün geldiğimiz noktada zaten %16'nın %14,6'sını yemişiz. Yani oraya kadar gelmişiz. Dolayısıyla bundan sonra artık bu herkes tarafından beklenen. Şimdi bizim için burada asıl sorun ne kadar revize edecek? Yani nerelere çıkartacak? Ya yani öyle bir yere çıkartmalı ki bizim kredibilite sorununu kaybetmemesi gerekiyor. Yani şimdi eğer böyle yaparsa, işte %16'dan %19'u çıkartırsa, bence gene bir anlamı yok ara hedefe. Çünkü %19 olmayacağını da hepimiz çok iyi biliyoruz. En iyi tahminler, biliyorsun, %30'un biraz altı, işte %27'ler, %28'ler, ki en iyi tahminler bunlar. Dolayısıyla ben burada ciddi bir, yani kredibilite sahibi bir Merkez Bankası olarak ciddi bir revizyon yapmasını beklerim. Bu revizyonun sonrasında da artık hani iyi olursa, yani oradaki bantı belki biraz açık tutabilir, daha yüksek bir bant tutabilir. Ha, petrol fiyatlarında, petrol gelişmeleri çok iyi olursa, ki bence bu çok düşük bir ihtimal, daha aşağıya doğru gelir, ama yüksek olursa da daha yukarı gider. Yani benim için, benim bekleyişim yaklaşık %29, yani %29 olsa iyi diyeceğim bir enflasyon var bu sene. Dolayısıyla %30'lar civarında bir enflasyon olacağına göre, yani en az bir %24, %25 civarında bir ara hedef olması gerekir diye düşünüyorum. Ha, Merkez Bankası nasıl tutum sergileyecek? Bir de biliyorsun burada bir değişiklik de oldu içerisinde. Sonuçta bu kararlar konuşarak, istişareyle alınıyor ve daha şahin üyelerin etkileme potansiyeli daha fazla oluyor. Bir de Cevdet Hoca'nın hani bir etkileme potansiyeli de vardı gerçekten bu anlamda, ikna etme potansiyeli de vardı. Şimdi onun olmadığı bir durum söz konusu. Yani oradaki bundan sonraki aslında göreceğimiz bu enflasyon raporunda, bundan sonraki Merkez Bankası'nın bu şahinlik veya güvercinlik kısmında nereye doğru kayacağını da görmüş olacağız. Çünkü bu ilk defa sanıyorum, değil mi? İlk, yani geçen kararda yoktu ama geçen kararda bir şey beklenmiyordu. İlk defa bu revize durumunda, yani bu yenilenmiş enflasyon raporunda şahin tarafa mı gidiyor Merkez Bankası yoksa güvercin tarafa mı gidiyor? Bence biraz bunu da okuyacağız diye düşünüyorum Seyna. Çok
0: Evet.
1: konuştum galiba.
0: Hayır, çok güzel
1: Kusura
0: anlattın.
1: bakma.
0: Çok güzel anlattın. Yani burada çizdiğin çerçeve çok önemli Derya Hocam. Yani
1: Hı.
0: faiz kararında biz bunu görmüştük. Yani metin aslında bize başka bir şey söylüyordu. Karar daha farklıydı. Yani duruş da burada çok önemli. Senin burada bize anlattığın aslında Merkez Bankası'nın ne tarafı seçmek zorunda kalacağı. Sözlü yönlendirme ki görevlerinden biri aslında Merkez Bankası'nın. Yani burada beklentinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle hane halkının beklentisinin, enflasyonla ilgili beklentisinin, enflasyonun gittiği yol açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu beklentiye de bir yön vermesi lazım. Yani sözlü yönlendirme yapmak zorunda. Yani bir takım şeydir. Bu şey demek aslında. Anlatabilirsiniz ama anlatırken işte ne tarafı gölgede bırakacaksınız? Zaten yani sonuçta bilimle alakalı bir iş yapıyorlar. Realist ve şeffaf olmaları gerekiyor. Senin kredibilite dediğin kısım bu. Yani ama öyle bir noktaya geldik ki bu kredibilite bir tarafta duruyor. Terazinin bir kefesi, öbür kefesinde de ne kadar paylaşabilecek, ne kadar yönlendirebilecek, sözlü yönlendirme bir tarafta duruyor. Kefenin ne tarafının ağır basacağını düşünüyorsun? Yani her şeyi hesaplamamız gereken bir süreç. Sen söyledin, burada şeyi de bağımsız düşünme. Sonuçta üyelerin ne söylediği de önemli, etkilemeleri de önemli. Yani boşu boşuna para politikası kurulu diye bir şey yok Süheyla. Öbür türlü verirlerdi verileri bir makineye, o söylerdi ne yapacağını. Boşu boşuna toplanmıyorlar. Toplanmalarında bir sebebi var. Şimdi Derya Hocam, kredibilite mi yoksa sözlü yönlendirme mi? Hangisi ağır bastı diyelim? Bunun sonucunda biz ne görürüz?
1: Yani şöyle, eğer böyle çok şey yaparsa, yani düşük bir enflasyon ara hedefi açıklarsa, bence piyasalar açısından şöyle olacak. Ya yani bu olmayacak, yani bu olmasının imkanı yok ki son dönemde ben son birkaç faiz kararında daha hani faiz arttırma tarafına gitmeyen bir Merkez Bankası görüyoruz. Şimdilik yani bu, çünkü neden arttırmıyor Merkez Bankası faiz oranını? Diyebilirsin ki birincisi hani yüksek faiz istenmiyor genel olarak. Yani baktığında, yani burada baskı grupları sadece şey de değil, siyasi de değil, yani baskı grupları çok fazla bu işte artık söz söylemeye başladılar son dönemde. Bunu mu gözetiyor? Yoksa gerçek ekonomik realiteyi mi gözetiyor? Yani evet, faiz oranını arttırmaması ekonomik realite anlamında da şey yapılabilir. Yani çünkü gerçekten hani faiz oranlarını %40 uyguluyor zaten. O anlamda hani çok rezervde de falan bir değişiklik yok. O yüzden bu bence önemli bir turnusol kağıdı gibi bir şey olacak. Yani bizim için bu baktığında. Enflasyon raporundaki nasıl tutum alacağı, soruları nasıl cevap verecekleri, yani bu anlamda nasıl cevap verecekleri de önemli olacak. Çünkü o zaman eğer şeyi art, yani çok fazla bir ara hedefte güncelleme yapmazsa, o zaman bu ara hedefi gerçekleştirmesi için çok daha sıkı bir Merkez Bankası beklememiz gerekir. Yani bu ikisini birlikte yapabilecek mi? Bence çok yapabilecek gibi görünmüyor. Yani çok aşırı sıkı gidecek bir Merkez Bankası olacak izlenimini vermedi bana son bir iki toplantıdır. Dolayısıyla bence burada açıkçası kredibilite sağlamak açısından daha gerçekçi olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Yani çok düşük bir enflasyon ara hedefi de bizim karşımıza şeyi çıkartabilir. Yani bu anlamda sorgulanmasını çıkartabilir. Ben öyle yapacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani en azından öyle bekliyorum, öyle umuyorum diyeyim. Bundan sonra da yani açıkçası dikkatle takip etmemiz gereken bir enflasyon raporu olacak. Bundan sonraki Merkez Bankası'nın hareketlerini de anlayabilmek için.
0: Evet, dikkatle takip
1: Yeni bir
0: etmiş.
1: üye de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Yeni bir üye de var. Ondan sonra bakacağız nasıl olacak, nasıl gelişecek.
0: Evet, bugün soru cevapta da aslında görmüş olacağız. Peki şimdi ben reklam arasına gideceğim ama gitmeden bu konuyu da konuşalım istiyorum. Sizler de efendim bu arada Derya Hoca'ya sorularınız, yorumlarınız varsa eğer yönlendirebilirsiniz. Zira neredeyse yayınımızın bizim üçte biri bitti söyleyeyim. O yüzden biraz hızlı olmanızı rica edeyim. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Derya Hoca'ya mesajlarınızı buraya yazılı ulaştırmanızı rica ediyorum efendim, bendeniz vasıtasıyla. Twitter'da Süheyla Yeşe, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Bizim radyo yayınımızı siz canlı canlı izleyebiliyorsunuz da bu link vasıtasıyla. Onu da belirtmiş olayım. Sadece dinlemiyorsunuz, izleyebiliyorsunuz da yayınımızı. Şimdi Derya Hocam, benim burada merak ettiğim bir şey var. Şimdi para politikasında yola çıkılırken denildi ki işte bizim talep enflasyonunu baskılamamız lazım. Yani
1: Evet.
0: halkının da talebi baskılanmalı. Bu baskılanırsa eğer işler yolunda gidecek. Biz de işte o süre içerisinde rahatlıkla imalatımızı artırabileceğiz. İçeride biz ürettikten sonra haliyle istihdam da artmış olacak ki senin çok vurguladığın noktalardan biridir. Bu yayında da anlatmanı rica edeceğim birazdan. Hangi yatırım, nasıl yatırım, her yabancı yatırım iyi midir? Bir yabancı bu ülkeye geliyorsa ne yapması gerekir seninle ayrıca konuşacağım. Şimdi burada talep enflasyonu kısmında şimdi biz seninle bunu da konuşmuştuk. Sen sonuçta sosyal bir varlık olan insanı ne kadar taleplerini baskılayabilirsin diye ne kadar tutabilirsin? Program başlayalı yaklaşık 3 yıl oldu. Maliyet enflasyonu da bir şekilde devam ediyor. Biz artık hangi
1: Evet.
0: noktadayız? Hangisi daha baskın? Maliyet enflasyonu mu? Talep enflasyonu mu? Şimdi bir varken mesela enflasyon biliyoruz ki biz çıkarken hiçbir şekilde faiz artırılmaz. Diğer taraftan maliyet enflasyonu tarafında da artsa bile senin inadına faiz indirmen lazım ki gitsin orada yatırımcısı gerekeni yapsın. Reel sektör gerekeni yapsın. Finansmana kolay ulaşsın, yatırımına devam etsin. Şimdi biraz karmaşık bir durum. Ama sen bunlara çok vakıf olduğun için çok basit bir şekilde hepimizin anlayacağı dilde anlatacaksındır. İnce bir nüans, fine tuning mi artık bu saatten sonra atılması gereken adım, yoksa hadi bakalım topluyoruz buraları yeniden kuracağız mı denmesi gerekiyor?
1: Şimdi bizim problemimiz yani enflasyonla mücadelede iki tane yani üç tane önemli faktör var. Aslında bir tanesi ikisini etkiliyor, diğer üzerinden etkiliyor diyebilirim ama temelde benim takip ettiğim üç tane faktör var. Bir tanesi talep nasıl gidiyor? Gerçekten talepte bir şey var mı? Yani bir artış var mı? Tabii ki bizdeki enflasyonun önemli bir kısmı talep enflasyonu ama sadece talep enflasyonundan bahsedemeyiz. İkincisi maliyet enflasyonu. Bugün yaşadığımız, bugün özellikle İran Savaşı'ndan sonra maliyet enflasyonunun daha baskın olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü de bekleyişler kanalı. Bence bizim en önemli ve en burada çözemediğimiz kanal bekleyişler kanalı. Şimdi bekleyişleri eğer yönetemezseniz, siz bekleyişleri düşüremezseniz o zaman tüm yani talep enflasyonu da önemli ölçüde bundan oluşuyor. Şimdi nasıl? Diyelim ki hani halkın bekleyişi %51 ise, %51 enflasyon beklediği bir ortamda söyle. Hani halk şunu hesaplıyor. Diyor ki ileride daha pahalanacak olan bir şeyi ben bugün ne kadar faizler yüksek olursa olsun bugün almazsam ileride alamayabilirim. Dolayısıyla talebini öne çekmiş oluyor. Bu çok önemli bir faktör Türkiye'de. Bence bu çalışıyor Türkiye'de. Bizim burada yapamadığımız, programımızın yapamadığı en önemli şey bekleyişleri yönetebilmek. Eğer biz bekleyişleri yönetebilsek bu önemli bir kısmını, talep enflasyonunun önemli bir kısmını da halletmiş olacağız. Çünkü baktığında faizlerimiz zaten çok yüksek. Yani bu yüksek faiz ortamında hala talep devam ediyorsa demek ki burada bir problem vardır. İkincisi maliyet enflasyonuna geldiğimizde maliyet enflasyonunda son dönemde artık maliyet enflasyonu daha baskın olmaya başladı. Neden? Çünkü baktığımızda bir petrol şoku yedik. Bu petrol şoku A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırıyor. Artı üstüne yani sadece petrol şoku diye düşünmeyelim. Yani biz sadece petrole bakıyoruz ama alüminyum ne kadar arttı son dönemde? Alüminyum da ciddi bir hasar yedi. Aynı zamanda gübre yani bütün gıda fiyatlarını etkiledi gübre. Dolayısıyla maliyet kanalından da artık etki geliyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada savaş sonrasında Türkiye'de şöyle bir değişim olmaya başladı bu enflasyon şeyinde. Talep biraz daha baskılanmaya başladı. Dikkat edersen bunu kredi kartı harcamalarında falan da görüyoruz. Perakende satışlar hala artmaya devam ediyor ama orada saat ve mücevher harcı perakende satışlarda aylık artışlar biraz zayıfladı. Hafif bir zayıflama görüyoruz. Biraz eskiden geliyor tabii o veri. Kredi kartı harcamaları daha anlık bir veri olarak takip edebiliyoruz. Özellikle savaş burada biraz şey de oldu. Yani herkes de ne yapacağını, ne olacağını bilmediği ilk haftalarında bizim talebimizi bayağı bir yavaşlatmıştı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada talep azalıyor ama bu sefer yerine maliyet enflasyonu geçiyor. Ve maliyet enflasyonunun artmasıyla birlikte enflasyondaki bekleyişler de daha fazla bozuluyor. Yani o yüzden Türkiye'de maalesef şimdi net net de baktığında yine enflasyonist etki görüyorsun. Evet, talep kısmı yavaşlıyor ama bu sefer maliyet kısmı yükseliyor ve bekleyişler yine yükselmeye başlıyor. Bekleyişlerin yükselmesiyle hop tekrar oradan talep kısmında bir miktar daha hareketlenme yaratabilir. Dolayısıyla hani bu şey daha sonra bu yani sonuçta enflasyon daha da yükselecek. Bu işler daha da zorlaşacak diye talebi geri çekme, öne çekme görebiliriz. Ama net de baktığımızda bu bizde bir enflasyonist etki ne yazık ki yaratıyor, yaratmaya devam ediyor. Yani bence Türkiye ekonomisinin biraz böyle temellerine, fundamentallarına bakmak lazım. Bana biraz şey gibi geliyor Süheyla. Yani para politikası uygulamak da bir sadece böyle moda mod bilimsel bir şey değil. Biraz sanat. Biraz da şöyle yapmak lazım. Artık hiçbir bilim dalını, para politikasını veya başka bir bilim dalını tek başına düşünmemek lazım. Multidisipliner düşünmek lazım. Artık biz de mesela çalışmalarımızda nasıl multidisipliner çalışıyorsak, burada da multidisipliner çalışmak lazım. Ve para politikasının içerisinde karar verirken bence sosyologlara da ihtiyacımız var. Yani neden diyeceksin? Çünkü Türkiye'nin belirli bir sosyolojisi var. Ya yani bu sosyolojiyi anlamadan karar vermek ve burada bir faiz oranı belirlemek veya bir sıkılaştırma yapmak bence bir program uygulamak zor. Çünkü şunu şöyle açıklıyorum ben. Türkiye'nin dört tarafı sorunlarla çevrili. O yüzden bizim dezenflasyon programımız öyle uzun sürmemesi gerekiyor. Yani ben en başından beri bunu iddia ettiğim için yine aynı şeyi söylüyorum. Bizim dezenflasyon programımız uzun sürerse her yerden şok alabiliriz. O dezenflasyon programı her yerden sıkıntıya uğrayabilir. O yüzden benim ilk baştan beri şahsi kanaatim ilk başta yükseleceksin. Hani onu böyle cold turkey dedikleri bir politika uygulaması. Yani bir anda hızlı vereceksin. Ondan sonra evet dökülenler çok olacak. Ama ondan sonra dökülenleri yavaş yavaş toparlamak da yine bu sefer yani maliye politikasının görevi olacak. Onları toparlayacak ve yoluna devam edecek. Maalesef Türkiye sosyolojisi böyle uzun vadeli programlar uygulamaya yetmiyor. Yani yeterli değil. Yani o bir şeyi kaybediyoruz bir yerden sonra.
0: Evet, neydi o? Kültür strateji kahvaltıda yer. Şimdi kültürle alakalı bir şey bu. Söylediğin o kadar doğru ki dönelim kendimize bakalım. Yani hanginize efendim böyle uslu uslu tatlı tatlı yüzmeyi öğrettiler? Haydi bakalım şimdi kolluklarımızı tek özel. Kendi çocuklarınızı demiyorum. Sizlere söylüyorum. Şimdi çocuklar tamam siz de yayındasınız. Kabul ediyorum. Siz sayılmıyorsunuz. Siz kenarda durun. Yani hanginize bunu böyle öğrettiler şimdi kolluklarımızı takıyoruz falan. Yok öyle bir şey. Tutup hepinizi denize atmadılar mı? Sana nasıl öğrettiler Derya hocam? Yoksa sen farklı mısın? Normal mi öğrendin sen?
1: Benim ufak bir yüzme geçmişim oldu sporcu olarak.
0: Dolayısıyla sen o şekilde öğrendin. Tamam, Derya Hoca istisnaymış efendim. Aramızdaki şeyler burjuvalar sayılmıyor. Derya Hoca'yı kenarda bırakıyoruz. Burjuvalar hariç. Normal halkimizden bahsediyoruz. Tutup efendim sizi denize atmadılar mı yani? Kültür bu. Yani dolayısıyla bu hiç aşağılamıyorum orada. Sakın sakın böyle bir şeyle gelmeyin yani. Biz bir şey varsa eğer ortada neymiş bu falan deyip böyle gidip hiç bilmesek bile mesela bozulmuş araba görsek bir yerde durmuş kalmış falan gidip biz onu orada mıncıklamıyor muyuz? Neymiş dur ben bakayım buna ben yaparım ben ederim diye. Böyleyiz biz yani aniden girmemiz gerekiyor konuya. Derya hocamız da diyor ki bu işin diyor şakkalanak yukarı doğru diyor ne yapılacaksa yapılması ondan sonra diyor yavaş yavaş halledilmesi gerekiyordu diyor. Kendi anılarınızı anlatabilirsiniz burada. Birden olması gereken ne var sizin gözünüzde de? 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Gelmek isteyenleri bekleriz efendim. Radyoda reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzur

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Soa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam Soa.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: Doçent Doktor Derya Hekim hocamızla birlikteyiz efendim. İş başında yayınımızın ikinci ve son kısmındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz radyoda reklamları dinlerken Derya hocamız kalkınmacı kafa yapısından bizim vazgeçmememiz lazım dedi aslında. Yayının manşetini de atmış oldu. Burada da kendisi anlatmaya başladı. Biraz konunun derinine inmesini isteyeceğim de Hikmet Bey'in de bir sorusu var aslında. Senin demin bahsettiğin şeyi başka türlü sormuş. Hikmet Bey diyor ki şimdi yani büyüme mi enflasyonda büyüme mi işte kalkınma mı, biz bunu konuşuyorduk efendim bu arada. Yani ne istiyor aslında burada tam olarak yetkililer kısmında? Oradan çıktı mesele de, yayında geriye dönüp bakabilirsiniz. Hikmet Bey de diyor ki şimdi Allah aşkına diyor enflasyon raporu anlatıyorsunuz diyor. Kim diyor açıyordu diyor enflasyon raporunu, bakıyor. Kim okuyor hamlelerimi, adımlarımı atarken enflasyon raporuna göre hareket etmem lazım. Özellikle hanemin içinde diyen kim var diyor. Yani burada kendisinin anlatmaya çalıştığı aslında demin sen söyledin kredibilite kısmı, yani piyasa tarafı bunu nasıl algılayacak? Dolayısıyla yatırım da o taraf vasıtasıyla geliyor. Haliyle sen dış dünyaya duruşunu göstermiş oluyorsun. O da diyor ki arkadaş ben daha kalabalığım. Hane halkıyım ben, daha kalabalığım. Sen diyor bana hitap et. Bana söyle, bana konuş. Bana da artık konuşma, yaptıklarınla göster. Sen de işte bize burada kalkınmacı kafa yapısını anlatıyordu. Bizim hiçbir şekilde bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Yani büyüme de her türlü büyüyebilirsin. Enflasyonla büyüdükten sonra sonuç elde edebiliyor musun? Nedir kalkınmacı kafa yapısı? Bize anlatmanı rica ederim senden.
4: Evet, son yıllarda gerçekten söyler. Biraz önce de arada bunu konuşuyorduk. Son yıllarda böyle derin bir muhabbete girmişiz arada. Evet. Son yıllarda büyüme yani büyüme üzerine odaklandık biz. Yani tam anlamıyla her şey, çünkü yani aslında bu normal yani bir siyasetin akışında da bunu aslında siyasi partilerin istemek zorunda kaldığı bir şeydir. Çünkü işsizlik olmayacak falan filan. Ama uzun vadeli bakış açısına sahipseniz eğer, bundan çok şeye bakmanız gerekir. Kalkınıyor muyuz? Ne kadar büyürsen büyüyor. Yani bugün tekrar bir patlatabiliriz büyümeyi. Herkese krediler dağıtabiliriz. Bugün tekrar bir büyüme, yüksek bir büyüme yakalayabiliriz. Ama bunun bir anlamı var mı baktığınız zaman? Eğer bu büyüme belirli kesimlerin elinde toplanıyorsa ve sadece suni bir büyüme ise, işte yaptığın işte inşaatla büyüyorsan, bu inşaat birkaç sene sonra sana hiçbir şey getirmeyecekse, o zaman bunu büyüme, bu sadece büyüme olarak kalıyor. Ama bizim odaklanmamız gereken şey kalkınma olmalı. Yani daha çok işleyişi nasıl değiştireceğimiz, toplam faktör verimliliğini nasıl arttırabileceğimiz, bununla birlikte yaşam standartlarını nasıl yükselteceğimiz şeyler olmalı bizim aslında odak noktamız. Dolayısıyla ben biraz son dönemde çok fazla büyümeci bir kafa yapısı, yani bu kafa yapısında olduğumuzu düşünüyorum. Kalkınmacı kafa yapısından çok. Ne reform yaptık son dönemde baktığında, yani hani neyi düzelttik? Mesela gıdadan bahsediyoruz, tarımdan bahsediyoruz. Burayla ilgili herhangi bir yaptığımız bir şey var mı? Yani bunlarla ilgili yaptığımız adımlar, inan, öbür tarafı da besleyecek. Yani şuna inanmıyorum ben. Evet, biz şu anda şunu düşünmüyorum. Yani biz şu anda enflasyonla mücadele ediyoruz. Bütün odağımızı enflasyona vermeliyiz ve dolayısıyla sadece işte ne yapmalıyız? Para politikası, maliye politikasıyla gitmeliyiz. Hayır. Bence bizim burada yapacağımız, diğer taraf yan tarafta yapacağımız bütün yapısal düzenlemeler, ya burada bir şey değişiyor galiba düşüncesi yaratacak ve bence burada atılan adımların böyle altını güçlendirecek ve bekleyişleri yönetmemize yardımcı olacak. Hep bunu örneğini veriyoruz, 2001 sonrası dönemde nasıl oldu da biz bunu düşürebildik. Yani buradaki şeyi, yani hem de büyüdük de, yani değil mi? Enflasyon düşürdük ama büyümeye de devam ettik. İşte buradaki kritik nokta bu, 2001 sonrası dönemi hatırla. Yani her gün yeni bir düzenleme, İşte rekabet kurulunun tekrar böyle düzenlenmesi, BDDK'nın kurulması, bunların hepsi Türkiye'de çok ciddi yapısal önlemlerdi. Her gün yeni bir şey açıklanıyordu, yeni bir yapısal önlem açıklanıyordu ve Türkiye'de bir değişim rüzgarı vardı. Hatta dış faktörler de vardı tabii, Avrupa Birliği uyum süreci falan filan, bütün bunlar. Ama yani yine de burada demek ki ne olursa olsun dış faktörde Avrupa Birliği uyum süreci vardı ama biz bir şey yapıyorduk onu uyabilmek için. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız her türlü bu adım, enflasyonla mücadelenin yanında verilen adım, bizim enflasyonla mücadelemizi zarar vermekten ziyade güçlendirecektir diye düşünüyorum.
3: Evet, sen tüm bunları anlatırken benim takıldığım bir terim var orada. Toplam
4: Evet.
3: faktör verimliliği, toplam faktör verimliliği. Sen
4: Evet.
3: şu an bütün konuşman boyunca bana toplam faktör verimliliği dedin. Farkında mısın bunu
4: Evet.
3: Derya Hocam, bilmiyorum. Unuttuğumuz bir deyim efendim, toplam faktör verimliliği.
4: Evet.
3: Yani
4: Evet,
3: eğlenceli
4: maalesef.
3: cevaplarınızı yazabilirsiniz bununla ilgili. Ne anlıyorsunuz toplam faktör verimliliğinden? 536-266-81-81, 536-266-81-81. Sadece eğlenceli cevapları rica ediyorum. Ama burada asıl cevabını da verelim. Yani işte benim şu kadar makinem var, bu kadar işçim var, ne yapayım diyor. Bu verimlilik yoksa ben bunu ne yapayım? Verimlilik böyle bir şey değil, toplam faktör verimliliği. Sen bunda ne kadar teknoloji kullandın? Yani çok gittin de sen ne kadar yol aldın? Sonuç ne? Sonuç diye soruyor toplam faktör verimliliği. Bir sürü etken var efendim bunu şekillendiren. Derya hocamız çok daha iyi anlatacaktır. Yani bunun böyle aslında bir yerde çıpalanmış durması gerekiyor. Nasıl böyle desktop'ımızın sağ üst köşesinde tuttuğumuz şeyler vardır. Kimi ABD 10 yılını koyar oraya. Kim işte başka başka şeyleri koyar. Ne durumda yazı? Toplam faktör verimliliği bir yerde tutulması gerekiyor. Yani bu iş sadece yok para politikası, maliye politikası ile olmaz diyoruz. Toplam faktör verimliliğini biz nasıl peşine düşeceğiz? Vatandaş olarak bizim buradaki rolümüz ne? Nasıl bir şeydir bu? Yenir mi, içilir mi? Sen anlat bence bize.
4: Şimdi toplam faktör verimliliği öyle bir şey ki sermaye koyarsın, ondan sonra emek koyarsın. Ama bu sermaye emeği öyle bir şekilde birleştirirsin ki onun üzerinde bir büyüme yaratırsın. Yani toplam faktör verimliliğini aslında biz şöyle açıklarız. Yani emek ve sermaye, büyümenin emek ve sermaye ile açıklanamayan kısmı. Yani orada bir şeyler olmuş, bir değişiklik olmuş, bir teknoloji olmuş ve bu teknolojiyle emek ve sermayenin birleşimi daha büyük bir çıktı haline dönüşebilmiş. Yani burada da asıl önemli olan şey, işte toplam faktör verimliliğini geliştirecek asıl önemli olan şey, bizim ne kadar teknoloji geliştiriyor olabilmemiz, ne kadar verimli bir şey geliştiriyor olabilmemiz, etkin bir üretim yapıyor olabilmemiz. Dolayısıyla bunların sağlayan da tabii ki bu aradaki yapısal bir takım sıkıntıları çözmek. Tarım örneğinden gidelim mesela. Tarımda bence şeyi değiştirmemiz lazım, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani çok uzak mesafeli tarım üretimi yapıyoruz. Neden bu kadar uzak mesafeli yapıyoruz? Bu kadar gelişmiş teknoloji koşulları altında. Neden marul mesela Antalya'dan geliyor? Antalya'dan buraya gelene kadar %50'si bozuluyor. Yani neden böyle fire veriyoruz? Neden bu kadar mazot fiyatına bağımlı bir tarım yapıyoruz? Bütün bunların tekrar tekrar dikkatle incelenmesi gereken şey. Bunlar işte hepsi bu etkin üretim gerçekleştirememek, toplam faktör verimini azaltan şeyler. Yani siz aynı sermayeyi, aynı emeği koyuyorsunuz ama belki daha başka ülkelerin daha yüksek üretim seviyesinin altında bir üretim gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden bence biraz daha dikkatimizi buna çevirmemiz lazım. Şimdi bu genel anlamda bunun yolu da Süheyla, zaman zaman ben bunu vurguluyorum. Yani herhalde bu konuyu en çok dile getirenlerden biriyim diye düşünüyorum. Sanayi politikaları. Yani bizim ciddi anlamda bir sanayi politikası uyguluyor olmamız lazım. Yani sanayi politikasının geniş çerçevede düşün. Sadece sanayi anlamında düşünme. Tabii ki bunun içerisinde tarımı da ekleyebilirsin. Şimdi sanayi politikaları neden ben bu kadar önemsiyorum? Çünkü bak artık tüm dünyada sanayi politikaları çok önemli olmaya başladı. Çünkü sanayi çok önemli olmaya başladı. Şimdi en son Dünya Bankası gibi bir kuruluş, ki sanayi politikası uygulamak biraz daha böyle korumacı tarafa kayan bir şeydir. Çünkü daha korumacı tarafı olan, kendi sanayini önceleyen bir şeydir o. Hani liberal görüşün biraz daha böyle yana kaymış bir halidir. Ama bugün Dünya Bankası, ki Dünya Bankası biliyorsun ki liberalizmin yani şeyidir, üç sac ayağından biridir. O bugün geldiğimiz noktada sanayi politikaları ile ilgili bir rapor hazırlıyor. Bunların nasıl hangi ülkelerde başarılı olduğunu söylüyor. Ve bizim gördüğümüz tüm başarılı örneklerde, tüm gerçekten kalkınabilmiş ülkelerde. Hani çok örneğini veriyoruz ya, Güney Kore falan filan. Artık hani
3: Evet.
4: ona örnek vermek istemiyorum. O kadar çok örneğini verildi ki. Güney Kore veya işte Çin'in yaptığı şeyler, bunların hepsi bir sanayi politikasıyla bugüne gelmiş. O yüzden bizim oturup düşünüp sanayi politikalarını nasıl uygulamalıyız? Hangi sektörleri böyle şeye koymalıyız? Yani odak noktasına koymalıyız. Bu sektörlere nasıl destek vermeliyiz? Ve tabii ki ben hep bunu söylüyorum. Bu sektörlere destek verdikten sonra bu verdiğimiz destekleri nasıl takip etmeliyiz?
3: Evet.
4: Ve en nihayetinde nasıl çıktıya ulaşanlar, yani biz sonuçta çok fazla şeyi olan, kaynağı olan bir ülke değiliz. Bizim kaynaklarımız sınırlı. Dolayısıyla bu kaynakların nereye gittiğini iyi takip etmek zorundayız. Başarılı olamayan KPI'ler vereceğiz. Başarılı olamayan sektörlerin veya işte firmaların bu teşviklerini çekeceğiz. Ve böylelikle Türkiye'yi başka bir yere doğru götürmeye çalışacağız. Ve bu hep sen, bunu çok konuşuyoruz. Sen de şimdi diyeceksin devlet planlama teşkilatına
3: Nasıl
4: girdi.
3: anladın? Ay çok yaşayacaksın. Evet, çabuk dilek tut içimden.
4: Gireceksin biliyorum. Sana pas atıyorum şimdi hemen.
3: Hadi.
4: O noktada da ne olması lazım? Bütün stratejimizin. Yani ben mesela sadece eğitim de böyle. Ben
3: Evet.
4: kendim üniversite hocasıyım ve bir sürü şey mezunu veriyorum. İktisadi İdari Bilimler mezunu veriyoruz. Ve bu İktisadi İdari Bilimler mezunları inan çok alakasız işlerde de çalışabiliyorlar. Yani bizim bunu bütün eğitim politikamızı da bu master plana göre, sanayi politikasına göre hazırlıyor olmamız lazım Süleyla'cığım.
3: Evet, yani o kadar güzel anlatıyorsun ki, yani bu şey gibi, tıpkı kentsel dönüşüm nasıl Anadolu'da başlar diyoruz. Senin de verdiğin örnek marul. Yani sen bunu neden Antalya'da üretiyorsun da tüm ülkeye dağıtmaya çalışıyorsun? Oradan oraya onun gelmesi kolay mı? Yani normalde onun maliyeti sana 50 kuruş bile değilken niye böyle kalkıp da 50 liralara satılıyor o marul? Gerek var mı buna? Bu şey gibi de değil. Yani Derya hocam, bir şeyler yola çıkarken aslında çok mantıklı başlıyor. Fakat sonrasında illaki işin içine böyle, nasıl diyeyim sana, kendi çıkarı için bozmaya çalışan bir şeyler sızıyor. Bir ajanlar sızıyor. Bunun önüne geçemiyorsun. Yani her şeyin fiyatı çok ucuzken, yani hatta böyle deflasyon varken çok kolay. Araya birilerini sokabilirsin çok rahat bir şekilde. Dersin ki işte o da kazansın, o da nasiplensin. Orada değil de burada üretilsin. İşte buradaki işte halk da, buranın halkı da rahat etsin. Onların cebine de iki kuruş girsin. Çok güzel, iyi niyetli. Fakat senin o söylediğin fikri takip, devam etmen gerekiyor. Yani sen aslında orada teşvik ediyorsun. Bir teşvik verdin de sonrasında ne oluyor? Seni söyledin, sanayi politikalarında uygulanması gereken teşviği verdin. Sonrasında ne oldu? Belirli sektörleri, orada alanları öne çıkardın, odağını aldın, onun peşinde koştun da ne yaptı o mesela? Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya, kuş değil efendim, kuşlara taş atmıyorum ben. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değdi mi, değmedi mi? Sen bundan sonuç alabildin mi, alamadın mı? Aslında bize bunu anlatıyorsun. Yani başlarken çok iyi de geldiğimiz noktada, şimdi burada Vedat Bey de söylemiş, en çok fire verilenler işte bu ince yapraklı, yeşil yapraklı, sebze meyve arası, salatalık dediğimiz şeyler, malzemeler, domates, çilek. Yani yarıdan fazlası fire oluyor. Çünkü oradan oraya taşıman mümkün değil. Demek ki bizim insanı taşımamız gerekiyor bir yere. Yani Anadolu'da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Büyük şehirlerin nüfusu çok çok çok kalabalık. Yani mesela bu saatte bizi dinleyenlerin bir kısmının mesaisi aslında 9'da başlıyor. Ama o kadar trafiğe tahammül edemiyorlar ki erkenden çıkıyorlar yola. Yani yayın daha erkenden başlasın isteyenler var. 6'da dökülen bir kesim var İstanbul'da yola. Bunun bir sebebi
4: Öyle.
3: var. Tahammül
4: Ne yazık ki.
3: edemiyorlar trafiğe. Evet yani.
4: Evet.
3: Peki şimdi Derya hocam, vaktimiz daralırken bize çok güzel özetledin nasıl kalkınmalıyız diye. Ben seni bulmuşken burada Trump meselesini de, vaktimiz kalırsa geliriz ama, yatırım hikayesi. Şimdi biz Derya hocamızla efendim başka yayınlarda konuştuk. Körfez'den para çıktı, bir yere park etmesi lazım. Oradaki sermayenin bir yere gitmesi lazım. Nasıl olur da Türkiye'ye gelir kısmında. Ay Singapur'a gidiyor, gitmesin falan derken Derya hocamız da dedi ki, Süheyla, insanıma istihdam yaratmayan, kasamızı doldurmayan, geldiği gibi burada bir takım şeyleri de şekillendirmeyen yatırımı alıp ne yapacağız deyip sordu. Derya hocam, anlatmanı rica edeyim senden. Biz hangi yatırımdan aslında faydayı maksimize nasıl ederiz? Nasıl bir yatırımın bize gelmesi gerekiyor? Her yabancı iyi midir?
4: Evet, Süheyla'cığım, her yabancı iyi değildir. Yani bak şimdi şunu bir kere ben altını çizmek istiyorum. Her doğrudan yabancı yatırım ekonomik büyümeyi arttırır diye bir mit var. Ama bu mit doğru değil. Yani bunu ben ampirik olarak çalışmış biri olarak da söylüyorum. Bu alanda çalışıyorum. Türkiye'de büyümeyi arttırmıyor. Arttırmamış. Yani zaten telekom case'ini hatırla. Şimdi BYD'yi hatırla. Yani daha çok uzak bir şey değil BYD daha yani hani daha henüz çözülmedi ama biliyoruz yani BYD'de herhalde muhtemelen o yatırım olmayacak ama uzun süredir BYD'de de teşvikli satıyor yani Türkiye'de. Her taraf BYD arabası oldu. Şimdi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bunu literatürde de çok görüyoruz her yerde. Doğrudan yabancı yatırım eğer geliyor ve senin böyle belirli bir sektöründe kalıyor ve senin teknolojini geliştirmiyorsa, şey yapmıyorsa, yani sana bir ekstra fayda sağ, istihdam yaratmıyorsa ki sadece istihdam da yetmiyor inan. Yani bir teknoloji getirmesi, bir spillover yani bu bir yayılması gerekiyor bu etkinin. Yaratmıyorsa o zaman sana zarar bile verebiliyor. Ne yapıyor biliyor musun? Çünkü geliyor ki genelde bize öyle oluyor. Senin kaynaklarını kullanıyor. Senin kredi alabileceğin diğer firmalar kredi alamıyor. Geliyor alıyor senin karını alıyor götürüyor. Biz bunu Afrika'da çok görüyoruz mesela. Afrika'daki bu oil extraction yani burada işte petrol alan veya oradaki madencilik firmalarında. Geliyor çünkü madenciliğin ne teknolojisi olacak? Çok ekstra bir teknoloji yayılacak bir teknolojisi yok. Geliyor alıyor karını da yurt dışına gönderiyor. Şimdi bunlar çok afaki örnek. Türkiye'de de hizmet sektörüne geliyor. Hizmet sektöründe belki biraz rekabeti arttırıyor falan filan. Belki bir şeyler yapıyor ama genel olarak çok fazla eğer bir teknoloji getirmiyorsa, sen ondan teknoloji alamıyorsan o zaman ne oluyor? Seni alıyor karını ve ana merkeze gönderiyor. Şimdi ben bunu neden yaptım o zaman? Ben ne istiyordum? Yabancı bir fona. Biz ne? Türkiye'nin tasarruf açığı var. Türkiye gibi ülkelerin tasarruf açığı var ve yabancı paraya ihtiyacı var, değil mi? Dövize ihtiyacı var. Döviz bulma kaynağı doğrudan yabancı yatırım diye bakıyoruz ve diyoruz ki biz uzun vadeli döviz bulma kaynağıdır doğrudan yabancı yatırım. Ama bazen işte pahalı bir yabancı kaynakta olmuş oluyor. Yani belki sen borçlansan dışarıdan o kaynağı daha düşük borçlanacakken ne yapıyorsun? Doğrudan yabancı yatırımın kar transferleri daha da fazla oluyor. Daha yüksek oluyor. Senin buradaki içeride yarattığın potansiyeli taşıyor. O yüzden doğrudan yabancı yatırım stratejisi çok çok çok önemlidir Süheyla. Ya yani bunun altını
0: Kesinlikle.
4: çizmek istiyorum. Her gelene gel dememeliyiz biz. Bak Avrupa buna uyandı. Avrupa Industrial Accelerator Act dediğimiz, bizim Made in Europe diye bildiğimiz Avrupa'nın şeyinde bu yeni düzenlemesinin içerisinde doğrudan yabancı yatırım maddesi de var. Diyor ki eğer bir ülke %40'ından fazlasına sahipse ki bu Çin'i kastediyor. Burada gelecek Ar-Ge harcamalarının büyük bir kısmı burada kalacak. Burada yapacak Ar-Ge harcamalarını. Burada Avrupalı işçi çalıştıracak diyor. Ve şöyle bunun tartışmalarında da şöyle dendi. Avrupa bir süpermarket değildir. Böyle diyorlar yani Avrupa bir süpermarket değildir. Şimdi bunu pozitif tarafta yapan kim var? Çin var. Çin'in doğrudan yabancı yatırım stratejisi olması gereken bir doğrudan yabancı yatırım stratejisiydi. Ne yaptı Çin? Gelen bütün Amerikalı veya işte Avrupalı bütün şirketlerden teknolojiyi öğrendi. Çünkü onlarla joint venture kurdurdu kendi şirketlerine ki bu şirketlerin çoğu da zaten devlet şirketi biliyorsun ve onlardan hani Amerikalılar çaldı diyor. Çaldı veya aman ne yaptı?
3: Know-how
4: Aldı.
3: canım. Bir know-how sonuçta ne var? O herkese açık.
4: Sonuçta bugün Çin olmasının en önemli sebeplerinden biri budur. Yani doğrudan yabancı yatırımı böyle kendini kalkınma ajanı olarak da kullanabilirsin. Ama eğer doğru kurgulamazsan çok pahalı bir fon kaynağı olarak da kalabilir. O yüzden ben doğrudan yabancı yatırım stratejisinin, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım stratejisinin son dönemlerde ben çok çok çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yani revizeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yine dediğim gibi bak yine nereye geliyorum? O sanayi politikalarına bağlantılı bir doğrudan yabancı yatırım stratejisi olacak. O alanlarda istediğin alanlarda şeyi seçeceksin. Buradaki firmaları seçeceksin. O firmalardan teknoloji transferi yapacaksın. Burada güzel bir örnek Bursa'dan vereyim sana. Çok uzattım kusura bakma ama
0: Estağfurullah, çok
4: Bursa'dan
0: güzel
4: vereyim sana.
0: anlatıyorsun. Biz dinliyoruz.
4: Mesela Bursa'daki baktığında otomotive gelen şeyler doğrudan yabancı yatırım burada böyle bir şey oluşturdu. Yani bir hub oldu Bursa. Yani ve burada bakıyorsun oradan işten çıkan kendine firma açtı ve gerçekten bunu başarı. Bu iyi bir örnek. Otomotivdeki doğrudan yabancı yatırımlar. Ama Türkiye'nin genelinde ne yazık ki bu doğrudan yabancı yatırımlar son dönemde zaten çok düştü. Yani %1'in altında şu anda GDP'nin %1'inin altında ki mesela biz Polonya'dan daha fazla doğrudan yabancı yatırım çeken bir ülkeyken bu noktaya geldik. Ve gelen yatırım da ne yazık ki son dönemde imalat sanayiyle ben bu en son çalışmamda da onu gösterdim. İmalat sanayine ve hizmet sanayine hizmete baktığımda hizmet yoğunluklu olmaya başladı. Yani hizmet çok fazla bir şey yaratmaz. Teknoloji spillover dediğimiz o teknolojinin yayılmasını yaratmaz. Asıl imalata çekmemiz gerekiyor biz.
3: Evet. İmalat tarafını kuvvetlendirmeliyiz ki hem insanımız daha rahat istihdam edilmiş olsun, hem daha çok haneye daha çok ekmek girmiş olsun, hem devamlılığı gelsin. Aslında herkesin en mutlu olacağı senaryo bu. Ama işte kim bu durumdan mutsuz olur dediğinde rekabet kavramı ortaya çıkmış oluyor. Biz rekabetçiliğimizi nasıl sağlayacağız peki? Özellikle tamam dışarıya ticaret yapmamız lazım. Yani kur mu bütün mesele? Kurla mı
4: Hayır ki.
3: olacak bu iş? Ya da işte faiz mi bütün mesele? Bizim rekabetçilik dediğimizde ne anlamamız gerekiyor Derya Hocam?
4: Hayır tabii ki değil kur. Ama kur da yatsımamak lazım Süheyla. Yani kur önemli değil ama yani kur önemli değil dememek gerekiyor. Kur önemli. Yani hep böyle benim çalıştığım alanlardan söylüyorsun. Teşekkür ederim.
3: Rica
4: Yani
3: ederim,
4: bunu
3: ne
4: da
3: demek?
4: göstermiş biri olarak söylüyorum ki sana. Yani sadece manufacturing, yani imalat sanayinde baktığımızda kurun etkisi var. Ve artık kura şöyle bakmak lazım ama kur artışları ve azalışlarını ayırmak lazım. Yani TL değerlendiğinde ve TL değer kaybettiğinde buna ayrı ayrı bakmak lazım. TL değerlendi ama ihracat arttı bir müddet biliyorsun ve herkes şunu savundu. Dedi ki bakın dedi kur dedi hiç etkilemiyormuş dedi ihracatı dedi. Ama o zaman da ben bunu söylemiştim. Yani bunun için ihracatın nasıl yapıldığını anlamak lazım. Yani sahanın içinde olmak lazım. İhracat Türkiye'de özellikle bazı sektörlerde otomotivde böyle tekstilin önemli sektörlerinde, küresel değer zincirlerine entegre olan sektörlerde böyle proje bazlı yapılır. Yani bir proje alırsın, o projeyi belirli bir kurdan o zaman anlaşmasını yaparsın ve ona göre maliyetlerini hesaplar, ona göre fiyat verirsin. Şimdi bu yani senin böyle bir şeyin olduğu için, böyle bir sözleşmen olduğu için kur çok işte TL çok değerlendi. Ben bunların maliyetleri tutturamıyorum dediğinde daha büyük sözleşmeyi caymaktan dolayı daha büyük maliyetlerin olabilir. Pazar kaybetmek istemezsin. Zaten pazarın var. Belirli bir satışın var. Bunlardan dolayı hemen TL değerlendiğinde ihracatı kesemezsin. Ama ne olur Süheyla biliyor musun? Bir sonraki projeyi alamayabilirsin. Çünkü maliye tutturamazsın.
3: Doğru.
4: Anladın mı? O yüzden zaman alır yani bunların ortaya çıkması ve bugün biz bunların yavaş yavaş ortaya çıktığını görmeye başladık artık.
3: Peki, şimdi sen Çin dedin. Orada ben ABD'nin az kalan vaktimizde bunu konuşalım istiyorum. ABD'nin Çin ziyaretinde ne konuşulur ne konuşulmaz kısmını. Böyle Pandora'nın kutusu açılacak gibi sanki oradan çıkacak bir yılan gibi duruyor. O kısma gelmeden önce toplam faktör verimliliğinden ne anlıyorsunuz? Sadece eğlenceli cevaplar demiştim ya. Volkan Bey bizim otobüs şoförü bir dinleyicimiz ve kendisi demiş ki benim anladığım buradan yani otobüsüme binen yolcu sayısı kapasiteyi aşınca klima verimsizliği, motor gücü verimsizliği oluyor. Yani benim kullandığım araç kapasiteyi aşınca toplam faktörümüz verimsiz oluyor. Ben onu anlıyorum demiş. Böyle de düşünebiliriz pek tabii. Yolcularıyla maceralarını anlatıyor her sabah bize. Kendisine de buradan yolcularına da aynı şekilde sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Şimdi Çin hikayesi. Trump biliyorsun işte ne konuşacak? Xi ile biliyorsun bu ziyareti sürekli ertelendi, sürekli ertelendi. Nihayet bir yere geliyorlar. Şimdi biz diyorduk ki aman İran meselesi olmasaydı işte AI konuşacak onlar, tarım konuşacaklar, işte hayvancılık konuşacaklar, silah ticareti, işte pek tabii asıl en tepede gümrük vergileri, bunların iadesi, işte birbirlerine koydukları kotalar var ihracat noktasında, çip üretimi vesaire gibi, demir çelik gibi, kritik mineraller gibi bunları konuşurlar diyorduk. Senin aklına hiç Tayvan'a silah satışı, ben Tayvan'a silah satacağım gibi bir şey geliyor muydu? Yani.
4: Yani evet enteresan. Bakalım çok enteresan bir görüşme olacak. Çünkü biraz Trump bu görüşmeye biraz böyle elindekileri, yani Çin tarafı Şii daha güçlü giriyor bence. Çünkü bu İran sarmalından sonra artık o böyle bir şeye dönüştü. Yani iki tarafın da vazgeçemediği bir duruma dönüştü ve bir türlü çözüm bulunamıyor. Yani iki taraf da aslında anlaşmak istiyor ama bir türlü çözüm bulunamıyor. Bence buradan Şii daha güçlü giriyor bu yüzden. Ve elinde şöyle bir koz var. Trump ondan şunu isteyebilir. İran'a baskı yap ve anlaşma yapsın. Yani onun burada hani İran tarafını, çünkü İran'a baskı yaparsa Çin gerçekten İran biraz anlaşma tarafında daha fazla İran'ı görebiliriz. Çünkü Çin en büyük müttefiklerinden bir tanesi ve yardımı kesse, ki yardımı kesmesini talep edecek, böyle bekleniyor. Yani bu ne demek? Yardımı kes demek aslında. Baskı yap demek İran'a anlaşması açısından. O zaman ne verecek Trump bunun karşılığında? Bak, bu bir koz olmuş oldu karşısında şimdi. Yani Çin'in elinde bir koz olmuş oldu, şeyinin elinde. O zaman muhtemelen de şey diyecek ki, sen de Tayvan'a yardımı kes. Korkarım ki bunlar kendi aralarında dünyayı bölüşebilirler. Diyebilirler ki, tamam, sen Tayvan kısmını bana bırak, Asya Pasifik'e karışma. Sen de git işte Latin Amerika'da kendi o Donro doktrinine uygun davran ve ben de senin Latin Amerika'na karışmayayım, Venezuela'yı tamam gözden çıkarttım ama sen de benim tarafıma karışma diyebilirler ve böylelikle Tayvan'a, Tayvan'ın tekrar Çin topraklarına katılması gerektiğini biliyorsun, birkaç hafta önce söyledi bunu Xi tekrar. Bu anlamda böyle bir şey alabilir ve Tayvan'a desteğini, sanıyorum 11 milyar dolarlık bir silah satışı gerçekleştirdi, onaylandı. Ama şimdi bir de yolda 14 milyar dolarlık var. Onu şey yapabilir, yani onu onaylamayın diyecek muhtemelen şey. O da Trump da korkulan o, ki Trump diyorlar verebilir yani. Yani tamam, ne istersen yap denebilir. Dolayısıyla bu önemli bir kırılım da ortaya çıkartabilir. Belki yazın şunu görebiliriz. Tayvan'a bir çıkartma yapabilir Çin'de. Bunun garantisini alabilir belki Trump'tan.
3: Evet, belki diyorsun bunun garantisini alabilir ama çok enteresan bir durum değil mi Derya hocam? Yani dünyanın bu, hatırlar mısın benim şeyi söyledim, geçen yıl da söylüyordum, yani en korkunç senaryo ne? İşte Çin, ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın aynı masaya oturduğu bir dünya, el sıkıştıkları ve aynı kafada hareket ettikleri. Yani ilk aşama sanki bununla hesaplanıyor gibi. Şeyi düşünebilirsiniz efendim. Tam Derya Hoca iyi söylüyorsun da. Nereden alacak bu Çin petrolü? Venezuela oranın oldu, bu buranın oldu. Bu kadar pahalı petrol istemez ki Çin diyorsanız. Rusya orada ne güne duruyor? Hazır zaten, evet, yani istediğin gibi.
4: İran'dan alır. İran'dan alıyor zaten şu an. Hala alıyor İran'dan, yani devam ediyor.
3: Ama işte İran'a destek vermeyecekse Çin. Yani
4: Ama
3: mesela...
4: İran'a, yani İran'ı destek vermeyecekse şöyle, İran'dan desteğini çekecek ama İran'la arası kötü olacak demek değil. İran'a diyecek ki, tamam sen yeter bu kadar. İşte bu uranyum, zenginleştirilmiş uranyum belki Çin'in araya girmesi ve bu uranyumun Çin'de tutulması gibi bir ihtimal de konuşuluyor. Böyle bir durumda o İran'la yine ilişkilerini devam ettirebilir bence. Sadece böyle Amerika ile, Amerika'nın istediği şeyleri verecek. Yani bu, biliyorsun ki, yani Trump'ın kitabının adı ne? Art of Deal. Yani Trump bu anlaşmaların kralı. Yani orada bir şey verecek, bir şey alacak, bir şey yapacak. Yani ama Trump da bir şey verecek, yani orada Şii de hiçbir şey vermeden kabul etmez. Dolayısıyla ben bu vereceği şeyin, ne yazık ki korkarım ki, Tayvan olacağını düşünmeye başladım. Yani Tayvan meselesi olacağını düşünmeye başladım. Ve ama şöyle, korktuğumuz kadar da olmayabilir. Amerika'da itiraz etmezse Tayvan'ın Çin'e geçmesine, o zaman korktuğumuz mesele olmaz. Ha, orada Japonya karışabilir. O
3: Tabii.
4: zaman biraz sıkıntı olabilir. Yani Asya Pasifik belki yazın karışabilir biraz, söyle.
3: Evet, Asya Pasifik yazın çok durmayabilir, kaynayabilir oralar yazın diyoruz.
4: Evet,
3: Şey çok
4: evet.
3: mu zor mesela, şimdi ben ABD'yim. Tamam. İşte diyorum ki tek Çin, tanıyorum politikayı, evet, ama bir taraftan işte Çin'e silah satıyorum, Tayvan'a silah satıyorum. Ama bak benim bir 14 milyar, bununla birlikte İran'ı o kadar bombalamışım etmişim şimdiye kadar ki benim masrafım da 19 milyar dolar. Tamam, yani sattığı şeyleri düşünecek olursam mesela Suudi Arabistan'a, Katar'a falan ne kadar, 500 milyar dolar mı, böyle acayip acayip paralarla orada ticaret anlaşmaları bağladı. Bir para
4: Evet.
3: değil aslında, şey de
4: Yok.
3: diyebilirsiniz, ne peşine düştünüz canım, Tayvan küçücük ada diye. Değil efendim, yani hiç öyle düşünmeyin.
4: Yok, sonra huzursuzluk olur. Yani
3: Tabii.
4: muhtemelen Japonya'da bir huzursuzluk
3: Tabii.
4: olacak yani böyle bir durumdan.
3: Japonların hiç mutlu olabileceği bir senaryo değil bu, yani o Stockholm sendromu falan bir yere kadar çalışır. Yani hiya diye ayağa kalkabilirler. Peki kalkarlarsa ne olur, artık başka yayında konuşacağız. Derya hocamızla sohbet bitmiyor efendim. Nasıl geçtiğini süreni anlamadık yine. Ama maalesef sohbetimizin sonuna geldik. Derya hocam, var mı son bir söz alayım, seni öyle uğurlayayım.
4: Çok teşekkür ederim nazik davetin için. Çok keyifliydi. Yine böyle sabah sabah bu dünya gündemiyle başlamış olduk.
3: Evet.
4: Ve Türkiye, daha çok Türkiye konuştuk.
3: Evet, aslında bu sefer daha çok Türkiye konuştuk. Malum enflasyon raporunu bekliyoruz. Doçent evet. Doktor Derya Hekim'i ağırladık efendim yayınımızda. Sonuna geldik. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
0: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
13: Bunu al, şunu sat.
12: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla.

0: anlamda enflasyondaki yükseliş, tedarikteki sorunlar, sizin web sitenizde de bakırla ilgili bir haber vardı. İşte sadece petrole, doğalgaza bakıyoruz ama Körfez'den gitmeyen diğer ham maddelerle beraber üretimlerdeki problemler de ufak ufak baş göstermeye başladı. Bu sorun çözülse bile, hani bu diyelim Çin-Trump görüşmesinde bu sorun çözüldü, Körfez açıldı. Buradaki Körfez'deki ihracatın ne kadar zamanda savaş öncesi miktarlara ulaşacağı da bir soru işareti. Hani hisse senedi tarafı, yapay zekadaki olumlu gelişmeler, o bilançolar, beklentiler olumlu gelmesiyle beraber hisse senedi fiyatları bir miktar bu süreci, riskleri görmez şekilde fiyatladı diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada içeriye dair ve dışarıya dair yine konuşmaları yapalım. Yatırımcılar bundan sonraki süreçte peki neye dikkat edecekler? Petrol fiyatlarının yüksek seyri mi? Yoksa bunun yanı sıra işte büyümedeki patikadaki diğer değişkenler mi? Yatırımcının izlemesi gereken ilk seyir ne?
0: Tabii burada ilk etapta izlenmesi gereken enerji fiyatları. Çünkü demin de söylediğim gibi bu bölgeden yapılan ihracat durduğu anda enerji fiyatlarında bir hareket gördük. Bununla beraber işte tarımdan tekstile, oradan petrokimyaya çoğu sektörde bir tedarik sıkıntısı da baş gösterdi. Özellikle yani bunu IMF de daha önce ve diğer başka kurumlar da daha önce belirtmişlerdi. Sanki hani IMF'inkilerden gidecek olursak biz oradaki ikinci senaryoya doğru gidiyoruz. Bu da açıkçası hani petrol fiyatlarının 100 doların üstünde kalması, diğer emtialara etkileri ve bunun ikinci dalgalarını da göreceğiz gibime geliyor. Hani önümüzdeki dönem çok kolay olacak gibi gelmiyor bana.
1: Peki Mehmet Taylan, o kolay olmayacak derken biraz lütfen açalım. Yani içeriye dair de gelişmelere. İçeriye yansıması ne olur? Borsa İstanbul tarafına baskılanma hikayesi mi olarak döner? Yoksa makro veriler açısından bambaşka bir para politikası gidişatı mı bizi bekler? Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri içeriye TL varlıklarına dair yansımasını? Hisseyle başlayalım isterseniz.
0: Tabii şimdi dünyadaki hisse senedi piyasalarına bu yapay zekadaki olumlu gelişmelerin etki ettiğini söylemiştim. Dönüp endeks yapısına baktığımızda işte bu ara çok KOSPI ile karşılaştırılıyoruz. Hani KOSPI gelişen ülkelere çıkacak, bizim payımız artacak vesaire gibisinden. Dönüp KOSPI endeksine baktığınızda ilk 10 şirkete yani Hyundai'sinden tutun CK Hynix'ine, Dosan'ına, LG'sine, buradaki Samsung tabii ki bir numara. Hani dönüp bizim endeks yapısına bakıyoruz. Aselsan milli gururumuz, çok büyük işler yaptı. Evet, şu an biraz dünyadaki savunma sanayi şirketlerine göre çarpanları biraz pahalı hale geldi. Dönüp bakıyoruz işte 2 ile 3'e BİM'le TÜPRAŞ. TÜPRAŞ bu süreçteki hem fiyatların yükselmesinden hem rafineri marjlarından olumlu çıktı. Dördüncü, beşinci şirketlere gittiğiniz zaman hani bizim endeks yapımızda da bir sıkıntı oluştuğunu görüyoruz. Burada dünyadaki bu yapay zekanın sürüklediği seyri bizde sürükleyecek şirket sayısı yani yok gibi bir şey. Onun için hani bizim iç tarafta bir kere böyle bir riskimiz var. İki, petrol fiyatlarının uzun süre 100 doların üstünde kalmasıyla beraber bizim yılbaşında enflasyon, Merkez Bankası faizi, cari açık için aldığımız rakamların hepsi tamamen değişmiş bir duruma geliyor. Burada işte büyük ihtimal Merkez Bankası zaten hedefleri değiştirecek enflasyon raporu toplantısında. Değiştirmesi de lazım bence, çünkü şu anki gerçeklerle o hedefler çok düşük kaldı. Cari açık tarafı enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuz için o tarafta da bir

0: yükseliş kaçınılmaz. Bunların hepsini alt alta koyduğunuzda zaten dünkü harekette de gördük. Özellikle faiz hassasiyeti olan sektörlerde bir satış yaşandı. Bu satışın da hani ne kadar bankacılık sektörü geri kaldı, onun da ötekileri takip etmesi denmesi gerekiyorsa da makro rakamları alt alta koyduğunuzda, değerlemeye, matematiğe biraz gittiğinizde bu yaşananların mantıklı olduğunu da görüyoruz. Çünkü bizim yılbaşında öngördüğümüz faiz indirimleri, cari açıktaki düzelme, enflasyondaki düzelme, bu süreç bugün bitse bile en azından bir 6 ay 9 ay ile ötelenmiş vaziyette şu anki durumla.
1: Peki şimdi bunu ötelenmiş durumdaysa bu süreç içerisinde hangi yatırıma, yine TL'de pozisyonlanmaya devam ediyorsunuz. Ekonomi yönetiminin işte Türk lirasını koruyan adımları sonrasında da özellikle bunu korumasıyla birlikte TL pozisyonlarının korunduğunu yine görüyoruz. Ama nerede korunacak? TL'yi çeşitlendireceksek ne dersiniz?
0: Yani açıkçası TL'nin faizi şu an oldukça cazip. Hani bunu ister döviz bazında bakın. Bir kere Pelin Hanım, altını çizmek lazım. Bu süreçte, bu savaşın başladığı günden bu yana özellikle başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi yönetimi çok çok doğru adımlar attı. Ve hani böyle bir olayda ben hiç görmedim. Yatırımcı neredeyse hiç döviz sormuyor. Daha yeni yeni ufak ufak döviz almalı mıyım soruları gelmeye başladı. Bu bir kere ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın başarısıdır bence. Çünkü bizde yabancının Türkiye'den çıkışı, işte çıktılar savaş başladığında neredeyse yarısı da geri döndü. Oradaki miktarla şu anki Merkez Bankası rezervlerini dikkate aldığımızda oranın çok sorun yaratmayacağını görüyoruz. En büyük sorun burada yerlide bir döviz talebi olması ki şu an için neredeyse yatırımcıların büyük çoğunluğunun o tarafa baktığını zannetmiyorum bile. Çünkü TL'de cazip bir faiz getirisi var. Evet. Döviz tarafındaki aylık getiriler oldukça düşük. Son 2,5 yılda dövizini bozup risksiz TL varlıklara, işte buna ister para piyasası fonu deyin, ister arbitraj fonu deyin, geçen yatırımcıların son 2,5 yılda %80'ler civarında bir dolar bazında getirisi oldu.
1: Doğru.
0: Ve bu getirinin, hani bazı yatırımcılarla konuştuğumuzda bu getirinin bir kısmını dövize dönün, hani siz döviz bozmuştunuz, normalde döviz tutan bir yatırımcısınız dediğinizde aldığınız cevap da biz bu getiriyi almaya devam etmek istiyoruz. Bu 3 ay daha böyle giderse %80 olan %90'lara gidecek şeklinde haklı bir dönüşleri oluyor. Bu hakikaten şu anki programın ve ekonomi yönetiminin en büyük başarısı. Ama bu süreçte eğer Körfez'de bir ikinci dalga savaş durumu söz konusu olur, petrol fiyatlarında daha yükselme durumu oluşursa, ki bu IMF'in 3. Evet. senaryosunda denk geliyor, bizim de makroekonomik rakamlarda bir güncelleme daha yapmamız gerekecek. Öyle bir durumda hani savaşın devam etmesini hiçbir şekilde gönlümüz istemiyor, bir an evvel bitmesini, insanların zarar görmemesini istiyoruz ama hani işimiz gereği bu senaryolarda konuşmak zorundayız.
1: Doğru.
0: Şu için bana sorarsanız IMF'in ikinci senaryosundayız. Bu üçüncü senaryoya gitme durumunda bizde de daha büyük sıkıntılar yaşanabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aylan, katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz. Ve efendim, evet, türev piyasalar uzmanı Cumhur Örnek, pasif yönetilen fonların bir miktar ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Haberimiz ardından kısa bir araya gidiyoruz. Ardından borsa açılışını karşılayacağız.
2: Belirsizliğin çok yoğun olduğu dönemlerde hep yatırımcılara, eğer hisse senedi fonu tercih edecekseniz, hep ben kendimi ne söylediğimi de biliyorum, aktif yönetilen fonlar üzerinden gidin derdim. Çünkü yatırım fonu yöneticisi günün koşullarına göre enflasyon, büyüme, bütçe gibi dinamikle, ülke riski gibi dinamiklere bakarak portföyünü şekillendirsin, ona göre yapsın diye hep konuşuyoruz.

Durdum. Ama burada şöyle bir hata oldu bende. Şimdi pasif yönetilen fonlarda, endeksi takip edilen fonlarda getiriler oluşmaya başladı. Çünkü yatırım fonu yöneten arkadaşımız o pasif endeksi yakalayabilmek için ister istemez bu hisse senetlerinde pozisyon almak durumunda kaldı. Ve geçtiğimiz dönemlerde benzer ağırlıkları hatırlarsan Sasa ve Hektaş üzerinde de görmüştük. Sasa ve Hektaş sürekli yükselirken, diğer endeks dururken o yukarıya doğru çekiyordu. Gösterge niteliği olan benchmark'ını takip etmek için kurumsal yatırımcı ister istemez oraya, hani o fiyat defter değerinden ayrışmış olsa bile getirmek durumunda kaldı. Getiri oldukça yatırımcı oraya geldi. Yatırımcı geldikçe getiri geldi. Yine farklı noktalarda birbirini besleyen bir döngüye ulaşmış oldu. O yüzden de şu aşamada gördüğüm pasif yatırımlar, yani pasif yönetilen fonlar, endeksi takip eden fonlar sanki bir miktar daha ön plana çıkmış durumda. Son bu endeksteki oluşan anomali mi desem, yeni normal mi desem, hani o dönemin içerisindeyiz.

Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, günaydın. Evet, bugün neyi takip ediyoruz? Başlıklarda yine küresel piyasaların odağında, yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler var. Fiyatlara nasıl yansıdı?
1: Pelin, aslında oldukça hareketli bir hafta geçiriyoruz ve haftanın ortasına geldiğimizde yine Trump'ın söylemlerini takip ettiğimizi söyleyebilirim. Dün haftanın başından beri gelen ateşkes söylemlerinin yanı sıra dün bu haftanın ana gündem maddesi olan Trump-Xi görüşmesiyle ilgili bir açıklaması oldu. Ve Xi ile olan görüşmesinde ana konunun İran-ABD savaşı olmayacağını söyledi. Fakat yine de bu konuya da değineceklerini belirtti. Bunun arkasından dün ABD enflasyon, özür diliyorum, bundan önce dün ABD enflasyon verisini karşıladık ve manşet enflasyon Mayıs 2023'ten beri olan zirve seviyesinde geldi diyebiliriz. Mayıs 2023'te %4 seviyesinde olan manşet enflasyon dün gelen veriyle 3,8 seviyesine geldi. Çekirdek enflasyonda ise %0,3 artış beklenirken %0,4 seviyesinde geldiğini söyleyebilirim. Enflasyondaki bu yükseliş aslında Fed'in şahin duruşunu bir miktar daha sertleştirecek diye yorumladı piyasa ve tahvil piyasasında satış baskısı gördük ve yatırımcılar arasında yeni kısa pozisyonlarda yeni kısa pozisyon oluşumunu tetikledi diyebiliriz. Asya ve Avrupa cephesinde dalgalı bir seyir izledik. Özellikle Güney Kore'den Asya'dan konuşurken sıklıkla bahsettiğimiz ve 2025 ve 2026 performansındaki yükselişleri konuştuğumuz KOSPI endeksinde Samsung'un işçilerinin maaşlarla ilgili yaptığı grev sonucunda aşağı yönlü, ki endeksin %46'sını kapsıyor demiştik Samsung ve Hynix için, Samsung tarafındaki hisselerin geri gelmesiyle bir miktar sert dalgalanmalar yaşadığını söyleyebiliriz. Asya işlemleri sırasında sterlinde sert değer kayıpları gördük. Siyasi çalkantıların Asya seanslarında sert dalgalanmalar yaptı ve Eylül 2022'de sterlin 1.03 seviyesine kadar gerileyerek rekor düşük seviyeyi test ettiğinden bahsetmiştik. 2016'dan bu yana ise Asya seansları sırasında sterlin tarafındaki sert dalgalanmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında Asya demişken Hindistan'a. Çünkü son birkaç gündür Hindistan tarafından gelen gündemleri sıklıkla gündeme getiriyoruz. Burada aslında önemimizi çeken bir diğer detay da borsa değeri oldu. Çünkü Kanada, Tayvan, Güney Kore gibi öne çıkan hisselerde, yapay zeka ile öne çıkan endekslerde bugün Hindistan'a acaba geçiyor mu algısı öne çıktı diyebiliriz. Hindistan piyasasından toplam piyasa değerinin 5 trilyon dolara yakın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son 2 yılda yabancı girişleri çok fazla oluyor. Fakat diğer tarafta da yapay zeka rallisiyle ivmelenen bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan cephesinde öne çıkan haberlerden bahsetmiştim. Burada ilki tabii ki de Başbakan Modi'nin geçen gün yaptığı altın alımlarına 1 yıl süreyle ara verilmeli söylemi oldu. Onun arkasından dün itibariyle rupinin değer kaybını korumak ve döviz likiditesini korumak için Hindistan tarafı önlemler aldı ve altın ve gümüş tarafındaki vergileri %6'dan %15 seviyesine çıkarttılar Pelin. Bugün itibariyle çarşambadan cumaya Trump-Xi görüşmelerini takip ediyor olacağız ve bunların piyasaya yansımalarını da tekrar konuşuyor olacağız.
0: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim, vadeli taraf yarım puanlık artıya işaret ediyor. Açılışta borsa açılış beklentisini karşılayalım. Hemen info yatırıma gidelim. Ergün Tekgür'den detayları alalım. Ergün, hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın bugün? Hangi senaryoyla nasıl bir başlangıç bekliyoruz?
1: Pelin, günaydın. İyi sabahlar. Güzel bir gün olsun. Vadeli tarafa bakarsak zaten böyle yatay diyebileceğimiz bir görüntü de başladı. Ama ondan önce ben Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu da bir kutlamak isterim. Dördüncüsünü üst üste ikinci defa kutlarız. Başarıları daim olsun deriz. Şimdi dönüp baktığımız zaman aslında gözler biraz daha hani böyle savaştayız ya, iki aydan beri. Odak biraz oradan Çin'e doğru kaymış durumda. Yani Amerika-Çin gelişmelerinde neler yaşanacak, biraz aslında gözler burada. Buradaki her cümle belki önemli olacak. Buradaki ilişkilerin sıcaklığı, soğukluğu, gerilimler, özellikle Çin üzerindeki gelecek ekstra açıklamalar dünyada şu anda sürmanşet geçmeye hazır gibi görünüyor. O yüzden biraz odak oraya kaymış durumda. Ama asıl odak dönecek olursak, şimdi bunlar gel gitti gelişmeler piyasaya bazen şok yaşatıyor, bazen olumlu bazen olumsuz yönde, ama uzun zamandan altını çizdiğim bir konu var. Bu enflasyon meselesi, tabii çok sık konuşuyoruz ama ben özellikle tahvil fiyatlarının hep altını çiziyordum. Yani bir uzman olarak ekranında hep üst köşede taşıdığım ve dikkatle izlediğim bu piyasada tahvil fiyatları diye altına çiziyordum. Şimdi dönüp Amerika'nın 10 yıllıklarına bakıyorum işin açıkçası. Özellikle dün gelen enflasyonla birlikte Amerika'daki çekirdek enflasyon malum beklentilerin üzerinde de gelince artık orası hedeflerinden bayağı uzaklaşmış gibi görünüyor Pelin. Bunun da altını sıkça vurguluyorduk. Yani zamanında %2 enflasyon hedefi olan ne yazık ki Fed'in, Amerika'nın hedefinden şu anda daha da uzaklaştığını görüyoruz. Hani faiz indirimlerini bırakalım. Acaba bir paslar gelebilir mi? Acaba olası enflasyonun yeniden veya savaşın uzamasıyla olası faiz artışları gelir mi? Kulislerde bile hani böyle bir konuşuluyor ki biz son 5 yıla bakacak olursak ara ara bu görüntüleri de gördük. Yani o yüzden şu anda petrol fiyatının kalıcı bir şekilde aşağıya gelmemesi böyle bir yapışkanlık da oluşturmuş gibi de görünüyor aslında. Eğer burada bir yapışkanlık gelirse, fiyatlar kalıcı aşağıya gelmezse bunun enflasyona olan geçişkenliği tabii ki sıkça konuşuyor. Çünkü büyüyemeyen de, istediği gibi büyüyemeyen de bir dünya var. Yani işte bu ekonomik hastalıklar dediğimiz birbirinden dozca farklı ekonomik hastalıkların hangisinde dünya tutulacak? Biraz gözler aslında burada. Yani işin matematiğiyle ilgilenenler burada. İşin biraz daha kozmetik tarafıyla ilgilenenler işte hani biraz daha hani borsalar uçuyor, işte Amerika bu işten etkilenmiyor görüşünde. Ama gerçeklik bu değil. Gerçeklik her zaman için ekonomidir. Bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor bir kere. Çünkü asıl düzlem ekonomidir. Borsa onun üzerine oturur. Dönüp baktığımız zaman bizim içeride de tabii böyle bir teknik bir düzeltme var. 15 binlerden geçen bir yükselen trenci vardı vesaire. Belki bahanesi, belki olsun, belki bu su, ama oradan bir dönüş var. Ama şunun da altını çiziyoruz zaten birkaç aydan beri Pelin. Bizim endeksimiz gidiyor. Ben seninle uzun yıllardır yayın yaparım. Hep de aynı şeyin altını çizerim. Endeksin gerçek rallilerinde, gerçek koşullarında gerçekten böyle %30'luk, 40'lık trend yaptığı toplayıcı dönemlerde bankacılığın ve sanayinin aynı oranda koşması gerekiyor. Beraber koşması gerekiyor. Ne yazık ki 2026 yılında borsacılar için ne yazık ki diyorum, bankacılık endeksi ben gelmiyorum dedi. Hatta şu anda çok hafif sene başına göre bir eksi, ki çoğu portföyde ağırlık bankacılıklarda sene başından beri sanayi endeksiyle giden bir endeks görüyoruz. Bu arada sanayi endeksinin de içine bakacak olursak orada da 3-5 tane ağırlığı yüksek hisse senediyle endeksin yükseldiğini görüyoruz. Yani aslında işte bilanço dönemi, işte dıştaki gerilimler, İşte ekonomik dataların çok sevimli olmaması vesaire ve çok net bir beklentinin olmaması aslında Burada endeks mühendisine de baktığımız zaman çok ciddi bir ayrım görüyoruz. Yani sadece endeksler özelinde değil, hisseler özelinde de görüyoruz. Aynısını Amerika'da da görüyoruz. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani işte sağlık sektörünün bir dönem pozitif ayrıştığını, çeşitli beklentilerle vesaire. O yüzden zor 2025 daha flex, daha böyle yatay bir yıldı. Belki yatırımcı için sıkıcı,
0: evet,
1: ama görece daha kolay, ama 2026 hep söylüyordum. Biraz daha hesap makineleri çıkıyor. O yüzden gerçekten endeksin yükselebilmesi için bir şekilde bankacılığın devreye girmesi gerekiyor. Bankacılığın devreye girmesi için de gözler tahvil faizlerinde olması gerekiyor. Evet. Oranın bir şekilde aşağıya gelmesi gerekiyor görüşündeyiz. Pelin.
0: Ergün, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir gün diliyoruz, seans günü diliyoruz. Hem info yatırım ailesine hem de sana. Efendim, programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa dinamiklerini ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda saat 10.00'da ödemeler dengesi verileri gelecek. Burada 9,7 milyar dolarlık bir açış beklentisi var. Onu da yine aktaralım. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi bugüne baktığımız zaman tabii dün yine hacimli bir kapanış ama rekordan dönüş tablosu vardı. Bugün yine temettüsü olan şirketler var. Hemen kısaca onları söyleyeyim. Anadolu Efes, Beyaz Filo, Birikim Varlık, Metropol ve Migros Ticaret'le Turkas Holding tarafında bugün temettü ödemeleri olacak. Migros'un bir miktar endekste açılışta baskısı olabilir temettü ödemesi nedeniyle, hatırlatalım. Şimdi düne bir dönelim istersen. Bankalarda %3,5'luk bir düşüş vardı. Dünkü fiyatı nasıl acaba anlamlandırmak lazım ve bugünkü piyasa hareketinden beklentiler nasıl şekillendi?
1: Dün yani tahminlerin de üzerinde bir satış baskısıyla karşılaştığını görebiliriz. Hem gelişmekte olan ülke piyasalarının genelinde bir satıcılı bir seyir vardı. Hindistan'daki negatif seyirin devam etmesi, Endonezya'daki negatif seyir, bunlar özellikle emerging market tarafında aşağı yönlü baskı oluşturan tarafta. Dün Güney Kore'de de KOSPI endeksinde sakin bir olunca gelişmekte olan ülke piyasaları hızlı bir şekilde aşağı geldi. Biz de onlara ayak uydurduk diyebiliriz. Ama banka hisselerinde yine tahminlerin de üzerinde bir satış baskısı. %3,5'luk bir düşüş bankacılık endeksinde gördük. Akbank'ta %4'ü de aştı ki Akbank işte hep bahsediyoruz. Yabancı yatırımcıların o Kasım ayından sonraki girişlerinde en fazla aldıkları hisselerden biriydi. Bunlara paralel de BIST endeksi dün 15.100 puanın üzerinde tutunamadı. Gördü 15.204 seviyesini, rekor seviyesini görmüştü bir gün önce. 15.100'ün üstünde tutunamayınca teknik olarak da dolar bazlı BIST endeksinin direnç olarak dün konuşmuştuk. 340 seviyeleri artık önemli direnç. Buralardan gelebilecek satışların, kar satışlarının ne kadar etkili olacağını takip edeceğiz demiştik. Dolar bazında da %2,40 düşerek 325 puana geriledi. Yani 335 puandan bir düzeltmesini yapıyor gibi görünüyor. 14.779 puan BIST endeksindeki kapanış aslında teknik göstergeler açısından çok olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Dünkü satışlarda 14.800'ün altına kayması teknik göstergeleri olumsuz yönde etkiledi. Bunu banka hisseleri başı çektiğini söylüyoruz. Banka hisselerine, şimdi normalde banka hisselerine satış geldiğinde Aselsan, Tüpraş gibi hisse senetleri pozitif yönde hareket ederek endeksin düşüşünü sınırlıyordu veya yükselişle kapatmasını sağlıyordu.
0: Ama dün Aselsan da değil mi? 48 puanlık
1: evet,
0: bir
1: yani
0: baskıyla
1: dün
0: karşımızda.
1: Aselsan'da da %2'nin üzerinde %3'e yakın düşüş vardı. Astor son dönemde Aselsan'la birlikte endeksi yukarıya taşıyan hisselerden biri. Onda %2'ye yakın düşüş vardı. Turkcell'deki dalgalı seyir devam ediyor. Dün %6 civarında bir değer kaybı vardı. Bunlar üst üste koyunca endeksi yukarı yönlü taşıyan hisse senetlerinin azlığı, banka hisselerindeki satışlar, destek finans faktörün gibi işte endeks üzerindeki özellikle BIST 30'a girdikten sonra hızlı yükselen ve endeksin pozitif seyretmesine Aselsan'dan sonra belki de en fazla destek veren hisselerden biri ki onda da dün %4'e yakın düşüş vardı. Bunlar BIST endeksini 350 puan kadar aşağı yönlü gerilemesini sağladı. Tek olumlu katkı BİM tarafından geldi. Perakende tarafında BİM'in finansallarının analistler tarafından beğenilmesi, 2026 hedeflerine ilişkin tahminlerin tutacağına ilişkin beklentilerin artması bu tarafı olumlu etkiledi. Dün tabii açıklanması beklenen ki açıklandı, bu birazdan da bahsedeceğiz. MSCI endekslerine girecek ve çıkacak hisse senetlerinin daha önceden matematiksel olarak tahminlerini yapıldı ve bu hisselerde hareketliliklerin başladığını görmüştük. Bunlar etkili oldu. Ayrıca bilançoların tamamlanması, şöyle bir tabloya baktığımızda çok ciddi bilanço nedeniyle agresif hareketliliklerin kısa vadeli oldu, kısa süreli olduğunu, bundan sonraki süreçte 2026 sonu hedeflerine doğru hareketliliklerin başlayacağını görüyoruz. Bilançolarda net kar şimdiye kadar açıklanan son günü geldi. Ek süre alanlar hariç net karın 103.1 milyar lira, %122'lik geçen senenin aynı dönemine göre artışı işaret ediyor. Ancak bu net kar tarafının tam anlamıyla artık bir gösterge olmaktan uzak olduğunu bütün analistler ifade ediyor. Neden? Önceki dönemde enflasyon muhasebesi uygulamalarının getirdiği, vergi indirimlerinin, vergi ertelemelerinin getirdiği değişiklikler FAVÖK tarafına, borçluluk tarafına ve finansal yapı tarafına bakmanın daha doğru olduğunu gösteriyor. FAVÖK tarafına baktığımızda geçen senenin aynı dönemine göre %23'lük bir artış var ve 472 milyar liralık bir toplam FAVÖK'e denk geliyor. Bu %23'lük artış enflasyonun %32,4 neredeyse olduğu bir dönemi baz aldığımızda reel olarak aslında artmadığını, hatta gerilediğini bize gösteriyor. Satışlardaki artış ise daha kötü durumda. Tüm toplam satışlar, toplam hasılata baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre sadece %8,7 artış yaşandığını görüyoruz. Burada kar eden şirket sayısı ile zarar eden şirket sayısı neredeyse aynı, 260 civarında. 520 hisse senedini değerlendiriyoruz. 260 hisse senedi kar açıklamış, 259 hisse senedi zarar açıklamış ki bu çok ilginç bir durum. Bundan sonraki dönemde bunlar takip edilecek.
0: Gelelim buradan istersen şirket haberlerine. Kiler Holding tarafında şirketin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde %100 bağlı ortaklı olacak şekilde Kiler Construction ünvanlı şirket kurulmasına izin verildiğini görüyoruz. Akbank tarafında yurt dışında 25 milyar TL'ye kadar yine ihraç söz konusu olduğu ipotek teminatlı menkul kıymet şeklinde bununla ilgili SPK'ya başvuru yapıldığını görüyoruz. Yine Yapı Kredi tarafında yurt dışında 377 gün vadede 60 milyon dolar tutarında bir borçlanma aracı ihracı söz konusu oldu. BDDK Ford Otomotiv'in Koç Finansman'a %100 oranında pay edinmesine izin verdi. MLP Sağlık tarafında portföyde bulunan İstanbul Ataşehir'deki taşınmazın tamamının 25 milyon dolar bedelle Sunport Gayrimenkul'e devri ve söz konusu arsa üzerinde inşa edilecek hastane binasının şirket tarafından işletilmesine yönelik bir anlaşma sağlandı. Ziraat Bankası'nın ilk çeyrekte net dönem karı geldi. Önceki çeyreğe göre %9'luk bir azalışla 43,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Net faiz gelirleri baz etkisiyle çeyreklik bazda %12 düştü. Yılın ilk çeyreğinde 102,7 milyar lira oldu. Net ücret komisyon gelirleri de %5 artışla 27,7 milyon TL'ye ulaştı diyebiliriz. Bununla beraber öz sermaye karlılığı %23,7 oldu. Detayını da verelim. Tarım tarafında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen programda çiftçiler için hayata geçirilecek yeni kredi paketinden bahsetti. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar varan finansman imkanları sağlayacağız diyor Cumhurbaşkanı. Bunu da aktaralım. Fakat MSCI değişiklikleri var. Yeni güne başlarken bunları bilmek lazım.
1: Hemen açılış öncesi onu söyleyeyim. Aslında önce girenleri çıkanları bahsedelim. Ana endekse giren yok. Çıkan Ford Otomotiv. Small Cap'e ise girenler Altın Kılıç, CBK Maden, Odin, Yeni Gimat, Small Cap endekse giren
0: küçük ölçekli şirketler endeksine girdiler.
1: Çıkanlar ise bu tarafta Anadolu Hayat, Astor Enerji, Destek Finans Faktörünk, Efor Yatırım, Green Türk, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Burada kritik nokta şu aslında. Tahminlere yakın bu açıklama. Endekse giren ve çıkanlar daha önceden tahmin ediliyordu zaten. Girebileceği düşünülen hisse senedi vardı. Bunlardan Destek Finans Faktörü mesela, sadece matematiksel dataya baktığımız zaman Destek Finans Faktörü'nün büyük endekse, standart endekse girebileceği tahmin ediliyordu. Onun girmemesi, hatta Small Cap Endeks'ten de, küçük hisseler endeksinden de, küçük şirketler endeksinden de çıkartılması dikkat çekiciydi. Astor Enerji ana endekse girmesi henüz tam şartlar oluşmamıştı, matematiksel olarak deniyordu. Girebileceği ama bir sonraki döneme kalabileceği söyleniyordu. Bu böyle bir beklenti varken Small Cap Endeks'ten çıkartılması, bu iki senedinin Small Cap'ten çıkartılması ve ana endekse girmemesi dikkat çekiciydi. Kiler Holding ile ilgili daha önce ana endekse alınıp sonra dışarıda bırakılan Kiler Holding de endekslerden çıkarıldığını ve bu konuda bir açıklama var. Borsa açılış rakamlarını ver istersen, evet, oradan
0: sonra
1: devam
0: edelim. Sonra detayına inelim biraz. 14.846 puanda, yani 66 puanlık yükselişle yeni işlem günü başladı. %0.45'lik bir artımız var yeni işlem gününe başlarken diyelim. Endekse şu an 84 hisse artı da 9 hisse eksi de 7 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Hal böyleyken mali endeks tarafında %0.30, sanayide %0.54, banka endeksinde ise %0.91'lik kazanımlar söz konusu oldu. Bu yeşil ekranlar sonrasında yine hizmetlere döndüğümüzde orada da %0.60, ulaştırmada %0.48 ve turizmde %0.91'lik yeşil ekranlar karşımıza gelmekte. Döviz kurları tarafına geldiğimizde Borsa İstanbul açılışında dolar TL 45.41 71'de, euro TL ise 53.25 17'de işlem gördü. Yüzdesel bazlıya geçmeden hemen önce puan bazlı katkı baskıyı verelim. BİM, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişe Cam puan bazlı katkılarda ilk beşliği oluştururken baskılar tarafına geldiğimizde bugün Destek Finans, Coca-Cola İçecek, Ral Yatırım, Anadolu Efes ve Gürsel Turizm hisselerini takip ediyoruz diyelim. Bu arada yüzdesel bazda en çok artan tarafta Sarku İhsan var. Hemen arkasında Halkbank, CW Enerji, Odaş Elektrik ve Vakıflar Bankası ve yüzdeselde en çok düşen tarafta Destek Finans, Coca-Cola, Ral Yatırım, Vestel Elektronik ve Gürsel hisselerini takip ediyoruz diyelim. Şimdi genel tabloya baktığımızda Destek Finans'ta bir miktar herhalde MSCI değişikliklerinin karşılık bulduğunu söyleyebilir miyiz? Bilemiyorum,
1: evet,
0: doğru olur
1: onu
0: mu?
1: Söyleyebiliriz. Yine MSCI'den devam edeceğim ama Coca-Cola, evet, içecekte Yapı Kredi Yatırım'ın model portföyden çıkartması belki etkili olmuş olabilir. Yapı Kredi Yatırım, Vakıf Bankı model portföyü ekleyerek Coca-Cola içeceği çıkartmış. Vakıf Bank için al hedefi vermiş, tavsiyesi vermiş. Hedef fiyatı 42 lira olarak belirlemişler. Zamanımız dar olduğu için ben MSCI'den şimdi devam edeceğim. Bu arada şeyi de bir not ekleyeyim. Ekinciler Demir Çelik Sanayi'nin bugün halka arz talep toplaması başladı. 3 gün sürecek. Talep toplama için detayları kamuoya aydınlatma platformundan görebilir yatırımcılar. Şimdi MSCI tarafında Kiler Holding alınıp sonra dışarıda bırakılmasının ardından ana bir açıklama yaptı. En sonki değerlendirme sonrasında bir açıklama
0: Kiler'de
1: yaptı.
0: Kiler'de bu arada sıfır değişim. Astor'da sıfır değişim. Onlarda yatay açılış yapıldı.
1: Tabii
0: onu
1: şöyle
0: belirteyim.
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Kiler Holding
0: hafif bir artı da.
1: Günlük olarak böyle bir gelişme olabilir ama MSCI dışında bırakıldıktan sonra çok ciddi bir düşüş kaydetmişti. Son dönemde de iki kez taban oldu. Ondan önce iki kez taban oldu ama yıllık bazda önce çok ciddi yükseldikten sonra neredeyse kazançların tamamını geri verdi.
0: Ford bu arada %0.05'lik bir artı ile yeni güne başladı. Onu da ifade edelim.
1: Dün %3 değer kaybetmişti. Ford Otomotiv de son dönemde aylık bazda neredeyse 4 aydır sürekli değer kaybeden bir hisse senedi. Hem otomotiv tarafındaki zayıf seyir hem de bu MSCI endeksinden çıkacağına ilişkin beklentiler hisse üzerinde baskıya neden olmuştu. Dün small cap'e giren hisse senetlerinde altın kılıç tavan olmuştu. CVK Maden değer kaybetse bile Odin ve Yeni Gimat yükseliş kaydetmişti. Bunların yılbaşından beri yükselişlerini şöyle sayabiliriz. %50 ile %300 arasında değişiyor. Böyle bir hızlı yükseliş yapan bu küçük ölçekli hisse senetlerinde yani hem beklentiler olabilir hem de spekülatif olarak çoğu ciddi yükselişler olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem 2025 hem 2026'da bu döneme baktığımız zaman çarpı 4 çarpı 3 üzerinde fiyatlamalar var. Şimdi Endonezya'daki uyarı ve bazı hisse senetlerinin MSCI'den çıkmasının ardından Kiler tarafında gelen açıklama bize Türkiye endeksine ilişkin bazı soru işaretlerini gündeme getirmişti ama bugün yaptığı açıklamada MSCI tarafından yapılan açıklamada serbest dolaşıma ilişkin daha fazla yapılan analizlerde Kiler Holding'in bazı fonlar tarafından dolaşımda çekildiği serbest fonların büyük bir kısmını bu dolaşımdaki payların elinde tuttuğu ve dolaşımdaki payların yeterli endeks için yeterli olmadığı kanaatine varıldığını söyleniyor. Bu Mayıs 2026 endeks incelemesinin bir parçası olarak serbest dolaşımdaki hisse senedi güncellemeleriyle birlikte bazı Türk menkul kıymetlerini de kapsayacak şekilde bu araştırmanın genişletildiğini ifade ediyor. Bunun üzerine bu genişletme sonrasında bundan sonra endekse girecek ve çıkacak hisse senetleri tarafında bu matematiğin kullanılan spekülatörler tarafından kullanılan matematiğin çok fazla çalışmayabileceğini göz ardı etmemek lazım. Yani buradaki hem işlem hacmi hem piyasa değeri anlamında şartların sağlanması durumunda direkt MSCI endekslerine gireceği matematiği bundan sonra çalışmayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Endonezya tarafında çıkartılan büyük hisse senetleri, neredeyse endeksteki hisse senetlerinin tamamının dışarıda bırakılması, bizde Kiler Holding'den sonra bu yapılan bu açıklama bundan sonra bu matematiği artık farklı çalışabileceğini, daha subjektif kararların alınabileceği, kriterlerin duruma göre değiştirebileceğini tüm yatırımcıların göz ardı etmemesi lazım. Bunlar bundan sonraki fiyatlamalar açısından da önemli olacak.
0: Şimdi Merkez Bankası cari denge rakamlarını açıkladı. 9.67 milyar dolarlık bir açık gözüküyor. Ödemeler dengesi Mart verileri dediğimizde hemen detayda şöyle ekranlara getirmeye çalışacağım. Hemen de şöyle büyütelim mümkün mertebe ekrandan okunur olması için. Mart 2026'da ödemeler dengesinde 9 milyar 672 milyon dolarlık bir açık var. Altın ve enerji hariç baktığımızda cari işlemler hesabında 3 milyar 886 milyon dolarlık açık var. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açık. Bu süreçte 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Yıllıklandırılmış verilerde cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar şeklinde gelişiyor. Gayri safi yurt içi hasılaya kıyasladığımızda da kabaca %2,5 gibi bir yere bizi getirmiş oldu diyebiliriz. Bununla beraber hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,5 milyar doların biraz üzerinde. Taşımacılık hizmetlerindeki net gelirler 1,6 milyar dolar. Seyahat kaleminden kaynaklanan net girişlerde 2,24 milyar doların üzerinde şekillenmiş durumda. Finans hesabına geldiğimizde net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar dolar. Krediler 38,6 milyar dolar. Ticari krediler 3 milyar dolar katkı verdi finansman kalemine. Net portföy yatırımları 3,3 milyar dolar. Net efektif ve mevduatlarda 19,7 milyar dolarlık negatif yönlü etki de karşımıza geldi. Merkez Bankası'nın net rezerv azalışı ise bu süreçte 52,5 milyar dolar olarak ölçüldü diyebiliriz. Profesör Doktor Ata Özkaya bizi bekliyor. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Beklentileriniz dahilinde mi geldi ödemeler dengesine ilişkin açık rakamı? Diğer yanda önümüzdeki aylarda nasıl bir gidişat beklersiniz?
2: Merhaba Zeynep Hanım, günaydın. Açıkçası Mart ayı olduğu için tabii bu verilerin Nisan ayında da takip ettiğimizden dolayı geçmişe dönük olduğu için beklediğimiz gibi geldi. Burada detaylarına ve kırılımlarına baktığımızda şu karşımıza çıkıyor. Özellikle ticaret açığı çok yoğun şekilde devam ediyor. Yani 10 milyar dolara yakın bir açık verilmiş durumda Mart ayında. Bu Şubat ayında takip ederek artmış gözüküyor. Şubat ayında da 7,5 milyar dolardı. Dolayısıyla buradaki seyir özellikle programın, ekonomik programın başlangıcından sonra kurun devalüe olmasını takiben cari açıktaki azalışın tekrar artışa geçtiğini ve neredeyse 2024 seviyesine doğru yol aldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla o şok tamamen ekonomi tarafından emiliyor. Burada cari işlemler hesabındaki açığın açıkçası hizmetler dengesi tarafından da kapatılmasının bir miktar doyuma ulaştığını görüyoruz. Bu önemli bir veriydi çünkü seyahat gelirleri içinde oldu. Neredeyse aylık kış aylarında 2 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Burada çok bir artış yok. Yani bu kalemi daha da arttırarak politikacılar, hükümet dış ticaret açığını dengelemek yoluna gidemeyecekler gibi gözüküyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın etkileri ve petrol fiyatlarının artması, jet yakıtları ve yakıt bulunamama sorunları burada ileride problem yaratacak, daha fazla problem yaratacak. Umarım turizmde problem büyümez ve turizmdeki katkılarla dış ticaret açığını kapatmaya devam ederiz ama orada da belirsizlik var gibi gözüküyor. Aslında Mart ayının özellikle finans hesabına baktığımızda ise evet, burada bir ay boyunca konuştuğumuz gerçeklik tablo olarak karşımızda var. portföy çıkışları yansımış durumda verilere. Ve dolayısıyla portföy çıkışları burada rezerv varlıklardaki azalmayı da sağlamasını yapmış oluyor. Ama net hata noksandaki çıkışta devam ediyor. 7 milyar dolarlık bir net hata noksan kaleminden kayıt dışı servete, yani dünyanın kayıt dışı servetine katkı yapmış bulunuyoruz. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Ben açıkçası portföy yatırımlarındaki bu keskin çıkışın devam etmediğini biliyorum. Yani bu finansal yatırımcılar ve finansal piyasalardaki mevcut gözlemler bu konudaki portföy yatırımların daha fazla çıkış sağlamadığını bize gösteriyor. Girişler var. Ama bizim dış ticaret açığımız ve bunu kapatma yöntemimiz maalesef artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Önümüzdeki aylarda ben daha fazla bir cari açık oluşmasını bekliyorum. Net hata noksan kalemini çıkışları eğer artarsa ödemeler dengesi üzerinde problem yaratmaya devam edecektir.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Sadece Fişi Takı. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübünü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride ödemeler dengesi istatistiklerini karşıladık. Mart ayına ilişkin ödemeler dengesinde özellikle ABD, İsrail, İran'la başlatmış olduğu savaşın ilk etkilerini de görmüş olduk ki burada Türkiye ekonomisi savaşın etkili olduğu Mart ayında 9,7 milyar dolarlık bir açık verdi. Yine beklentilere paralel bir açık olduğunu da söyleyelim. Şubat ayında aylık açık 7,5 milyar dolar seviyesindeyken Mart ayında 9,7 milyar dolar biraz araştırma masasında aslı Sabran Olseren'le birlikte değerlendiriyor olacağız ama bunun yanı sıra peki rakamlarda nasıl bir seyir söz konusu? Özellikle küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışları ile birlikte yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Risk baskısı, risk iştahının baskılandığını takip etmiştik. Dün enflasyona yıllık bazda Nisan'da hızlandığını gösteren çekirdek enflasyon verileri ardından negatif bir seyir vardı. Ardından petrol fiyatlarında yükseliş serisi devam ediyordu. 105 doların üzerindeki Brent petroldeki seyir dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni normal bundan sonraki süreçte 100 dolar ve üzeri mi olacak? İçeriye nasıl yansıdı? Dün içeride küresel piyasalardaki risk iştahı baskılanırken içeride de baskılandı. 14.779 puandan bir kapanış performansı vardı. Bugün nasıl bir performans var? Hızlıca bakalım. 14.736 puana kadar bir geri çekilme var. 0.30'luk bir geri çekilmeye işaret ediyor. 45 puanlık bir geri çekilmede 57 hissenin yukarı yönlü, 41 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankalar pozitif ayrışıyor burada. Bankacılık endeksinde 0.34'lük yön yukarı 17.160 puandan işlem geçerken sanayi endeksi tarafında 0.30'luk bir geri çekilme. Maliye endeks tarafında ise %1'in üzerinde satıcılı bir seyir söz konusu. Ulaştırma tarafına hızlıca bakalım. Ulaştırma tarafında ise yarım puana yakın artı dikkat çekerken turizm endeksi tarafında 0.34'lük alıcılı bir seyir ve hizmetler endeksinde yine 0.66'lık yön yukarı pozitif bir seyir söz konusu. Peki pariteler nasıl şekilleniyor? DXY tarafında özellikle 0.11'lik yön yukarı 98.41 seviyesine kadar çıkan bir dolar endeksi söz konusu. Euro dolar çaprazında etkisini gördük. 1.17.20'ye kadar bir geri çekilme yaşandı. Sterlin dolar tarafındaki etkisi 1.35.31 olurken dolar TL tarafında ise hafif yukarı yön söz konusu. 45.41.84 Euro TL tarafında ise 53.27.12 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Evet, pariteler tarafındaki aslında bu fiyatlamada öne çıkıyor diyelim. Tüm bu detayları konuşacağız efendim. Nurol Portföy'e gidelim. Fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım'dan detayları alalım. Ömer Bey, iyi seanslar diliyorum. Yine odak noktası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler olmaya devam ediyor. Trump'tan yapılan açıklamalar an ve an konuşuluyor. Bugüne bakacak olursak bizde daha sınırlı bir risk iştahının baskılandığını görüyoruz ama satışlar derinleşir mi yoksa pozitif tarafa atar mı? Neye dikkat edeceksiniz?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Bugün yine gündemde küresel tarafta iki ana başlık öne çıkıyor. Sizin de dediğiniz gibi Orta Doğu'daki savaşın bu yarattığı özellikle enerji baskısı ve ABD-Çin hattında başlayacak o görüşmeler. ABD'de açıklanan enflasyon verisi de vardı. Tabii o savaşın maliyetinin artık tüketici fiyatlarına daha net yansıdığını bize dün gösterdi. İşte enerji, gıda, kira ve uçak bileti tarafında ki artışlar özellikle yıllık enflasyonu %3,8'e kadar yükseltmiş durumda o tarafta. Bu da tabii Fed'in faiz indirimine alan bırakmadığı gibi piyasada 2020'de faiz artışı ihtimali bile konuşuluyor duruma geliyor. Orta Doğu tarafında ise yürümüz halen yine en önemli başlık olmaya devam ediyor. İran'ın petrol sevkiyatlarında yaşanan duraksama ve o enerji akışındaki belirsizlik tabii petrol fiyatlarını yukarıda tutuyor halen. Buna rağmen de ise senedi piyasanın özellikle bu teknoloji ve yapay zeka temasıyla güçlü kalmaya çalıştığını görüyoruz bu ortamda. Petrol ve tahvil tarafında riskin sürdüğünü görürken hisse piyasası daha iyimser, bütün dünyada daha iyimser bir senaryoyu fiyatlamak istiyor gibi. Diğer tarafta tabii yine bu ABD için görüşmeleri de önemli. Piyasalar burada büyük bir anlaşmadan çok tabii gerilimin daha fazla tırmanmamasını fiyatlıyor. Özellikle bu çiplerdir, yapay zeka veya kritik mineraller gibi başlıklar bu görüşmelerin ana konusu olacak. Kısacası küresel tarafta bugün enerji, enflasyon ve bu teknoloji rekabeti fiyatlanıyor durumda. İçeriye dönecek olursak da bir yanda savaşın etkileri, diğer yanda da kendi iç hassasiyetlerimiz fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bir süredir en büyük problem olarak enflasyon gündemdeki yerini koruyordu. Bu açıdan bakınca yarın Merkez Bankası'nda yılın belki de en önemli toplantılarından birini izleyeceğiz. Bizim taraftaki ana görüş ise şu: enflasyonda yakın vadede %30'un altı, faizde de %40'ı altı seviyeler bir süre daha kolay görünmüyor. Buradaki temel umut ise şu anda önümüzdeki aylarda bu savaşın sonlanması ve gıda tarafındaki bu dezenflasyonuz katkının devreye girip girmemesi konusu. Bir diğer konuda malum şirketlerin ilk çeyrek finansal dönemini kapattık. Genel itibariyle korkulduğu kadar kötü bir bilanço sezonu geçirmedik, evet. Ama güçlü ve olumlu bir tablodan bahsetmek de açıkçası zor. Özellikle savaşın yarattığı o belirsizliği şirketlerin yılın geri kalanı için paylaştığı beklentilerde hissediyor, görüyoruz. Yine bu enflasyon muhasebesi meselesi var. Gelir tabloları üzerinde ciddi negatif etkilerin hissedildiği bir çeyrek oldu. Onu da belirtmek gerek. Son olarak da günün sıcak gelişmesi bu MSCI tarafından gece yapılan açıklamaydı. Bilindiği üzere bu pasif endekslere giriş çıkışlarda şirketlerin fiili

0: Başındaki piyasa değerleri belirleyici oluyor. Son dönemde de bazı hisselerde yine halka açıklığın veride gerçekte göründüğü kadar yüksek olmadığı ve bu nedenle de piyasa değerlerindeki o hızlı yükselişin sorgulanması gerektiği konuşuluyordu. Nitekim MSCI'da normal şartlarda büyük bu pasif endekslere dahil olması beklenen bir Türk hissesini endekse almayacağını açıklamıştı. Daha da önemlisi dünkü gece yarısı gelen metinde bu konuyu daha geniş kapsamlı şekilde diğer Türk hisseler için de inceleyeceğini belirtti. Bloomberg'un geçtiğimiz ayki haberinde de bu yine geçmişte Endonezya'da benzer bir süreç yaşandı ve bu büyük pasif endekslerin açıklamaları sonrası piyasanın ciddi negatif ayrıştığı yazılmıştı. Biz de umuyoruz ki Türk hisselerinin geneline yayılan bir karar ya da olumsuz etki oluşmaz. Ama açıklamanın tonu biraz o açıdan en azından dün akşam saatlerine doğru tedirginlik yaratan ana etkendi diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz Ömer Yıldırım. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Yatırım...

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu, Seren bizlerle birlikte. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı şimdi cari dengede savaş etkisi diye web sitemizde de başlık atıldı. Burada savaşın ilk ayı olan Mart ayına ilişkin detayları görüyoruz. Şubat'ta 7,5 milyar dolar açık verirken 9,7 milyar dolarlık bir açık. Buradaki en sert çıkışlar ya da bu açığa giden ana faktörler neler diye sana sözü vereyim.
1: Teşekkürler Pelin. Evet, bu ay daha doğrusu Mart ayında 9,7 milyar dolara açık vardı. Geçen seneki Mart ayında 4,9 milyar dolara açık vardı. Dolayısıyla yıllıklandırılmış son 12 aya baktığımız zaman 39,7 milyar dolar bir cari açığa gelmiş olduk. Şubat'ta 12 aylık baktığımız zaman yaklaşık 35 milyar dolardı. Şimdi bunu milli gelire oran olarak bakmak daha mantıklı oluyor, daha açıklayıcı oluyor. Şubat'ta yaklaşık cari açığın milli geliri oranı son 12 aylık kümülatif %2,2 idi. Mart ayıyla itibaren bu %2,5'a doğru yükselmiş oldu. Dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşmış oldu 12 aylık kümülatif açık. Burada yani birkaç etken var tabii ki. Bir ihracat performansının kötü gitmesi bu etkenlerden bir tanesi. Bir de ithalattaki artışlar. İthalattaki artışların bir kısmı evet enerji ithalatına geldi ama buradaki çok sınırlı bir artış olduğunu söylemek mümkün aslında. Şimdiye kadar ki buraya Mart ayı itibariyle buraya kayan etki aslında sınırlıydı. Dolayısıyla buradaki aslında etkinin çoğunun daha önceden gelen ihracatın zayıf performansı ve miktar tabii ki yani onda mutlaka savaş etkisi de bir miktar var ama çok da sınırlı diyebiliriz. Ve ithalattaki son dönemdeki yükseliş eğilimi burada çok etkili olmuş gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki döneme bakacak olursak bir hemen daha detaylara girmeden, finansman tarafına girmeden belki Nisan'la ilgili de birkaç cümle söyleyebiliriz. Nisan ayında şöyle bir şey gördük. İhracatın özellikle %20 civarında bir artış kaydettiğini gördük. İthalatta da görece sınırlı bir artış vardı. Dolayısıyla baktığımız zaman işte yaklaşık bizim cari işlemler açığı tahminimiz 5 milyar dolar civarına gerileyecekmiş gibi gözüküyor Nisan ayında yaklaşık bir şey yaptığımız zaman buradan bir simülasyon. Geçen sene Nisan'da aylık 8 milyar dolar gibi bir açık vardı. Dolayısıyla bu gördüğümüz Mart'taki yani son 3-4 aydır cari açıkta gördüğümüz o hızlı kötüleşme eğilimi Nisan'da biraz duraksayacakmış gibi gözüküyor. Ama yılın tamamına doğru baktığımızda hala daha oradaki işte özellikle bu savaş etkisi ve enerji ve işte petrol ve işte altın ithalatı vesaire bunların hepsini bir yere koyarsak gene olumsuz etkinin devam edeceğini öngörüyoruz. Turizmde de bir miktar yavaşlama görüyoruz çünkü. Dolayısıyla yıl sonunda büyük ihtimalle 50-55 milyar dolara doğru giden bir cari açık görmeye devam edeceğiz.
0: Peki bu bize ne ifade ediyor? 50-55 milyar dolarlık yıl sonundaki cari açık.
1: Yani şu anda
0: yatırımcılar o rakamı okurken neyi düşünmeli?
1: Yani bu şu anlama geliyor. Bu ekstra 50-55 milyar dolar aslında sizin finanse etmeniz gereken bir kaynak demek. O kaynağı birkaç yoldan finanse ediyor olabilirsiniz. İşte doğrudan yatırım çekerek, ki biz o konuda çok şey değiliz, başarılı değiliz. Yani son 12 aylık kümülatif baktığımız zaman 2 milyar dolar civarında bir doğrudan yatırım çekmişiz ki bizim finansman ihtiyacımıza göre oldukça küçük. Portföy yatırımı çekebiliriz ki Mart ayında çok ciddi bir portföy çıkışı oldu. Portföy yatırımı çekmek için de işte burada ne gerekiyor biliyorsunuz, belli bir getiri vaat etmek gerekiyor yatırımcıya ve bir istikrar ortamı sağlamak gerekiyor. Ya da işte krediler, özellikle bankaların ve reel sektörün ciddi şekilde aslında yurt dışından borçlanabildiğini biliyoruz. 2025 yılında da borçlanabildiler. 2026'da da baktığımız zaman aslında hiç fena değil oranlara baktığımızda, işte bankacılıkta %150'nin üzerinde, reel sektörde %200'ün üzerinde. Yani sonuçta geri ödediğimizden daha fazla borçlanabiliyoruz. Hem reel sektör tarafında hem bankacılık. Buradan finansman bulabiliriz. Bunlarda sıkıntı olduğu durumda da yani bir de tabii tahvil, yani devletin ve özel sektörün tahvil ihraççıları var. Bir de böyle borçlanabiliyoruz. Bunlarla finanse edemediğiniz noktada aslında bir rezerv kaybı anlamına geliyor. Nitekim biz Mart ayında bunu gördük. Yani çok ciddi, yaklaşık Mart ayına bir bakacak olursak 14.8 milyar dolar sadece portföy çıkışı görmüşüz. Ve aynı zamanda net hata noksanda da 7 milyar dolar bir çıkış gördük. Ve rezervlerle de ciddi bir kayıp olduğunu zaten gördük. Dolayısıyla bu cari açığı toplayacak olursak ne demek, ne anlama geliyor? Sonuçta 50-55 milyar dolara giden bir cari açık, sizin bir şekilde onu finanse etmeniz gereken bir kaynak bulmanız demek. O kaynağı bir şekilde portföy ya da borçlanarak ya da krediyle bulamıyorsanız eğer, bu sizin rezervlerinizden düşmesi anlamına geliyor ki bu da bir kırılganlık yaratıyor. Özellikle de döviz kuru üzerinde bir baskı yaratma potansiyeli taşıyor.
0: Peki böyle bir potansiyel görüyor musun, yoksa sadece var mı?
1: Yani şimdi önümüzdeki dönem şuna bakacağız Pelin. Biraz bu Mart ayındaki veriyi, bir altını bir iki dakika bir söylemek istiyorum. Çünkü önemli. Tamamdır. Bence. Portföy yatırımlarından 14.8 milyar dolar çıkış dedik ya. Bunun yaklaşık 1.1 milyar doları hisseden çıktı. 6.8 milyar doları, yanlış görmediysem 6.4 milyar doları dipslerden çıktı. Ve burada ilk defa Merkez Bankası şunu da içine koymaya başladı. Yabancı yatırımcıların, yani yurt dışı yerleşiklerin yatırım fonu paylarındaki azalışı da koymaya başladı. Orada da Mart ayında 3.1 milyar dolar çıkışı olduğunu görüyoruz. Yani şunu konuşuyorduk hep, aslında bu sektörde konuşulan bir şeydi. Özellikle yabancı yatırımcıların sadece hisse senedi dips portföylerinin olmadığı, aynı zamanda da yatırım fonlarına da ciddi bir şekilde yatırım yapmış olduklarını biliyorduk, sektörden duyuyorduk. Buradan da çıkış olduğunu tahmin ediyorduk ama bunun datası şimdiye kadar elimizde istatistiksel olarak yoktu. Bu ayla birlikte artık bunu, burayı da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla şu buradan da senin soruna geçecek olursam, önümüzdeki dönem, evet, yani sonuçta şey tarafında, yani ihracat, ithalat, turizm tarafının bir miktar zayıflaması ve bunun cari açık üzerine yükseliş yönünde baskı yapmasını bekliyoruz. Ama eğer özellikle bu savaş ortamı bir şekilde istikrar kazanır ve önümüzdeki dönem para politikası ve diğer politikalarla ilgili bu istikrar sağlanıyor olabilirse, tekrar portföy yatırımları çekmeye başlayabilir. Ve zaten aslında Nisan ayında, bu Mart ayındaki çıkışların bir miktar geri dönüşünü gördük. Rezervlerde de bir toparlanma gördük hatırlarsan.
0: Evet.
1: 50 milyar dolar kadar bir döviz satış yapıldığını görmüştük. Sonra arkasından bir 20 milyar dolar kadar aslında onun geri alındığını da gördük. Dolayısıyla o 50 milyar dolar finanse edilebilir bir tutar olabilir. Döviz kuru üzerindeki baskısı da görece sınırlı kalabilir. Ama yine de şunu söylemek mümkün tabii ki. Yani bu 50 milyar dolar şu anda Türkiye tarihsel olarak baktığımızda çok yüksek bir cari açığa işaret etmiyor. Yaklaşık %3-3,5 civarında. Ama yine de burada Türkiye'nin işte bu dış kırılganlığını ve bir şekilde bunu finanse etmek için aslında yurt dışından o sağlanacak olan fonlara bağlı olduğunu ve bunun da para politikası ve maliye politikası açısından bir önem taşıdığını söylemek lazım. Yani orada çok fazla bir oyun alanı kalmayabilir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Aslı aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Efendim, Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm bu detayları, gelişmeleri, küresel piyasalardaki Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler bir tarafta, enerji fiyatlarına ilişkin haber akışları bir tarafta, tüm bu haber akışları yatırımcıların odağında kalmaya da devam ederken gidelim Hedef Portföy ve Portföy Yönetim Müdürü Filiz Özcan bizlerle birlikte. Filiz, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle bir sormak istiyorum. Yani bugün böyle bir ortam içerisinde hisse senedi fonları mı, değişken fonlar mı, yoksa serbest fonlar mı daha aslında avantajlı hale geliyor? Çünkü hakikaten bu kadar risk iştahını baskılayacak haber akışları olmasına rağmen baktığın zaman hisse senetleri çok da baskılandığını görmedik. Ne dersin, fon açısından hangisi avantajlı?
2: Yani tabii çok zor bir dönemden geçiyoruz ve fiyat hareketlenmeleri de oldukça dalgalı. Ama senin de bahsettiğin gibi hisse tarafında da çok önemli bir bozulma yok. Yani savaşın başlangıcından itibaren yaşadığımız sert satışları bir anda hızlı bir şekilde toparladık. O kayıpları komple piyasalar geri aldı. Özellikle yurt dışı tarafı baktığımız zaman oranın biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani savaş konusunda işte ateşkesin gündeme gelmesinden ziyade biraz daha sanki yurt dışındaki özellikle Amerika'daki teknoloji bilançoları etkili olmuş gibi gözüküyor. Yani burada aslında hani şu anda şu taraf avantajlı, bu taraf avantajlı diyebileceğimiz net bir görüntü yok. Ama yine de tabii ki biraz daha yani tek bir tarafa ağırlık vermektense biraz daha dengeli bir portföy oluşturmak daha akılcı gibi şu ortamda genel olarak baktığımızda.
1: Peki şimdi enerji fiyatlarının yükseldiği bir senaryoyu da düşünürsek eğer bu süreçte hangi sektörlerin biraz daha overweight yaparsın? Yani buradaki ana hikaye hep konuşuluyor enerji fiyatlarıyla, ne dersin?
2: Şimdi enerji fiyatları tarafında evet direkt savaşın doğrudan etkisinin yansımalarını biz petrol fiyatları üzerinden takip ettik ve orada yansımalarını gördük. Bu noktada da biraz daha işte petrol, petrokimya, petrol türevi ürünlerin o sektörlerin daha doğrusu ön plana çıktığını gördük. Şirketlerle yaptığımız konuşmalar doğrultusunda da bu artışların doğrudan ürün fiyatlarına artık yansımaya başladığını gördük. Birinci çeyrek bilançolarında bunun çok net etkileri görünmüyor ama özellikle ikinci çeyrek bilançolarında daha belirgin etkiler göreceğimizi düşünüyoruz. Bu sektörel anlamda baktığımız zaman dediğim gibi daha çok bu petrol tarafında etkili olmuş, yani petrol ürünleri, türevleri alanında etkili olmuş görünüyor. Onun yanı sıra savunma tarafında da içeride endeksi sürükleyici bir etki olarak baktığımızda savunma sanayinin de oldukça katkısı büyük oldu. Endekse de katkı anlamında da geldiği büyüklük anlamında da etkisi oldukça yüksek. Savunma tarafı, enerji tarafı, petrol tarafı sektörleri biraz daha bu yükselişte etkili oldu. Biz de ona göre portföylerimizi dizayn ettik. Geldiğimiz noktada tabii burada sert yükselişler sonrasında düzeltme hareketleri görmeyi biraz normal karşılıyoruz. Petrol fiyatlarında çok önemli bir geri çekilme yok ve anlaşma olsa bile dengelenecek seviyeler çok da aşağıda olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden ikinci çeyrek boyunca da bu sektörlerdeki hareketliliğin devamını görebiliriz ikinci çeyrek bilanço beklentileriyle.
1: Peki Filiz Hocam, şimdi bir tarafta da yüksek faiz ortamının devam edeceğine dair beklentiler, para piyasaları fonlarını ne kadar cazip görüyorsun, bu cazibe daha ne kadar devam edecek?
2: Tabii ki seneye başlarken böyle bir ortam yoktu ve faiz indirimi beklentileri çok daha fazla ağırlık kazanmıştı. Buna göre şekilleniyordu portföylerde ama bir anda bu savaşın çıkmasıyla birlikte enerji fiyatlarının yükselmesi, enflasyona yansıması. Dün de Amerika'da açıklanan enflasyon rakamlarını gördük. Bizim yurt içindeki enflasyon tarafında belirgin bir yükseliş görmüştük. Amerika'da da bunun yansımalarının etkilerini görmeye başladık. Yani enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dediğin gibi faiz indirimleri bir süre daha yakın vadede olmayacak gibi gözüküyor. Hatta faiz artırımı ihtimalleri bile konuşulmaya başlandı sene sonu itibariyle. Ama tabii ki daha süreç uzun, belki güzel bir barış anlaşması yakın vadede duyarsak daha dengelenir, enerji tarafında da fiyatlar. Ve enflasyon üzerindeki etkisi de belki o kadar korkulduğu kadar olmaz. Ama şu andaki ilk izlenimler enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği yönünde. Dolayısıyla dediğim gibi faiz artırımları da indirimleri de ötelenmiş oldu. Ve para piyasası fonları bu minvalde ön planda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bizim de bu ay zaten bir toplantımız yok. Haziranda da herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ortam eğer iyileşirse belki en yakın ihtimal Temmuz ayında bir faiz indirimi görebiliriz ama olasılıklar şu an halen daha düşük. O yüzden tabii ki para piyasası fonları da şu anda cazibesini koruyor. Faiz tarafı halen daha portföylerde yüksek yer tutmaya devam edecek gibi görünüyor.
3: Peki şimdi altın, yani emtia tarafında da biraz daha ikiye ayırmak lazım. Bugün işte altın fonları ile petrol emtia temalı fonlar arasında bir ayrışmayı nasıl değerlendirmek lazım?
2: Altın tarafında savaşın başlamasıyla birlikte o nakde geçme ihtiyacının yarattığı bir geri çekilme gördük. Yani tam tersi bir etki oluşuyor. Yani aslında jeopolitik riskler arttığında biz altın tarafında daha belirgin hareketlilik, o tarafa güvenli liman görülmesiyle birlikte o tarafa geçişler gördük. Ama bu sefer böyle olmadı. Biraz daha nakde geçme isteği o tarafta baskın çıktı. Şimdi faiz indirimlerinin ötelenmesi de aslında bir baskı unsuru olarak altın fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Orada da tekrar bir canlanma için hem barış görüşmelerinin gündeme gelmesi, zaten aslında altın tarafında da bir tepki gördük ateşkesin, Nisan'ın ikinci haftasına gelen ateşkesin etkileriyle birlikte bir toparlanma gördük ama daha belirgin bir etki sanıyorum yeniden faiz indirimlerinin canlanmasıyla oluşacak gibi. O da şu an yakın vadede yok. Altın için ekstra olumsuz bir beklentimiz yok ama biraz daha mevcut seviyelerde, yani yatayda kalan bir görüntü görebiliriz diye düşünüyoruz en azından kısa vade için.
3: Peki şimdi biraz da şöyle bir yatırımcı için bugünkü koşul getiri mi yoksa olanı koruma mı Filiz Özcan?
2: Yani şöyle evet, olanı korumak şu anda da önemli bence halen daha, ama bir getiri peşinde de koşuyoruz. Yani şimdi Amerika tarafında özellikle endekslerde sürekli bir rekor tazeleniyor. Oradaki o inmeyi de bence kaçırmamak lazım. Çünkü gelen bilançolar, özellikle teknoloji tarafında bilançolar çok iyi geliyor. Yani yapılan yatırımların yansımalarını biz artık bilançolarda görmeye başladık. Ve bu etki devam edecek gibi de görünüyor. O yüzden bu, yani sadece Amerika tarafında değil, aslında son yaşadığımız global çaptaki risk on modunda da, yani hem ateşkes görüşmelerinin etkisi hem de sanki bu Amerika'daki bu teknoloji rallisinin yarattığı etki de var. Yani keza bunu gelişmekte olan ülkelerde de Kore önderliğinde görüyoruz. O yüzden o tarafta da olmak gerekiyor bence. Yani hisse tarafında da getiri yakalamak anlamında da mevcut konjonktürü kaçırmamak, bu konjonktürden faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilançolara biz bunun etkilerinin daha yeni yansımaya başladığını gördük. Sanki dediğim gibi devam edecek gibi de duruyor. O yüzden trend içerisinde kalmakta fayda var.
3: Peki bugün hedef portföy olarak önümüzdeki dönemde en çok büyümesini beklediğiniz fon kategorisi hangisi oluyor?
2: Yani şu an tabii ki para piyasası fonları halen daha ön planda. Ama hisse tarafına baktığımız zaman o tarafa da yavaş yavaş geçişler olacaktır. Biz bunu aslında biraz daha 2026'nın başlamasıyla birlikte bu etkinin yaşanacağını düşünüyorduk ama mevcut global çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle buna bir mola verdik diyebilirim. O tarafa geçişlerin, hisse tarafına geçişlerin halen daha para piyasası tarafında etki ön planda kalacak gibi görünüyor. Kıymetli madenler tarafında da bir ilgi vardı biliyorsunuz. O taraftaki ilgi de şimdilik biraz daha durağanlaştı ama yine önemli çıkışlar yok. Mevcut durumda para piyasaları fonları tarafında yoğunlaşma. Şu anda yani en yakın vadede görebildiğimiz ölçüde o tarafta devam edecek gibi görünüyor. Daha sonra kademeli bir şekilde belki ikinci yani son çeyrek döneminde daha fazla hisse tarafına geçişlerin olduğunu görebiliriz.
3: Peki önümüzdeki 12 ay için büyük risk, en büyük risk ve en büyük fırsatı ne olarak görüyorsun?
2: Yani aslında tabii ki savaşın daha da büyümesi, yani bir anlaşmaya varılamaması ve bu sürecin çok da fazla uzaması şu anda bir yani öngörebildiğimiz bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji tarafında eğer bu son dönemdeki rally yani o tarafa bağlayacak olursak o tarafı tersine çevirecek negatif gelişmeler de bir risk olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu noktada Amerika ve Çin arasındaki görüşmeleri takip etmek gerekiyor. Şimdi bu hafta içerisinde de orada yakın temaslar olacak. Amerika ve Çin arasında zıtlaşma büyür. Ve birbirlerinin çıkarlarını negatif etkileyecek gelişmeler olursa bu biraz teknoloji rallisini negatif etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın işte Çin'e uyguladığı bazı yaptırımlar var. Çin'den alınması gereken yani Amerika'nın Çin'e bağımlılığı çok yüksek bu teknoloji tarafını besleyen ana materyaller olarak baktığımızda. O yüzden o tarafı bir risk olarak görüyorum. Onun dışında tabii ki pozitif anlamda beklentimiz ne olur? Bu savaşın bir an önce bitirilmesi olur. Ve petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yeniden dengeye oturması olur. Yakın vade için takip edeceğimiz gelişmeler bunlar olacak.
3: Peki. Çok teşekkür ediyorum Filiz Özcan. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Sedat Portföy ailesine. Efendim evet programı noktalıyorum. 10-15'te bir kez daha görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam. Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probiokids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probiokids, Menarini'den.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Düellosu ile karşınızdayız. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi bir tarafta Türkiye'nin yeni ticaret yolları mı oluşuyor? Ve yeni pazarlara erişim konusunda lojistiğin bir kez daha önemini görüyoruz. Biraz o tarafa bakacağım.
2: Evet, kuzeyde savaş var, güneyde savaş var. Ortada bir boşluk var. Aslında Türkiye o boşluktan hem doğu ile batı arasındaki bağlantıyı kurmak konusunda yeni adımlar atıyor. Bugün de zaten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması var. Sana ona bakarsın.
1: Peki, bakalım.
2: Bir yandan da bütün bu savaşlar içerisinde dünya borsalarında bir rally var. Bu rally aslında niye savaşı fiyatlamıyor diye baktığımızda, çünkü ana oda ekonomi değil, başka yapay zeka gibi başka planlama, başka yatırımlar. Biraz onlara bakacağız.
1: Peki, başlayalım. Tabii. O zaman. Başlasın efendim Grafik Düellosu diyoruz. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir bakalım. Yani burada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yapmış olduğu açıklamada önemli nokta var ki Türkiye, Ermenistan aslında ortaklığı bize neyi gösteriyor? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Grafiğe bakacak olursak buradaki ana hikayede Güney Kafkasya'da oluşabilecek olan yeni ticaret yolu ve düzeni, aslında yeni ulaşım yollarını, lojistik merkezini gösteriyor. Özellikle Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Zengezur dediğimiz buradaki koridor hikayesi biraz daha bölgesel lojistik hatlarının nasıl birbirine bağlanabileceğini anlatıyor. Şimdi normalleşmesi yeni ekonomik hattında bir miktar daha önünü açıyor. Bu nedir burada? Türkiye'den, daha doğrusu Türkiye'den giden, aynı şekilde Ermenistan'a giden malların çoğunlukla Gürcistan üzerinden dolaylı şekilde taşınıyordu. Resmi doğrudan ticaret ve sınır altyapısı daha sınırlıydı. Bugün geldiğimiz noktada yeni düzenleme ile birlikte malların çıkış ve varış noktası artık doğrudan Türkiye-Ermenistan olarak da yazılabilecek. Bu da oldukça yeni ulaşım merkezi olarak karşımıza çıkartıyor. Nahşivan üzerinden de Türkiye'ye bağlamayı hedefleyen, Azerbaycan Anakarası'nı da Nahçıvan'a yine bağlayan bu süreç yeni bir hattı bize gösteriyor. Bu da Orta Asya'ya uzanan Türk-Dünya bağlantısı şeklinde de okuyabiliriz bunu, değil mi?
2: Evet. Ya bu aslında çok daha büyük bir resmin küçük bir parçası aslında. Hı hı. Doğu ile Batı arasındaki ticaret aslında uzun zamanın ana konusu. Temel rotalar var. Aslında bunlar önemli ölçüde ticaretin büyük ölçüde gerçekleştiği rotalar var. Burada aslında mavi çizgiyle en aşağıda gösterilen en verimsiz rota 45 gün sürüyor. Süveyş kanalının kullanılmadığı, diğer başka bağlantı noktalarının kullanılmadığı gemiyle, deniz yoluyla Pekin ile Londra arasındaki süreç 45 gün sürüyor. Bu çok da tercih edilen bir rota değil. Eğer Süveyş'te bir kriz olmuşsa ya da başka yollar tıkanmışsa o zaman ancak kullanılan bir rota. Birçok lojistik firması bu yolu tercih etmiyor. En çok kullanılan rotaya baktığımızda Çin ile Batı arasında turuncu çizgiyle gördüğümüz aslında Güney Koridoru. Güney Koridoru Çin'den çıkan bir gemi Malaka güneye gidiyor. Malaka Boğazı'ndan geçiyor. Daha sonra Kızıldeniz'e giriyor. Süveyş'ten geçiyor. Akdeniz ve Cebeli Tarık üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Bu şu anda küresel ticaretin çok önemli bir kısmı. Özellikle Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir kısmı buradan geçiyor. Hatta %96 diyebiliriz Avrupa ile Çin arasındaki ticaretin. Bir de baktığımızda yukarıda kuzey yolu dediğimiz, Rusya üzerinden geçen, tren yolu üzerinden geçen bir hat var. Bu da Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin yaklaşık %4'ü bu hattan geçiyor. Bu da aslında önemli bir alternatif ama çok da yeterli bir kapasitesi yok. Özellikle iklim şartlarında oldukça hassas bir rota. Bir de baktığımızda şurada sarı hatla gördüğümüz, az önce Pelin'in anlattığı o Zengezur Koridoru'nun da içinden geçtiği, Bakü-Tiflis, Kars Demir Hattı'nın da içinden geçtiği orta koridor var. Aslında son dönemde yaşanan çatışmalar, yani Rusya'nın Ukrayna ile savaşı ve orada özellikle ülkenin yaptırımlara uğraması ve güvenlik riskleri, güney tarafında özellikle Süveyş tarafında yani Husilerin oradaki saldırıları, zaten Hürmüz'ü görüyoruz. Kırmızı çizgi kalkım yolu bu arada. O da planlanan bir rota, henüz tamamlanmış bir rota değil. Onun olması aslında orta koridorun önemini artırdı. Türkiye'de son yıllarda önemli demiryolu yatırımları yapıyor. Hala yapması gerekenler de var tabii. Üçüncü köprüye de yapılması gereken demiryolu hattıyla beraber. Bunun da olmasıyla beraber Türkiye özellikle hem kuzey yolundan hem de güneyden biraz zor çalıp bu ticaret bağlantılarında önemli bir rota olmayı hedefliyor.
1: Peki bakalım, hızlıca bir de şöyle bir yapay zeka hikayesine bakalım. Veri merkezi yatırımlarının gelecek yıl 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Hızlıca şu grafiği gösterecek olursam, veri merkezi yatırımları özellikle yapay zeka dalgası ile birlikte bize şunu gösteriyor efendim. Altyapı süper döngüsüne girdiğini de gösteriyor. Yıllar arasındaki değişime bakacak olursak, 2020 yılında buradaki yatırım oranı 138 milyar dolar seviyesindeyken 2030 yılına gelindiği noktada 1,3 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor. Bu da tam tamına 10 kat büyüme. Tesadüf değil yapay zeka hisse senetlerindeki bu rally isteği.
2: Aynen. Ya bunu şunu diyoruz işte, İran krizi, Hürmüz krizi, bunlar çok ekonomik olarak yıpratıcı ve özellikle zarar verecek krizler. Borsalar bunu niye fiyatlamıyor? Çünkü borsalar gerçekten başka bir şey fiyatlıyor. Bambaşka bir yatırım, bambaşka bir gelir kaynağını fiyatlıyor ve daha uzun vadeli bakıyor duruma. Zaten bu da aslında o fiyatlamaların bir yansıması. Yılbaşından bu yana S&P 500'de en fazla yükselen 10 hissenin 9'u teknoloji odaklı. Ve hatta daha da özeline bakarsak yapay zeka odaklı. Bakarsak burada SanDisk, Intel, diğer şirketlerin hepsine baktığımızda yapay zeka yatırımlarında öne çıkan, veri merkezi yatırımlarında öne çıkan şirketler ve bu şirketlerin büyümesi aslında az önce Pelin'in anlattığı bu veri merkezi yatırımları sayesinde elde edecekleri gelirler. Daha sonra yapay zekanın özellikle yaygınlaşması ve gelirlerin artmasıyla, gelir yaratma kapasitelerinin artmasıyla bu şirketlerin önümüzdeki dönemde elde edeceği gelirler ve karlar fiyatlanıyor. Şu an evet Hürmüz krizi ve petrol fiyatları sıkıntı yaratabilir ama bu şirketler biraz daha dirençli görünüyor bu krizlere karşı.
1: Peki yani evet, bu krizlerden çok daha bağlantısız bir aslında yatırım perspektifi orada itici kuvvet oluşturuyor. Efendim programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklam.

Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Focus programıyla karşınızdayız. Evet, bu haftaya bakıldığında haftanın 3. işlem gününde baktığımızda jeopolitik tansiyonun hala belirsiz ilerlediği bir dönemden geçiyoruz. Fakat bu hafta hem veri ajandası hem de siyasi temasların çok yoğun olduğu bir gündemin de içerisindeyiz. Yarın ABD Başkanı Trump'ın Pekin'e ziyareti bekleniyor. Heyetler ise bugünden itibaren hem ABD hem de Çin tarafında Seul'de, yani Güney Kore'de bir toplantı gerçekleşmeye başladı diyelim. Peki bu süreçte verilerde nasıl bir akış olacak? Bir de bunu konuşmak lazım. Dün ABD enflasyon verisi geldi. Aylık bazda beklentiye paralel bir şekilde veri alırken yıllıksa beklenti üzeri hafif gelen bir veriyle beraber piyasalarda bir dalgalanmanın seyrettiğini gördük diyelim. Dün nezdeki fiyatlamalara baktığımızda yarın aslında hem ABD'de Trump Xi görüşmesi gündem yaratacak hem de içeriye bakıldığında ise ikinci enflasyon raporu sunumunu alacağız. Bu sunumda enflasyon tarafındaki projeksiyonlar çokça önem arz edecek. Tabi buradaki yeni beklentiler ve tahminlerle beraber yorumlamaları yapacağız diyelim ve bugüne geri dönelim ve başlıklara bakalım dilerseniz. Evet, haftanın 3. işlem gününün öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirdiğimizde bizi yeni rakamlar karşılıyor. Savaşın etkilerinin çokça istedildiği rakamlarla karşı karşıya kaldığımızı rakamları anlatırken göreceksiniz. Çünkü cari dengede savaş etkisi çokça hissedildi. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye ekonomisi savaşın etkili olduğu Mart'ta beklentiler doğrultusunda 9,7 milyar dolar cari açık verdi. Şubat ayında cari açık verisi 7,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Mart ayı itibariyle 12 aylık cari açık verisi ise 35 milyar dolardan 39,7 milyar dolara kadar yükseldi. Yani 40 milyar dolara doğru giden bir cari açıkla ilk 3 ay içerisinde karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Net hata noksan tarafı 16,2 milyar dolarlık bir açık verdi. Bu da etkili bir rakam oldu tabii ki. Bir de TÜİK verilerine geri dönmek lazım. Bugün başka verilerin de geldiğini sizlere aktaralım. Çünkü TÜİK tarafındaki Mart ayı verilerine bakıldığında ihracat birim değer endeksi açıklandı ve yıllık %12'lik bir artış kaydedildi. Endekste yıllık bazda gıda, içecek ve tütün tarafında %11'lik bir artış varken ham maddelerde, yani yakıt hariç ürünlerde ise %15'lik bir artış olduğu görüldü. İmalat sanayinde ise %10'a varan bir artış kaydedildi diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret başlıyor açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncük Keçeli'den bu açıklama bu sabah saatlerinde geldi ve iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına dair bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığı açıklandı. Keçeli açıklamalarında Türkiye bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesi ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halkları arasında yararına dair ilerletilmesine dair birçok adımın da atılabileceğinin, devam edebileceğini söyledi diye. Ve son başlığımıza geçelim. Tabii jeopolitik tansiyon diyoruz, ABD enflasyon verisi diyoruz, Trump-Xi görüşmesi derken bunun yanı sıra bir de arka planda kalmış bir başlık daha piyasalarda şu an fiyatlanıyor. Günlük tarifeleri. Trump 2 Nisan'da göreve gelmesiyle beraber Kurtuluş Günü adı altında günlük tarifelerini piyasaya sürmüştü ve birçok ülkeye belli başlı oranlarda tarifeler, yani vergiler uygulamaya başlamıştı. Savaş öncesinde bu yıl başında burada ABD Federal Temiz Mahkemesi'nden bir açıklama geldi ve Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin iptal ettiği bu gümrük tarifelerinde 112. madde kapsamında geçici olarak durdurulma kararı alındı. Yani bu karara bakıldığında ABD Temiz Mahkemesi gümrük tarifelerinin nihai karar verilmesine kadar bu tariflerin devam edebileceğinin altını çizdi diyelim. Tabii Trump-Xi görüşmesi de Amerika tarafında bir gündem maddesi. Bugün heyetler arasında görüşmeler Seul'de, Güney Kore'de gerçekleşiyor. Yarın ise Trump'ın Pekin'i 10 yıl aradan sonra gitmesiyle beraber gündemde masada birçok konunun konuşulması bekleniyor burada. Savaş tarafı olacak, yapay zeka, yarı iletken çipler olacak ve bunun yanı sıra tabii ki burada önemli başlıkların olabileceğini şu an piyasalar fiyatlıyor diyebiliriz.

Haftanın 3. işlem gününde başlıkları ekranlarınıza getirdik. Peki fiyatlamalara yansıması ne yönde oldu? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü dalgalı bir seyrin hakim olduğu küresel piyasalar tarafının yanı sıra içeri tarafta da dün 15 bin puanın da altına sarkan bir Borsa İstanbul 100 endeksiyle karşı karşıya kaldık ki biz geçtiğimiz haftalarda rekorları gören bir endeksle beraberdik. Dün bakıldığında 15 bin puanın da altına sarkan bir endeks bu sabahta 15 bin puanın altında açılış gerçekleştirdi. Şimdi 14.690 puandan fiyatlanan %0,60'a varan bir düşüşle işlem gören Borsa İstanbul 100 Endeksine bir daha sektörlere bakmak lazım. Çünkü bunun detayları arasında şu an karışık bir tablonun doğurduğunu görüyoruz alt sektörlerde. Bankacılık tarafı dışında sanayi, mali, turizm ve ulaştırma endekslerinde %1,5'lara varan bir düşüş olduğunu izliyoruz. Bilançolar geldi ve ek süre isteyenlerin dışında bu bilançoları aldık. Yıllık bazda net kar %22'lik bir artış kaydetti. Birinci çeyrek finansalları nezdinde konuştuğumuzda hafif iyi bir tablo varken şu an hem jeopolitik hem de küresel çaptaki şoklarla beraber dalgalı bir seyrin hakim olduğunu içeride görüyoruz. Peki küresel para piyasalarında nasıl bir fiyatlama var? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü dolar endeksine bakıldığında dün 98,20 seviyesindeydi. Şu an 98,5'lara doğru giden bir yükselişle fiyatlandığını dolar endeksinin nezdinde görüyoruz. %0,19'luk yatay pozitif bir artış olduğunu da işlem bazında görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.17.09 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar çarpazı ise 1.35.27 seviyesinden fiyatlanıyor diyelim ve buradan bir de Avrupa borsalarına bakmak lazım çünkü küresel şoklardan bahsettik. Bloomberg anketine göre bakıldığında Avrupa Merkez Bankası bu yıl içerisinde 2 kere faiz artışına gidebilir açıklaması ve beklentisi şu an raporda bizleri karşılıyor. Bunun üzerine ECB üyesi Nagel'den de bir açıklama geldi ve İran Savaşı'nın fiyat istikrarının etkisiyle beraber harekete geçilmeli açıklamasında bulundu ECB üyesi de. Tabii bir süreçte bugün gelebilecek birinci çeyrek Euro bölgesi büyüme verisi de bu beklentilere etkili bir şekilde fiyatlanabilir diyelim. Bir diğer taraftan Avrupa tarafında aslında ülke bazında bir ayrışmanın olduğunu sizlere aktarmak lazım. Çünkü dün Almanya tüketici güveni ZÜV endeksi geldi. Bir toparlanma olduğunu veriler nezdinde gördük. Çünkü Nisan ayında verilere bakıldığında -17,2 olan oranın -10'lara doğru gerilediğini görmüş olduk. Bu da bu olsa bir katkı sağladı. Fakat Fransa tarafında işler daha farklı işliyor diyebiliriz. Dün gelen işsizlik verisi 5 yılın zirvesini gördü ki büyüme de zaten burada çok düşük bir şekilde Nisan ayında ilerlemişti diyebiliriz. Şu an yeşillerle bizi karşılayan bir borsa tablosu var. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %1'lere varan bir prim olduğunu görüyoruz. ABD borsalarında vadelilere bakmak lazım. ABD tarafında dün enflasyon verisini aldık. Nisan rakamları aylık bazda beklentilere paralel, yıllık bazda hafif beklenti üzerinde karşılandı. Şu an vadelilerde karışık bir seyir var. Dow Jones vadeli yatay negatif seyrederken Nasdaq ve S&P 500 tarafında %1'lere yakın bir seyirde primli bir işlemin olduğunu görüyoruz burada. BOFA tarafından analiz geldi. 2026 yılında FED tarafından bir faiz indirimi beklemediğini açıkladı BOFA. Fakat Morgan Stanley ve Goldman Sachs da burada Aralık ayına kadar bir indirim olmayacağını, Aralık ayında %10'luk hatta %20'lik bir beklentiyle beraber faiz indirimini FED yapabilir açıklamasında bulunmuştu diyelim. Tabii gözler Amerika tarafında yarın olacak. Xi-Trump görüşmesine çevrilmiş durumda. Peki küresel para piyasalarında şu an tablo nasıl gidiyor? Bir de o tarafa bakmak lazım. Emtia piyasalarında dolar endeksi yükselirken ons altında bir geri çekilme korelasyonu olduğunu görüyoruz. 4700 doların altına sarkan bir ons altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. UBS tarafından hem gümüş hem de altın için bir beklenti geldi ve banka fiyat tahminini yıl sonu nezdinde değiştirmedi. Ons altın için $5600 bandında beklentisini korurken gümüş tarafında $100 beklentisini tekrardan hatırlattı diyebiliriz. Şu anda ons gümüşe bakıldığında $86'dan fiyatlanan bir işlem hacminin olduğunu görüyoruz. Bitcoin nezdinde $81,000 gördük ki biz geçtiğimiz haftalarda $72,000'lardan bu taraflara gelmiştik. Güçlü ETF girişlerinde bu tarafta fiyatlamalarda katkı sağladığını sizlere aktarabiliriz diyelim ve petrol tarafına bakmak lazım. Jeopolitik belirsizlik hala devam ediyor. Anlaşmalar şu an muğlak süreçte ilerliyor dedik.
Amerikan Tipan Petrol ve Brent Petrol tarafı şu an 100 doların üzerinde fiyatlanıyor ve %1'e yakında bir düşüşle şu an işlem görüyor diyebiliriz. Şimdi ara diyelim, aranın ardından Fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Tüketici elektroniği ve bilgisayar sektörünü konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Casper Pazarlama'dan sorumlu operasyon genel müdür yardımcısı Feray Kahraman bizimle. Feray Hanım merhabalar, yanımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ela Hanım.
0: Şimdi perakende satışları biraz sizinle konuşmak isterim. Çünkü bu haftanın gündemine oturdu. Yani savaşın etkisini çok görülmedi. Güçlü talebin de olduğu bir rakamla karşı karşıya Mart ayı nezdinde kalındı. %21'lik bir artış yıllık bazda kaydedildi ve bu 121'lik artışta %6'lık tarafın bilgisayar ve iletişim aletleri olduğu görüldü. Yani en büyük yüksek kaleminde talep tarafındaki artışın bu bilgisayar ve iletişim ürünlerinden geldiği kaydedildi. Peki son bir yılda döviz kuru, enflasyon ve tüketici talebi göz önüne alındığında nasıl bir saha ve performansla karşı karşıya kalındı sizce?
1: Evet, bizler için de rakam sevindirici. Her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun aslında teknoloji odağını kullanıcılarımızın, tüketicilerimizin ön plana aldığını görüyoruz perakende sektörü rakamlarından dün gelen. 2026 bizim için çok önemli bir sektör, özel bir sene. Hem zorlukları olan hem fırsatlara da çok açık olan bir sene. Dünya üzerinde baktığımızda 2026 yılında 285 milyonluk bir bilgisayar satışı gerçekleşti. Yaklaşık %8'lik bir büyüme oldu. Bu daha çok AI PC ve Windows 10'un destek sonu sebebiyle gerçekleşti. Türkiye'ye döndüğümüzde ise bir sene önceki büyümemizi dengeleyen bir rakamla kapattık. 2.4 milyonluk adetlik bir satışımız oldu sektörde. Bu sene için aslında ana gündem bellek krizinin maliyetlere etkisi ve tüketici davranışının ve maliyet fiyatların aslında nasıl şekilleneceği. Öncelikli konumuz oradaki tedariği çok iyi yönetmek, fiyatlara yansımasını tüketiciler için minimumda tutmak ve yeni teknolojileri aslında hızlı bir şekilde kullanıcılarımıza ulaştırmak oldu. Bu anlamda da Casper olarak biz geçen sene %30'luk bir büyüme ile yılı kapattık.
0: Peki bu yılın ilk 4 ayını konuşursak sizinle nasıl bir taleple karşı karşıya kalındı? En talebin güçlü olduğu ay Mart ayı olarak mı fiyatlandı?
1: Ocak, Şubat, Mart benzerdi. Mart özelinde bir yükseklik evet var. Ürün gamı bazında baktığımızda ise bilgisayar satışları sektörde tüketici segmentinde geçen seneye çok benzer bir 4

0: 4 ay geçirdik. Ancak tablet tarafında %30'luk bir artış var. Bu da belki bütçesel sepet değeri olarak daha uygun olan ürünler olmasından kaynaklı. Öte yandan da tabletin kendi içerisinde daha çok değer üreten üretken modellerinin de pazara sunulması ve lansmanıyla kaynaklı. Dolayısıyla hani ikisini dengeli olarak baktığımızda tabletin öne çıktığını görüyoruz.
1: Peki şimdi burada tüketici talebinde Mart ayında bir yükselişin olmasıyla beraber arka nedenlere bakıldığında acaba fiyatlar daha da artar endişesiyle mi böyle bir talep artışıyla karşı karşıya kalındı?
0: Bunu hem dünyada hem de ülkemizde gördüğümüzü düşünüyoruz ama bunun ne kadarı fiyatlamanın artacağı endişesi, ne kadar gerçek talep tabii tam ayrıştırmak mümkün değil. Ama geçtiğimiz seneden bu yana aslında son bir senedir bellek fiyatlarının çarpı 4 olmasıyla birlikte bu hem medyaya çok yansıyan hem de aslında raflara yansımaya başlayan bir seyir izledi. Bir sene içerisinde PC fiyatlarını aslında yansıtmak noktasında sektör olarak iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için daha yüksekler artışlar söz konusu olacak. %20-30'luk bir artış aslında tüketicinin oradaki talebini çok durdurmadı. Çünkü teknoloji ciddi bir ihtiyaç. Üretiyoruz da tüketiyoruz da bütün teknolojik cihazlarla. Dolayısıyla oradaki yeni cihazları alma güdüsü, AI PC'li daha yüksek cihazları alma güdüsü aslında talebin yine destekleyicisi oldu diyebilirim.
1: Özellikle müşterilerin burada fiyat hassasiyetinin arttığını son dönemde çokça okumaya başladık. Peki bu süreçte bir yılda 4 katlık artan bir çip fiyatıyla karşı karşıya kalındığını belirttiniz. Geçtiğimiz sene ne kadarlık bir artış oldu genel fiyatlamalara bakıldığında ve bu yıl ne kadarlık bir toplam artış beklentisi içerisinde pazar?
0: Şimdi baktığımızda ortalama bir bilgisayarın içerisinde bellek ve SSD ürünlerinin payı %15'ti geçen sene. Şu anda ise 2 katına çıktı. Yani %30'ları aşmış durumda. Dolayısıyla bunun tüketici ve kurumsal bilgisayar fiyatlarına yansıması kaçınılmaz aslen. Bunu tabii ki biz ülke özelinde minimumda tutmaya çalıştık. İyi stok yönetimi yaptık. Uzun vadeli tedarikçilerimizle birlikte bu fiyatlamaları öyle bir yaptık ki hani optimize fiyatlar gitsin. Çok büyük bir şekilde tüketiciler bunu hissetmesin. Şu ana kadarki olan artışların %20 civarında olduğunu söyleyebilirim Casper olarak. Önümüzdeki dönemde de Haziran'dan yıl sonuna kadar da sektör olarak bilgisayar fiyatlarında en az %30'luk bir artışı tüketicilerimiz beklemeliler. Artık ucuz bilgisayar dönemi kapandı gibi düşünebiliriz. Çünkü bu yıl sonuna kadar artacak sonra geri gelecek gibi bir dönem değil. Artık PC sektörü AI PC dönüşümünden dolayı ve veri merkezlerinin bu bellek kapasitelerini daha çok high band memory dediğimiz alana aktarmalarından dolayı 2-3 senelik kalıcı bir şekilde bir rotaya girdi. Dolayısıyla bu sadece 2026'da değil 2027'de de devam edecek bir trend olarak önümüze çıkıyor.
1: Peki %30'luk bir artış daha beklentisi içerisinde olduğunu söylediniz. Bu ek olarak gelecek bir artış mı yoksa yılın tamamını kapsayan bir artış olarak mı?
0: Yılın ikinci yarısında ek olarak gelecek bir artış diye düşünebiliriz.
1: %20 ek olarak bekliyorsunuz.
0: Evet, evet. %20 son bir sene. İkinci 6 ayda da bir %30'ya geliyor olacak. Çünkü herkes eski stoklarını artık yenilemeye başlıyor. Markalar olarak düşünecek olursak yeni teknolojilerle lansmanlar yapılıyor. Dolayısıyla artık yeni maliyet yapılarına hep birlikte geçiyoruz. Artık Haziran'dan sonra yavaş yavaş tüketici tarafında da bu fiyatlamaları görüyor oluyor olacağız.
1: Tabii şimdi yönetmenim İlhan'la da yayın öncesi biraz sohbetimiz vardı bu konu özelinde. Video editörleri için de her sene artık bilgisayarlarda kart değişiminin gerekliliğinden bahsetmiştik. Bu süreçte bakıldığında bu değişimler büyük aslında maliyetlerle de karşılıklı geliyor. Her sene bilgisayar değiştirmek de bu fiyat artışlarında biraz zorlayıcı olabilir. Bu süreçte bir değişim süreci ya da bir değişim kampanyasıyla tüketici tarafını biraz karşılaştırmayı planlıyor musunuz? Yani bu tarafta yeni adımlar yavaş yavaş şekillenecek midir sizce?
0: Aslında burada teknolojinin gelişmesini hep birlikte iyi takip etmemiz lazım. Gerçekten video editing çok veri tüketen ve hıza dayalı bir işlem. Artık AI dediğimiz yapay zekaya göre tasarlanmış bilgisayarlarda bu veri işleme hızı çok çok yükseliyor. Dolayısıyla her yeni çıkan seride, jenerasyonda hem CPU hem GPU level'ında baktığımızda NPU'yu da buna eklediğimizde yapay zeka odaklı bilgisayarlara mutlaka ihtiyacımız olacak. Bizim yaptığımız testlerde de burada bir işlem, bir rendering diyelim 25 saniye sürerken AI PC'de normal bir bilgisayarda bu 1 dakika 17 saniyelere çıkıyor. Dolayısıyla bu performans artışı grafik işlemi için şart. Gelelim sizin sorunuza. İşin maliye tarafı evet hepimizi zorluyor. Aslında biz burada markalar olarak bunu minimum düzeyde yansıtmak için birçok kampanya düzenliyoruz. Bizim 35 senelik misyonumuz zaten en yeni teknoloji aslında dünyayla aynı anda premium bir fiyatla yansıtmadan, üzerine ekstra maliyetler koymadan kullanıcılarımıza ulaştırmak. Farklı farklı kampanyalarımız olacak ama içindeki ekran kartını upgrade etmek gibi özel taleplerde de zaten Ümraniye'deki 1 milyon üretim kapasiteli tesisimizde biz mutlaka kullanıcılarımıza bu ekran kartı değişimlerinde de destek olabiliyoruz. Bunu kişiye özel üretim yapan tek yer Casper olduğu için aslında bizimle birebir de tüm kullanıcılarımız bu hizmeti de alıyor olabilirler.
1: Şimdi çip tarafını konuşurken bir de Pax-Silica diye ABD tarafından yapılan yeni bir ittifakı da konuşmak lazım. Çünkü zaman zaman pandemi zamanında özellikle çip fiyatlarına çok yüksek montanlı inmelerinde olduğunu görmüştük. Şimdi ABD yarı iletken çiplere bağımlılığı Çin'den azaltmak amaçlı hem Avrupa Birliği hem de ABD arasında bir ittifak kurma anlaşması adı altında bir Pax-Silica girişimini de şu an gündeme aldı. Bu girişim sizce gerçekleşir mi ve gerçekleşirse de birçok AB ülkesinin de bu ittifakı üye olmasıyla beraber çift fiyatlarına bir düşüş olur mu? Yani sektöre neden bir etkisi olacaktır sizce ve Türkiye sizce bu denklemde olacak mıdır? Berayan.
0: Bence Pax-Silica'nın çok başındayız. Aslında burada bu girişimden bizim gördüğümüz ve anladığımız global dengelerin değişmesinde teknolojinin rolünün ne kadar artık stratejik bir rolü olduğu, yeni dünya dengeleri içinde teknolojinin arzının da aslında belirleyici olduğu, Türkiye olarak bizim önceliğimizin kendi teknoloji vizyonumuzu inşa etmek olduğunu ben düşünüyorum. Gerek mühendislik altyapımız, gerek Ar-Ge yatırımlarımız bu konuda kendi özgün ve hani bağımsız teknolojilerimizi geliştirmek yönünde çok uzun vadeli bir ufukta aslında şekillenmeli. Elbette bu gelişmeleri ve dengeleri izliyor olmalıyız ama Türkiye olarak bu potansiyeli kendimiz sahibiz ve buraya yatırım yapmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi bu Pax-Silica içerisinde birçok AB ülkesinin de üye olmadığını biliyoruz. Burada Hollanda, İsveç ve Norveç tarafındaki ülkelerin şu an yavaş yavaş üyeliğinin geldiği haberlerini alıyoruz. Peki burada ülkelerin üyeliklerinde bir artış olmasıyla beraber pazar nasıl şekillenir? Yani bu küresel rekabeti kızıştıracak bir adım da oluşturabilir mi sizce?
0: Elbette onu hep birlikte aslında izleyerek görüyor olacağız nereye doğru şekillendiğini. Çünkü artık sadece teknoloji arzı değil, stratejik dengeler ve hani jeopolitik dengelerin de şekillendiği bir dönemin tam içerisindeyiz. Evet. Konuşmamıza başlarken de 2026 çok zor ve hani fırsatları açık bir sene demiştik. Teknoloji anlamında dünyanın da içinde olduğu bir denge savaşına geçiyoruz. Gerek bu yapay zekanın yazılım ayağı da dünyadaki dengeleri değiştiriyor şu anda. Hem Türkiye olarak bu yazılım ayağında ne yaptığımız, donanım ayağında ne yaptığımız, arzı nasıl yönettiğimiz, aslında çip ve tedariği nasıl yönettiğimiz önemli bir denklem olacak. Sadece bu girişimlerin içerisinde olmak ya da olmamaktan ziyade aslında o tasarımların montajı, Ar-Ge'si, tasarım süreçlerinin farklı seviyelerinde de Türkiye olarak olabilmek önemli olacak. Çünkü sadece çipin arzı değil, çipin birçok aşaması var. Neden Türkiye'de bir çip üretimi yapılmasın? Buna yetkiniz, üretim yapıyoruz, mühendislerimiz var, Ar-Ge altyapılarımız var. Bu süreçle bence şekillenebilecek potansiyeli olan bir konu olarak gündemimizde olacak.
1: Şimdi Orta Doğu Savaşı'nın da etkileri birçok sektörü etkiliyor. Peki çip krizini bir kenara koyarsak teknoloji tarafındaki sizin pazarınızı nedenle etkiledi? Tabii ihracat tarafı daha farklı bir boyuttur ama iç talep ve bakıldığında üretim tarafındaki süreçlerde Orta Doğu'daki belirsizlikten kaynaklı çok fazla bir etkilenmeyle karşı karşıya kaldı. Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldınız ve önümüzdeki dönemlerde olumlu senaryoda nasıl bir pazar oluşmasını öngörüyorsunuz?
0: Biz Türkiye pazarına, dünya denklemine baktığımızda yıllar özelinde baktığımızda dünyanın %1'i olarak bir bilgisayar potansiyelimiz var. Geçtiğimiz sene bu %0.8'di. Bir önceki sene %1.1'di. Aslında dünya potansiyeline yakın bir şekilde devam ediyoruz bu çizgide. Dolayısıyla her ne kadar konjonktür çok pozitif olmasa da teknolojiye olan yatkınlık, eğilim, genç nüfusumuz ve kalabalık nüfusumuz aslında ve üretme zorunluluğumuz ve yeni lansmanların da tetiklemesiyle sektörümüz çok da jeopolitik durumdan etkilenmiş gibi gözükmüyor. Bizim için ağır olan aslında yönetmemiz gereken şey hep birlikte bu çip krizi ürünlerindeki fiyat yansılamalarını daha az etkilenecek bir şekilde tüketici tarafına indirgemek ve bu AIPC dönüşümünü de aslında ne kadar hızlı yapabilirsek kullanıcılarımız da daha memnun olabileceği teknolojilerle daha iyi üretim yapabilmelerini sağlamak.
1: Kullanıcılar da eskiden daha yüksek özellikli ürünleri tercih ederdi. Şimdi daha fiyat performans dengesinin oturduğu bir talep eğilimiyle karşı karşıya kaldığımızı son zamanlarda konuşurduk. Peki bu süreçte hangi ürünlere talep daha fazla gidiyor? Daha küçük ürünler mi yoksa bilgisayar gibi daha büyük ürünlere mi talep artışını görüyorsunuz?
0: Dünyaya baktığımızda örneğin hani performans ve oyun bilgisayarı dediğimiz alanda bakacak olursak aslında tüketici bizden daha ince ürünler istiyor. Bir 3 sene 4 sene öncesinde 40 milimetre olan cihazlar artık şu anda Excalibur katmanında 20 milimetre yani 2 santimlik bir inceliğe indirgendi. Dolayısıyla full performans olabileceğiniz bir cihaz tasarımsal olarak ince ve daha taşınabilir bir mobiliteye doğru eğrildi. Bu hem dünyada hem Türkiye'de aslında yeni bir trend. Öte yandan standart gündelik ve ofis bilgisayarlarına baktığımızda yine performansı, yine ekran büyüklüğünü görüyoruz. Türkiye özelinde büyük ekran kullanmayı seviyoruz bilgisayara geldiğimizde. Aynı şeyi tablet özelinde de görüyoruz. Artık ekran oyunu değiştiren bir katman bizim ürün geliştirmemizde. Daha büyük ekranlar, OLED ekranlar, niti ve herzi yüksek oyun bilgisayarları bu anlamda öne çıkan ürünler oluyor.
1: Son olarak burada yatırımları biraz konuşmak lazım. Tabii talep artışında bir yükseliş eğilimi varken bu süreçte yatırımlar ve kapasite artışında yeni bir yol haritanız var mıdır? Bu yıl içerisinde yeni adımlar şu an masada gündemini koruyor mu?
0: Evet, biz bu sene aslında konuştuğumuz bütün çip krizi, tüketici talebi değişimleri noktasında bir fırsat da görüyoruz. Sektörümüz için önemli bir fırsat bu. İşin yapay zeka yazılım tarafı tam hız devam ediyor. Sektör olarak da aslında bilgisayarların performanslarının hakkını verebileceği bir yazılım ve veri ihtiyacı var. Bunu da nasıl yaparız? Ciddi daha güçlü cihazlarla aslında yapabilir oluruz. Dolayısıyla donanım tarafında ciddi atılımlar yapıyor olacağız. Büyüme hedefimiz bu sene özelinde %50 oluyor olacak. Bu aslında zor bir dönemde gerçekten hani agresif bir büyüme hedefi. Ama bunun altına baktığımızda da sektörün yaşadığı dönüşüm, cihaz olarak yapay zekalı ürünlere doğan ihtiyaç ve aslında tedarik gücümüz ve stok gücümüzle birlikte bunu avantaja çevireceğimiz bir dönem olarak görüyoruz bu seneyi.
1: Evet, Casper Pazarlama ve Operasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Kahraman, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer röportajımıza gidiyoruz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 15.sini bu yıl 12-13 Mayıs'ta gerçekleştiriyor. Etkinlikte Bloomberg HT'ye konuşan Exim Enerji CEO'su Arkın Akbay, bölgedeki savaşın tedarik maliyetlerini yansıttığını ve yükselttiğini açıkladı. İzleyelim.
2: Malumunuz jeopolitik gerilimler, riskler enerji piyasalarının gündeminde büyük bir ağırlık oluşturuyor. Bir taraftan baktığınızda da dünyanın hiç olmadığı kadar bir enerji dönüşümüne ihtiyacı olduğu görülüyor. Siz bu sektörde enerji alanında yenilenebilir portföyü geniş bir kuruluş olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi önce Ukrayna bizim açımızdan çok kritik oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölge açısından. Suriye zaten yıllardır bölgede sıkıntılıydı. En son İran, Amerika, İsrail üçgeninde hem biliyorsunuz petrol tedariği ve bunun türevleri de petrol, gaz, gübreye kadar giden geniş bir yelpazede aslında enflasyonist baskı yarattı. Çünkü bir anda arz çekildi ve talep o kadar seri adapte olamadı. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Belki de barışlarla birlikte çok seri de enerji maliyetleri düşecektir. Bunlar doğal olarak üretim maliyetlerine yansıyor emtia tarafında. Tedarik maliyetlerine yansıyor. Siz uzun vadeli yatırımlar yapıyorsunuz. Yenilenebilir dönüşüm aslında meşakkatli uzun bir yol. Bir dönüşüm yaparken de maliyetin ve bunun ödenebilirliğine, çünkü son tüketiciye gidiyorsunuz, ekonomi daralacaksa yüksek maliyetle yatırım yapmayı tercih etmiyorsunuz. Bir anda İşin arz tarafı da stopa geçiyor. Çünkü maliyetler arttığında bu sefer üretim bantları kendi tedariğini yapamadığında ama normalize oluyor. Sonuçta bu bir sinüs eğrisi. Biz elektrikte buna çok inanıyoruz. Önemli olan arzla talebin bu eğride birbirine olabildiği kadar yakınsar halde hareket etmesi. Şimdi yenilenebilir dönüşüm içinde özellikle mesela Türkiye'yi ele aldığımızda biz burada az etkilendik ve bu sebebi de hem rafine ettiğimiz petrolün hem gazımızın daha güvenilir bir şekilde ülkeye gelmesi. Bu da uzun yılların aslında politikalarının sonucu. Bir de yenilenebilir portföyümüz. Çok şanslı olduğumuz bir taraf, çok yağışlı bir yıldan geçtik. Hidroelektrik kaynaklarımız da bizi özellikle elektrik üretiminde çok kollar vaziyette. Şu anda bir arz krizi yaşamış durumda değiliz. Bu orta uzun vadede olmayacak manasına gelmez. Temkinli olarak yenilenebilir dönüşüme devam etmek durumundayız. Ülke olarak da marjinal maliyeti alternatif fosil kaynaklardan ve sizin çok iyi bildiğiniz gibi artık karbon salımının bir önemli maliyet kalemi olduğunu sanayimiz çok önceden kavramış durumda. Yenilenebilir dönüşüm artık bir trend değil, bir zorunluluk, rekabet için zorunluluk, iklim değişikliği, enflasyonla mücadele içinde bir zorunluluk. Şimdi bu belirsizlikler artarak devam edebilir. Bizim önemli olan dayanıklı bir portföye sahip olmamız. O yüzden peyderpey adım adım talebin ötesine geçmeyen bir arz büyümesiyle ama temiz ama daha uygun maliyetli, daha ekonomik enerji üretimine odaklanmamız gerekiyor.
1: Evet, böylelikle fokusu noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
4: Bloomberg GT Radyo.

30 dakika programına hoş geldiniz efendim. Evet, günün öne çıkan gündem başlıkları nasıl şekilleniyor? Şöyle hızlıca rakamlar, hızlıca veriler üzerinden geçelim. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari açık Mart'ta 9,7 milyar dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 12 aylık cari açık ise 39,7 milyar dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokrat hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını belirtti. TÜİK verilerine göre ihracat birim endeksi Mart'ta yıllık bazda %12,3 seviyesinde arttı. Endeks yıllık gıda, içecek ve tütünde %11,7, yakı hariç ham maddelerde %15,4, yakıtlarda %33,3 oranında artış kaydetti. ABD ve Çin heyetleri Trump-Xi zirvesi öncesinde Güney Kore'nin başkenti Seul'da ticaret görüşmelerine başladı. Görüşmeler yaklaşık 10 yıldır ilk kez bir ABD başkanının Pekin'i ziyaret edebilecek olması nedeniyle tarihi önem taşıyor. Fransa'da işsizlik oranı ekonomistlerin düşüş beklentisine aksine %8,1 seviyesine yükselerek 5 yılın zirvesine çıktı. İşsizlikteki artışın tek bir sektöre veya yaş grubuna özgü olmaması ekonomik zayıflığın genele yayıldığını gösterdi.

0: Efendim evet, 30 dakikada bugün bu bölümde perakende tarafını biraz konuşacağız. Beynen Company yönetici ortağı Onur Candar bizlerle birlikte, Onur Bey ile birlikte hem perakende tarafının yapısal anlamda makro çerçevesini konuşurken küreselde durum ne, içeride durum ne? Bununla birlikte müşteri tutumlarında, tüketici davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Tüm bu başlıkları kendisiyle değerlendiriyor olacağız. Onur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Evet Onur Bey, şimdi öncelikle şöyle bir beynin 2026 perakende ajandasına bakalım. Küresel oyuncuların bu bağlamda enflasyonla mücadele, fiyatlama, verimlilik, müşteri sadakatine yine odaklanması gerektiğini söylerken, Türkiye'de ise yüksek enflasyonla karşı karşıya olan çok daha sert bir baskı yaratıyor. Bu bağlamda hangi alanlarda daha refleks geliştirmek zorunda Türk perakendecileri? Perakende tarafını şöyle bir özetleyelim.
1: Tabii ki, tabii ki biraz başlayayım. Çok önemli bir soru çünkü makro tabloya baktığımız zaman gerçekten dünyanın başka yerlerinde olmayan problemleri ya da olmaya başlamış problemleri çok daha şiddetli bir şekilde Türkiye'de görüyoruz. Bir kere finansmana erişim çok zor. Hala %50-60 borçlanma faizlerinden bahsediyoruz. Onun üzerine enflasyon baskıları, bununla birlikte İran-Amerika gerginliğinin verdiği belirsizlikle birlikte tam bir kaos içerisinde aslında, tabiri caizse. Bizim Türkiye'deki perakendeciler işlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ama bu yeni bir olgu değil. Türkiye'de piyasa hep dalgalıdır zaten perakendeci açısından. Çok iyi hissettikleri zamanlar çok fazla olmaz. Ama bu dediğiniz gibi çok güzel bazı refleksleri yaratmalarını sağlamıştır. Ve mecburiyetten kaynaklı biraz da. Bunlardan bir tanesi sermaye ve nakit yönetim bilinci. Aslına bakarsanız stoğa aldığınız bir mal neticesinde bir alternatif maliyeti olan bir mal ve TL'de tuttuğunuz her şey bir bakıma size ekstradan maliyetler yaratabiliyor. Diğer taraftan eğer o stoğu almazsanız raflarınızın boş kalma riskiyle karşı karşıyasınız. Türkiye'de perakendeciler bunun dengesini sürekli olarak gözetmek durumunda ilerliyorlar. Ve normalde global bir perakendecinin belki gündemine finansal optimizasyon olarak gelirken, Türkiye'de bu çok daha şiddetli ve operasyonun içerisinde hissedilir bir nokta oluyor. İkincisi, çok daha dinamik bir fiyatlama ve kategori karması yönetmemiz gerekiyor. Neden bahsediyorum? Yine bir global perakendecinin bir senede gördüğü enflasyonu Türkiye perakendecisi bir ay içerisinde yaşıyor. Bu da fiyatlamadan promosyonlara, ne tarz ürünleri sunacağımıza ve tedarikçilerle olan ilişkilere kadar çok daha fazla çevikliğe doğru götürüyor bizi. Bir üçüncü konu teknolojideki verimlilik noktası ve teknolojide şöyle bir ayrışma görmeye başladık globalde. Globalde özellikle gelişmiş pazarlarda tabii dert biraz daha büyüme tarafında oluyor. Hep büyüme öncelikli olarak bu teknolojilerin kullanılmaya başladığını görüyoruz. Fakat Türkiye'de özellikle son 3 senede bu teknolojilerin, perakende teknolojilerinin kullanım amacı daha çok verimlilik artışı ya da maliyet azaltma tarafına ilerlediğini görüyoruz. Yani aynı teknolojileri iki farklı şekilde kullanıyoruz. Bir taraf daha büyümeye odaklı giderken biz Türkiye'de maliyetler için bunu yönetmek durumunda kalıyoruz. Son konuda mevcut metrekareyi düzgün bir şekilde ya da verimli bir şekilde kullanmak üzerine Türkiye perakendisi çok farklı evrelerden geçti. Bence son dönemdeki evreye, son birkaç senenin trendine baktığımız zaman bir yadsıyamayacağımız tabii ki e-ticaretin getirdiği hız var. Ama onun dışında da bir önceki dönemi belirleyen hep mağaza sayısı açmak noktasıydı. Birçok farklı perakendecinin mağaza sayılarıyla kendilerini kıyasladıkları bir dönemden geçiyorduk. Şu geldiğimiz noktada mağazanın kendi metrekaresinin verimliliğini arttırmak daha da ön plana doğru geliyor. Biz bu sene yaptığımız çalışmada Türkiye'de hala bir büyüme var. Yani reel anlamda baktığımızda Türkiye perakendesinin bu sene %7 ile 9 arasında büyümesini bekliyoruz ki sağlıklı bir büyüme geçmiş senelerdeki gibi. Ama bu büyümenin bileşenlerinin artık değiştiğini görüyoruz ve eskiden o mağaza açılmasıyla birlikte gelen büyümenin yerini metrekare verimliliğine bıraktığını görüyoruz. O da ne demek? Aslında değişen tüketici davranışlarına göre perakendecinin çok daha iyi inovasyon yapması lazım mağaza içerisindeki. Müşteri orada daha fazla alışveriş vakit yapıp geçiyorsun. Sepetini aynen biraz daha artırabilirsin.
0: Peki şimdi yani burada biraz daha geri kalıyoruz sanki. Mağazacılıkta çok büyük bir değişim görmedim ben. Şu anda tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Yani bundan işte 5 yıl, son 5 yıla kıyasladığımız noktada mağazacılıkta en azından o mağazaların içerisinde bir dönüşüm çok fazla görmedim. LED'ler dışında.
1: Birkaç tane dönüşüm oluyor aslına bakarsan.
0: Azınlıktadır yani.
1: Yani şöyle bir değer önermesi değişiyor. Bence o sessiz dönüşüm orada oluyor. Yani bizim tüketici alışkanlıklarımıza göre...

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa attığı kaldığı yerden devam ediyor. Tüketici elektroniği ve son dönemdeki sektörü ve Borsa İstanbul'a kote olan DataGate'in performansını konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi DataGate Genel Müdürü Salih Baş bizimle. Salih Bey merhabalar, yayınımıza merhaba. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Salih Bey, bugün sizinle beraber aslında bir diğer sunucumuz daha var. Kendisi araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizimle beraber olacak ve sorularımızı beraber size lanse edeceğiz. Öncelikle beraber başlayalım dilerseniz sorularımıza. Buyurun. Çünkü birinci çeyrek finansal tablolarını geride bıraktık. Evet. Birçok şirket açıklandı. Ek süreç isteyenler var. Fakat çoğunun açıklandığı bir tabloda artık sezonu kapattık diyebiliriz. Bu süreçte siz de bilançonuzu açıkladınız ve bakıldığında ilk çeyrek finansallarında net satışlar %20 büyüdü. Evet. Ve burada brüt kârsa %78 artış kaydetti. Evet. Peki bu operasyonel kaldırıcı göz önüne aldığımızda önümüzdeki çeyreklerde aynı tablonun devamını öngörüyor musunuz?
1: Doğrusunu isterseniz biz 2025 yılının son çeyreğinde Vodafone'la bir dağıtım anlaşması, yani Vodafone distribütörlüğüne başladık. Dolayısıyla mali tablolarımızın düzelmesinde önemli bir etki Vodafone.

0: fon işimiz. Dolayısıyla o hem 2025'in son çeyreğine önemli katkıları oldu, hem de 2026 çeyreğinin ilk katkılarına, ilk çeyreğine katkıları oldu. Doğrusu isterseniz bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun için ekip olarak hep birlikte çalışıyoruz.
1: Evet, buradan sözü Mehmet Özdemir'e bırakmak isterim. Mehmet, sen de programımıza hoş geldin. Seninle beraber burada sorularımızı yöneltiyoruz. Tabii senin soracağın daha detaylı sorular vardır. Buradan sözü hemen sana bırakayım dilerse.
2: Evet Salih Bey, tekrar sizler de hoş geldiniz. Şöyle bir genel anlamda bilançonun aslında kırılımlarına baktığımız zaman brüt kar marjında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden bu çeyrekte bir yukarı doğru hareket görüyoruz. Özellikle distribütörlük anlaşması ya da distribütör iş modeli için bir miktar daha yüksek bir seviye, ki %6'ların da bir miktar daha üzerine gelmiş gibi gözüküyor. Ciddi bir sıçrama belki de. Bunun özellikle ne kadarı ürün mixinden geliyor, belki ne kadarı fiyatlama gücünden geliyor ya da tedarikçilerdeki primlerde bir iyileşme mi var? Bunu özellikle biraz daha açabilirsek çok daha iyi olur.
0: Elbette. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Bizim daha önceki dönemlerde, yani 2025'in son çeyreğinden önceki dönemlerdeki aşağı yukarı kar marjımız, brüt kar marjımız 3-3,5 seviyesindeydi. Vodafone'la bu sürece başladıktan sonra aslında bu sorduğunuz soruların miksi, hem üreticilerden daha fazla bir prim gelirimiz var, hem Vodafone'la birlikte satış gelirimiz aşağı yukarı %3'ten 6'ya yükseldi. O anlamda operasyonel giderlerimiz çok benzeşik bir kadroyla işimizi yaptığımız için operasyonel kadrolarımız, operasyonel giderlerimiz düştü. O anlamda da bu kar artışı, bu bütün bunların bileşkesinden oluştu.
1: Tabii yeni anlaşmaları da konuşmak lazım sizinle beraber. Çünkü bu yılbaşının sonunda, yani 27 Ocak'ta yeni bir anlaşma imzaladınız. Ve baktığımızda Apple ürünlerinde telefon, kulaklık, akıllı saat gibi birçok yan dal ve ana ürünlerde burada önemli açıklamalar yapıldı ve bir distribütörlük anlaşması varıldığı konuşuldu. Peki daha önce de master distribütör konumunda yer alıyordunuz bu süreçte. Doğrudan Apple satın alma modeliniz iş ekonomimize ne denli bir katkı sağladı? Bu sürece bakıldığında Apple'ın bilinen ödeme koşulları da var. Peşin ödeme, kısa vadeli gibi zor şartların da olduğunu biliyoruz. Peki bu çalışma stili sermayenizi ne yönde etkileyecektir Salih Bey?
0: Buna şöyle cevap vereyim. Bizim bütün aslında Apple'la olan sözleşmemiz Vodafone operatörüyle doğrudan bağlantılı sözleşmeler. O anlamda, yani Apple'la yapmış olduğumuz sözleşme de bu kapsamda. Daha önce biz Vodafone ekosisteminden ürün tedarik ediyorduk. Şimdi doğrudan Apple'dan ürün tedarik etmeye başlayacağız. Bu bizim işimizi bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla hani şu anlamda artıracaktır. Artık biz operasyonel olarak siparişlerimizi Apple'a kendimiz gireceğiz. Dolayısıyla pazarın büyüme hızına uygun olarak daha fazla ürün getirebilme ve daha fazla ürün pazara sunabilme imkanımız olacak. Dolayısıyla bu da bizim bir miktar hem satışlarımızı artıracak hem de satış gelirlerimizi artıracağını düşünüyoruz.
1: Hasılat tarafına bakıldığında tabii burada önemli açıklamalar da vardı. İlk çeyrek tarafındaki bilançolara bakıldığında dilersen Mehmet senden dinleyelim biraz bu tarafı da. Çünkü biraz detaylar sende var tabii. Hasılatta bir yükseliş vardı. Peki Apple'ın katkısına dair nasıl bir ortam var? Mehmet hemen size yönelsin dilerseniz.
2: Evet, özellikle Salih Bey, biz burada Apple'ın katkısının belki de 2026 için tamamında ciroda katkısını ne yönde görüyorsunuz? Belki biraz daha bunlardan da konuşabiliriz ki burada özellikle İlk çeyrekte gördüğümüz sıçramayı geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre bunun bir sürdürülebilirliği var mı hasılat tarafında? Belki bunları da biraz konuşabiliriz.
0: Elbette. Bizim toplam, yani Vodafone işi ve Vodafone non-Vodafone işi, öyle söyleyeyim, yani mix kanal dediğimiz kanalda, her iki kanala da biz Apple ürünleri bu anlamda satıyoruz. Apple'la birlikte, daha doğrusu Vodafone'la birlikte Apple işimizin bu anlamda artacağını düşünüyoruz. Bu bize hem ilave gelir getirecek hem de ilave kar getirecektir. Yani o anlamda bizim, çünkü 2026 birinci çeyrekte 3 milyar 856 milyon TL olan konsolide mali tablolarımızdaki ciromuz, 2025'teki rakamımız 3 milyar 856 milyon TL iken 2026'da 4 milyar 642 milyon TL'ye ulaştı. Dolayısıyla bu %20'lik büyüme gelecek çeyreklerde de bu şekilde devam edeceğini, ciro artışının devam edeceğini düşünüyoruz. Bir taraftan da Türkiye'de biliyorsunuz bütün akıllı telefon işi bir regülasyona tabi.
1: Evet.
0: Yani 20 bin liranın altındaki telefonlar 12 taksit yapılabiliyor. 20 bin liranın üstünde telefonlar 3 taksit yapılabiliyor. Buna ilişkin de son günlerde kamuoyunda biliyorsunuz beklenti var.

0: O anlamda bu beklenti gerçekleşirse, yani buradaki regülasyondaki, yani bu barem 30 bin 40 binlere doğru yükselirse,
1: bizim beklenti işimizin 30 bindi galiba.
0: Evet, beklenti 30 bindi. Eğer bu gerçekleşirse bizim satışlarımız da mutlaka ikinci, üçüncü çeyrekte artarak devam edecek.
1: Ne kadarlık bir artış katkısı olabileceğini bu sürecin öngörüyorsunuz peki Salih Bey?
0: Şimdi bunu tabii bunu gene Türkiye'deki telefon satış rakamlarından ifade edeyim. Türkiye'de 2024'te 2025'te aşağı yukarı ayda 1 milyon adet telefon satılıyor. Yani bunun anlamı da aşağı yukarı 35-40 milyar TL civarında da bir ciro büyüklüğüne denk geliyor. Eğer taksit sayısında bir artış olursa, yani limit barem yukarı doğru gelirse, aşağı yukarı burada %10 civarında, %10-15 civarında ben bir satış artışı bekliyorum.
1: Hı hı. Bu süreçte tabii bakıldığında 2021 yılında Türk Telekom'la bölgesel distribütörünüz sona ermiş görülüyor. Evet. Ve bunun yanı sıra Vodafone üzerinden yeni bir ekosisteme geri dönüş yaptığınız, evet, görülüyor. Peki tek operatöre bağlı modelin strateji tarafındaki katmanları ve etkenleri ne olacaktır? Bilançoya ve şirketin performansına yansımasını ne denli görüyorsunuz bu modelde?
0: Evet, bizim böyle bir tecrübemiz oldu geçmişte ve o zaman yani geçmiş operatör deneyimimizde operatör dışına çıktığımızda büyük bir zorlukla yaşadığımızı söyleyebilirim. Çünkü bütün işimiz operatöre bağlıydı. Daha sonra burada edindiğimiz tecrübeleri mix kanal dediğimiz bu non operatör kanalına, küçük bayilere gene akıllı telefon, tablet, yeni nesil teknolojileri satarak hayatımıza devam ettik. Orada edindiğimiz tecrübeleri bu kanala indirmeye çalıştık. Daha fazlası operatör distribütörlüğünden ayrıldıktan sonra destek hisselerinin %51'ini satın alarak yatırımcımız zarar görmesin diye dolayısıyla mali tablolarımıza, data getim mali tablolarına konsolide ettik. O bizi başka bir yere taşıdı. Şimdi karşımıza gerçekten yeni bir fırsat çıktı ve bu fırsatı 5 yıllık bir Vodafone kontratımız var şu an. Dolayısıyla bir taraftan eski süre gelen işlerimizi devam ederken, bu karışık kanala, mix kanala ürün satarken, bir yandan zincir mağazalara yeni nesil teknolojiler satarken, bir yandan da aslında ilave olarak Vodafone işi geldi ki bu toplam işimizin çok büyümesine sebep oldu. O anlamda artık daha dikkatliyiz. Olası gelişmelerle ilgili şirketin ciro ve kar kaybına uğramaması için yeni alanlar kendimize bulup oralarda işimizi büyütmeye çalışıyoruz.
1: Evet, kısa vadeli banka kredileri tarafına bakıldığında ise 1,37 milyar liralık taraftan sıfıra indirdiğiniz bir tablo vardı. Dilersen, evet, Mehmet, sözü sana bırakayım. Burada daha detaylı bir bilanço okuması da tabii ki senden gelecektir.
2: Evet, şöyle bir baktığımızda aslında Salih Bey, genel anlamda finansal borçların toplam borçlar oranında ciddi bir düşüş var. Ciddi bir, evet, borç ödediğiniz gözüküyor. Evet. Bunun özellikle bu kaldıraç düşürme stratejisinin arka planını belki biraz konuşmak lazım. Fonlama maliyetlerindeki belki daha iyi, ciddi bir iyileşmenin, belki bir düşüşü mü bekliyorsunuz? Ya da önümüzdeki süreçte tekrar borçlanmada ya da maliyetlerde olası bir iyileşmede borçlanma stratejilerinizi de belki öğrenebiliriz.
0: Evet, bunun temel nedeni, yani nakit akışının iyileşmesinin temel nedeni tedarikçilerle olan vadelendirme sürecimiz. Dolayısıyla iş hacmimiz büyüdükçe, tedarikçilerden vadeli mal aldıkça, dolayısıyla nakit akışımızdaki iyileşme bu anlamda mali tablolarımıza yansıdı. Bu tabii bunun bugünkü enflasyonist ortamda, özellikle faizlerin çok yüksek olduğu ortamda bilançomuza da önemli bir katkısı oluyor. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kullanarak bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. O anlamda da finansman giderlerimiz eskiye göre daha iyi bir noktaya gelecek. Dolayısıyla bu da olumlu olarak mali tablolarımıza yansıyacak. Ama temel nedeni, yani özellikle 1 milyar 46 milyon TL'si tedarikçilerden elde ettiğimiz vadelerden kaynaklı.
1: Salih Bey, çok kısa son sorumu size sormak isterim. Kur enflasyon baskısı yılın geri kalanı için bilançonuzu neden etkileyecek? Ciroda nasıl bir etkisi olabileceğini öngörüyorsunuz?
3: Türkiye'ye yönelik de toplumun da bir inancı ve motivasyonun artması lazım. Yani şu an geldiğimiz noktada çok geniş bir skalada dağılmış, evet, durumdayız. Yani bir ara hedefimiz var, tahminimiz var. Merkez Bankası'nın tahmini yanında piyasa katılımcıların tahmini var. Reel sektörün tahmini var, hane halkının tahmini var ve bu tahmin aralığı muazzam genişlemiş bir durumda. Yani 16'dan başlayıp 50-55'e kadar giden bir aralık. Buranın bir konsolide edilmesine ihtiyaç var.

0: içinde dediğim gibi Merkez Bankası'nın gerçekleştirilebilir bir hedef koyup bu noktada onu gerçekleştirdiğini topluma göstermesi ve o beklentiyi şekillendirmesi gerekiyor. Ben bu noktada açıkçası tahminlerle birlikte ara hedeflerin de yeniden revize edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Muhtemelen bu toplantıda da onu görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki bu tabloda hisselerde enflasyon temasında bir geri dönüş öngörür müsünüz?
0: Yani şöyle geçmişte evet enflasyon borsa yükselten iki temel unsur vardır aslında. Bir enflasyon, biri de reel büyüme. Yani enflasyonun nominal olarak buradaki rakamlara yansıdığını geçmiş dönemlerde de çok net gördük. Ama bu yansıması için bir taraftan da talebi oluşturacak ek kaynağa ihtiyaç var. Bu ek kaynak geçmiş dönemlerde nasıl sağlanıyordu? Düşük faizli krediler, yani rasyonel olmayan oranlarda verilen krediler. O kredilerin bir kısmı da borsaya giriyordu diğer varlıklarla beraber ve hızlı fiyatlama etkilerini görüyorduk. Şu anki geldiğimiz noktada biraz maliyet kaynaklı bir enflasyon artışı olması ve Merkez Bankası'nın görece sıkı duruşuyla bu talep koşullarının çok kuvvetlenmemesi ya da para yaratma kabiliyetinin çok yüksek olmaması kısa vadede bu enflasyonun borsaya yansımasını biraz geciktirebilir. Ama illaki bir noktada fırsatını bulduğunda piyasa bu yaşanan geçmişteki enflasyonu da bir şekilde fiyatlara yedirmeyi tercih edecektir. Bu ne zaman olur? Yeniden faiz indirimlerini konuşmaya başladığımız dönemde. Yani bunu konuşmaya başladığımız andan itibaren geçmişte yansıtamadığımız enflasyonu da kümülatif bir şekilde borsaya yansıtabiliriz. Ama onun için biraz daha zaman var gibi gözüküyor.
1: Borsa İstanbul'un nezdinde bakıldığında 15 bin puanın altına sarkan bir fiyatlamayla işlem görmeye devam ediyor. Fakat bu sabah saatlerinde bir haber akışı tabii endeksteki birçok sektörü ve hisseyi etkilemiştir. Çünkü MSCI Türkiye Endeksi güncellendi ve yabancı fon ve yatırımcıların baktığı referans bir endeksti bu. Ve endekste küçük sermayeli şirketlerde 4 hisse giriş yaparken Türkiye'de 9 hisse çıkarıldı. Çıkarılanların sektörlerine bakıldığında sigorta, enerji, faktöring, holding gibi geniş çaplı bir yelpaze var. Peki bu taraftaki güncellemeyi nasıl okumak lazım sizce Hüseyin Bey?
0: Yani şöyle ara sıra bu endekslerde değişimler oluyor ama MSCI'nin son dönemdeki değişikliklerinde farklı gerekçeler de görebiliyoruz. Yani daha önce örneğin MSCI endeksinin alınması beklenen bir şirkette MSCI endeksinin alınmamıştı. Fiili dolaşımdaki pay oranının yanlış hesaplandığına dair, yanıltıcı olduğuna dair bir açıklamaları vardı. Ve ondan sonra ciddi bir bozulma görmüştük. Şu anda da birçok hisse senedinde benzer etkiyi gördük. Yani gerekçeler tam net bir şekilde paylaşılmadı ama bu şirketlerin bu endekslerden çıkarılması elbette Türkiye'nin imajı açısından negatif bir etki oluşturdu. Bunun da hisselere ve benzer beklentide olan belki bu endekslere girme hayalinde olan şirketlere de negatif yansımalarını gördük. Yani bizim aslında gerek MSCI endeksinin belki değişikliklerini biz belirlemiyoruz ama bizim içeride de bazı değişiklikler yapmamız gerektiği kanaatindeyim ben endeks belirleme kriterlerinde. Yani BIST 100'e girmek de, BIST 30'a girmek de, BIST 50'ye girmek de sadece halka açık kısmın piyasa değeriyle ölçülebilecek bir şey olmamalı. Yani burada bana kalırsa nasıl ki halka arzlarda ciro şartı, karlılık şartı gibi unsurlar arıyoruz. Hatta bana kalırsa halka arzdan başlayarak daha sonraki BIST'lemelerde de istihdam sayısını bile buraya yedirmek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sadece halka açık kısmın piyasa değeriyle bu endeks değişikliklerini yaptığınız zaman BIST 100'de de keza aynı şekilde BIST 30'da da bunu MSCI endeksine de taşıyabilirsiniz. Böyle olduğu zaman çok hani hayatın olağan akışıyla fiyatlanmayan böyle piyasada hani artık spekülasyonun ötesine geçen fiyatlama davranışları sergileyen hisselerin bu endekslere girdiğini görüyoruz ve sonrasında yine üzücü tablolarla karşılaşabiliyoruz yatırımcı nezdinde. O nedenle bence topyekün bir güncelleme yapmak lazım. Türkiye'nin de hani geçmişte yaşanan tecrübelerle beraber baktığımızda MSCI gibi küresel endekslerde itibarını koruyacak düzenlemeleri de getirmek lazım kanaatimce.
1: Evet, Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğan, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, buradan bir de Avrupa'ya gidiyoruz. Bloomberg KTS Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle. Ceren, selam, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Ali Aram, hoş bulduk.
1: Avrupa tarafına baktığımızda Fransa ve Almanya tarafında hafif çaplı bir ayrışma olduğunu gördük. Fransa'da işsizlik 5 yılın zirvesinde, Avrupa tarafında Almanya'da ise burada ZÜV endeksi beklentilerinin de üzerinde geldi. Peki şu an fiyatlamalar ne yönde ilerliyor? Detayları biraz senden dinleyelim.
2: Evet, dünkü düşün ardından

0: Bugün endekslerde bir toparlanma var. Bilançolarda aslında destek olmuş gibi gözüküyor bugün Avrupa endekslerine. Karışık bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Fransa borsası %0.4'e varan düşüşte en kötü performansı gösteren endeks. Diğer tarafta tabii madencilik endeksi bugün öne çıkıyor. %3'e yakın bir prim var. Onu teknoloji endeksi takip ediyor. Bugün gelen bilançolara bakacak olursak Merck Yaşam Bilimleri bölümünün bazı alanlardaki güçlü ivme sayesinde %8'e yakın değer kazandı hisseleri. Diğer tarafta teknoloji devi ASML Holding hisselerinde çok sert bir yükseliş var. Çünkü Koreli çip üreticilerindeki yükselişleri takiben hisselerinde %3,5'luk bir yükseliş yaşanıyor. Bu da endeksteki kazançlara en büyük katkıyı sağlayan şirket olmasına yol açıyor. Şimdiye kadar gelen bilançolar oldukça güçlü Avrupa'da ve bölgenin gösterge endeksini destekledi. Mesela ilk çeyrek kar büyümesine baktığımız zaman şimdiye kadar %6,2'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu da %2,6 olan piyasa beklentilerinin üzerinde. Tabii yatırımcılar ayrıca Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yapacağı zirveyi takip edecek. Buradaki haber başlıkları da piyasalar açısından önem arz ediyor. Diğer yanda dün İngiltere'yi tabii konuşuyorduk. Tahvil faizlerinde çok sert bir yükseliş vardı. Bugün tahvil piyasasına baktığımız zaman sınırlı bir yükseliş öne çıkıyor. Burada Times önemli bir haber geçti. Çünkü Starmer'ın rakibi Threatening liderlik yarışına hazırlanıyor. Times'ın geçtiği haberine göre müttefiklerine dayandırdı bu haberi. Birleşik Krallık Sağlık Bakanı olarak görev yapıyor şu anda ve Starmer'ın en güçlü rakibi olarak öne çıkıyor. Yarın kadar erken bir tarihte istifa ederek bir liderlik yarışını tetiklemeye hazırlandığı iddia edildi ve az önce Guardian'ın geçtiği habere göre Threatening şimdiye kadar bir liderlik yarışının başlaması için gerekli olan 81 milletvekilinin desteğine ulaşmış durumda. Bu da özellikle yarın takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak. Diğer tarafta bugün verilere bakacak olursak Fransa'da işsizlik oranı açıklandı ve 2021 yılından bu yana ilk kez %8'in üzerine çıktı. Fransa'da işsizlik beklenmedik şekilde yükseldi. Tüm beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 2021'den bu yana en yüksek seviyeye görmüş oldu. Bu da aslında İran savaşı başladığından bu yana iş gücü piyasası üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor savaşın. Tüm yaş kategorilerinde bir artış var ve ilk çeyrekte %8,1 seviyesine ulaştığını takip ettik. Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy bu yaşanan artışı hafif bir artış olarak nitelendirdi ve ekonomideki yavaşlamanın bir göstergesi olduğunu ifade etti. Tabii 2012 sonrasında yaşanan son ekonomik yavaşlamada ülkede işsizlik oranı %10'un üzerine tırmanmıştı. O seviyenin hala altında olduğunu görmekteyiz. 2010 yılından bu yana net olarak 4 milyondan fazla istihdam yaratılmış durumda. Fakat şu anda gelen veri savaş etkisiyle beklentilerin altında gerçekleştiğini bizlere göstermiş durumda. Lara.
1: Piyasa hattını noktalıyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş dünyasında sürdürülebilir kalkınmayı konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel bizimle. Ediz Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ali Hanım. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ediz Bey, şimdi sürdürülebilirlik deyince COP31 akıllara geliyor. Çünkü bu sene COP31 Türkiye'de gerçekleşecek ve 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da olması planlanıyor. Şimdi Paris Anlaşması'nın 10. yılı olması sebebiyle de bir özellikle bir anlamı taşıyor diyebiliriz tabii bu tarafta. Peki COP31 nedir ve iş dünyası için ne anlam ifade ediyor? Dilerseniz biraz buradan başlayalım.
2: Tabii ki. Şimdi COP31 ne zaman başlamış istiyorsunuz? Biraz tarihçesine çok kısaca gireyim. 1995 yılında aslında iklim değişikliğini konuşmak üzere Berlin'de toplanılmış. Counters of the Parties diye geçiyor. COP adı oradan geliyor aslında, kısaltması. Yani taraflar konferansı. Bakıldığında 31. dönemi, 31. yılı ve Türkiye ev sahipliği yapacak ama bir takım mihenk taşları var. Kyoto Anlaşması gibi 97 yılında yapılan ve daha önemlisi sizin de belirttiğiniz gibi 2015 yılında Paris Anlaşması var. Çünkü Paris Anlaşması neden önemli? Paris Anlaşması'nda ülkeler, ki şu ana kadar 194 ülke anlaşmaya imza koydu, sadece 4 ülke bunun dışında kaldı. Sanayi öncesi ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırması, yani sanayi öncesini alırsak, baz alırsak 1,5 dereceyle sınırlandırmasını öngörüyor ve buna ilişkin de bir takım taahhüt mekanizmaları gerektiriyor ülkelerde. Şimdi o yüzden Paris Anlaşması çok önemli. Şimdi dediğiniz gibi 10. yılındayız. Şimdi ülkeler de taahhütlerini verdi ki yakın zamanda Türkiye'de biliyorsunuz taahhütünü açıkladı. Buna da iklim taahhütleri ulusal katkı beyanı deniyor. Türkiye 2053 yılına net zero, yani net sıfır hedefiyle giriyor 2053 yılında. Yani sıfır karbon emisyonu hedefi var ki bu 1,5 derecenin içinde kalabilelim. Bu taahhütlerin içerisinde, yani ulusal katkı beyanında ne var derseniz, 60 gigawattlık yenilebilir kapasite inşası söz konusu. Bu 2053 yılına kadar yenilebilir enerjinin toplam üretim içerisindeki payının %50'lere ulaşması demek. Ki güneş, şu anki yatırım kapasitesinin 5 katı, güneş enerjisinde 5 katına çıkması, rüzgar enerjisinde de 2 katına çıkması demek. Bir de 2035 yılı ara hedef olarak geri kazanım oranını %60 hedef olarak gösterdi Türkiye. Şu an %7 mertebesinde, bunu %60'lara çekme hedefi var. 300 bin hektar yıl başına düşen ağaçlandırma planı var ki bunlar yutak deniyor. Çünkü karbon, evet, salınımını, yani net zero hedefinin bir parçası olarak söyleyebilirim. Bir de 2035 azaltım hedefi olarak da, ara hedef olarak, yani 2053'e sıfır gitme öncesinde 643 milyon ton karbon eş değeri salınımı azaltma hedefi var Türkiye'nin. Şimdi bu tabii ki iş dünyası için büyük bir dönüşüm hikayesi demek, dekarbonizasyon. İş modellerini değiştirmek demek. Tabii ki yeni bir ekonomik modele geçiş demek. Sadece bu taahhüt çerçevesinde değil, biliyorsunuz bu SKDM'sinde de karbon denkleştirme mekanizması da 2026 yılında hayatımıza girdi. Avrupa Birliği bunu ön koşul olarak koydu, yeşil dönüşüm çerçevesinde. 6 sektörümüz bunun içine girdi. Yani biz emisyonları azaltmazsak bazı sektörlerde ticaret yapamaz, ihracat yapamaz aşamaya geleceğiz. Dolayısıyla bir ekonomik modele geçiş demek. COP31'in Türkiye'de olması da bence tarihi bir fırsat. Çünkü belki birazdan konuşuruz. Evet. İçinde bulunduğumuz konjonktürü de. Çünkü Türkiye için bu dönüşüm birçok anlamda buradaki liderlik şu an biraz ajanda kaysa da

0: önemli olduğunu düşünüyorum. Bu COP30'un Türkiye'de olmasını çok değerli görüyorum.
1: Belirsizlik ortamı hala güncelliğini koruyor çünkü Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı muğlak bir durumun ateşkes tarafını konuşumuzda. Şimdi her COP'ta farklı bir kırılma noktası yaşandı. Bakü'de finans dedik ve bunun ardından Dubai'de fosil yakıttan çıkış başlığı ele alındı. Peki Türkiye'de bu sene COP31'de nasıl bir tema ve eylem planı öne çıkacaktır sizce?
0: Şimdi bu zamana kadar hep bir taahhütler konuşuldu. Aslında konuşuldu. Yani,
1: altı oldu mu aslında?
0: Evet,
1: önemli olan soru
0: evet,
1: da bu galiba
0: konu
1: değil
0: bu,
1: mi?
0: Konu bu. Bence Türkiye aslında biliyorsunuz COP Başkanlığı Murat Kurum, Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından yürütülüyor.
1: Evet.
0: Uygulama COP olarak açıklandı. Şimdi artık bu dönem artık konuşmayı bir tarafa bırakıp kimseyi geriden bırakmadan, bu da önemli, bunu da altını doldurmak lazım. Çünkü adil geçiş de çok önemli. Uygulama aslında konuşuldu ve birkaç başlıkta aslında müsaade ederseniz ajandasından da kısaca bahsedeyim. Yani iklim finansmanı tabii ki bir konu. Yani bu finansmanın yol haritasının artık çıkıyor olması lazım ki çünkü Bakü'den başlayan Belen'e giden süreçte aslında bu finansman yükünün, finansman maliyetinin nasıl karşılanacağı konusu bir yol haritası üzerine çalışıyor. Aslında burada biraz bunun artık bir vücut bulması gerekiyor. Dolayısıyla bir ajanda konusu, uyum ve dayanıklılık bir konu. Yani bir takım taahhütler var ortada ama bu taahhütlere uyum nasıl olacak, nasıl bu adımlar atılacak? Doğa pozitif çözümler bir diğer konu ve adil geçiş demin de bahsettiğim gibi ve şeffaflık ve yönetişim modellerinin oluşturulması. Yani aslında burada uygulama kopu olarak değerlendirmek, görmek gerekiyor. Mottosu da o. Yani Bakü finans kopuydu. Antalya'da baktığınızda uygulama kopu olacak.
1: Faaliyete geçiş olacak öngörüyorsunuz evet, bu COP31'de. Evet. Peki şimdi bir de ABD, İsrail ve İran savaşının bu COP31'deki gündeme etkisini de konuşmak lazım. Çünkü bu tarz jeopolitik belirsizliğin olduğu muğlak konuşmaların yaşandığı bir ortamda sizce nasıl bir COP31 geçireceğiz? Etkileri neden olacak hedefler tarafından konuştuğumuz?
0: Şimdi buna iki türlü bakabilirsiniz. Aslında bir savaşların gölgesinde başlıyor bu COP. Bir tarafta bakarsanız kuzeyimize işte Rusya-Ukrayna savaşı bir zamandır devam ediyor ki enerji konusu orada da bir konu.
1: Hemen araya girmek isterim çünkü petrol tarafında şu an 100 dolarında üzerinde iki petrol türünde fiyatlandığını görüyoruz. Yani bunların da eğer böyle bir tahribat kalıcı olursa COP31 etkisinin de aşikar olacağını konuşabiliriz galiba.
0: Evet. Yani şimdi Trump'ın gelişiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde ajanda kaydı sürdürülebilir konusunda maalesef. Bunu finansman kaynaklarından da gözlemleyebiliyoruz. Ve Paris Anlaşması'ndan da çekildi biliyorsunuz. Trump daha ilk oturduğu gün koltuğa bunun açıklamasını yaptı. Ve daha karbon bazlı bir politika yürütüyor. Fakat şunu gördük ki İsrail en son Amerika Birleşik Devletleri ile olan savaş, yani İran savaşı dediğinde de Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte ciddi bir tedarik sıkıntısı içine girdi. Yani bu da neyi getirdi? Enerji güvenliği konusu, şirketlerin asıl konusu. Şimdi bu çerçevede baktığınızda yani bir tarafta sanki tekrardan karbonizasyon ekonomisi oluşacak gibi baktığınızda bir taraftan da bu savaşta şunu gösteriyor ki biz petrole çok bağımlı kalırsak güvenli bir ortamda olmayacağız. Ve de enerji güvenliğini ve ekonomik güvenliği sağlayamayacağız. Bu aşikar. Dolayısıyla bence şu an COP31 bir çıkış noktası. Yani yeni dönemin oluşması açısından bir çıkış noktası. Çünkü karbonizasyonun yani petrole bağlı bir ekonominin çok da aslında sürekli ve güvenli bir liman olmadığı ortada. Nedir buradaki konu? Aslında yenilenebilir olursa bu altyapı her ülkenin buna aksesi, ulaşımı var. Dolayısıyla her ülke bunu altyapısına entegre edebilir. Tabii ki burada gelip dönüp dolaşıyor gene finansman sağlanabilecek bir konusuna geliyor.
1: Finansman tarafını o zaman sizinle biraz detaylandıralım. Tabii. Edis Bey, çünkü baktığımızda COP'da gelişmekte olan ülkeler tarafında iklim finansmanı hedefi 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar olarak işlenmesi bekleniyor. Peki siz bu taraftaki finansman hareketini gerçekçi buluyor musunuz da önümüzdeki dönemde COP31'de bu tarz finansmanlarda bir yukarı yönlü revizyon gelecek midir? Ve bu finansmanların altını doldurabiliyor muyuz? Bu finansmanları kullanabiliyor muyuz sizce?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakü'de bu COP finansmanı demiştik hatırlarsanız COP29'da. Ben de fiilen oradaydım. Gözlemleme fırsatı da buldum. Şimdi bundan önce 2009 yılıydı sanıyorum. Bu biliyorsunuz buradaki bütün konu gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin dönüşümünü finanse etmesi. Çünkü bir gelişmekte olan ülkeler diyorlar ki biz kirletmedik. Bunlar, bu sanayi devrimi sonra sizler bundan sorumlusunuz. Dolayısıyla bunun finansmanına bize katkı verin, hibe verin. Tabii ilk 2009'da 100 milyar dolar gibi bir rakam üzerinde yıllık anlaşılmıştı. Bir kısmı bunun hibeydi, bir kısmı finansman yoluyla sağlanacaktı. Yani kredilendirme yoluyla sağlanacaktı. Fakat bu yeterli değil çünkü bir hesaplamaya göre dünyanın yeşil dönüşümde finansman ihtiyacı 200 trilyon dolar. Yani 100 milyar dolar.
2: İnsanla da 33 yıl olmuş. 1993'ten beri kapılar kapalı. Ermenistan, Azerbaycan arasında gerginlik sebebiyle. Şimdi bakıldığında Ermenistan'ın ithalatı yıllık 12-13 küçük bir ülke. 3 milyon nüfusu biliyorsunuz. 12-12,5 milyar dolar ithalatı var. %50'den fazlasını Rusya'dan yapıyor. Herhalde bir 7-8 milyar dolar da ihracatı var. Bugüne kadar Gürcistan üzerinden çok kısıtlı ve çok zorlu şartlarda yapmaya çalışılan bir ticaret vardı. Ancak bakanlık yetkilimizin verdiği haber artık iki gümrük, iki sistem. Yani Türkiye'den kalkışlı ve Ermenistan var işte işlemler artık yapılabilecek hale getirildi bilgisi paylaşıldığı sistem açısından. Bu iyi bir şey. Yani dediğim gibi komşularla ticaret noktasında çok gerideyiz çeşitli sebeplerle. Evet. Alican kapısı var, bir de Akyaka demiryolu kapısı var orada. Demiryolu sınırı nispeten tabii Rus demiryolları bizim raylarımıza göre bir 15 santim, 14,5 santim daha geniş olduğu için yine oralarda buji değişimi, vagon değişimi, konteyner değişimi gibi konular gündeme gelecektir. Gürcistan sınırında var bu. Ama Ermenistan'a şöyle bakmak lazım. Tabii ki ikili ticaretimiz artacaktır. Aynı zamanda Ermenistan aslında Orta Asya'ya ulaşım noktasında bir tampon gibiydi bugüne kadar. Gürcistan üzerinden biraz daha uzatılmış bir yolla ulaşmaktaydı. Son dönemde Zengezur koridoru Ermenistan-İran sınırından açılacak bir koridor üzerinden ulaşmanın yolları için çalışılıyor. Ama doğrudan Ermenistan'a ulaşmak, Ermenistan'ın ardındaki Azerbaycan'a da yine Ermenistan üzerinden ulaşmak mümkün olursa bu Türk dış ticareti için iyi bir şeydir. Hem ardındaki ülkelere ulaşmak anlamında hem de bölgemizdeki genel güvenlik açısından, ilişkiler açısından çok sevindirici bir şey. Yani ticaret erbabı açısından çok olumlu. Lojistikçiler için de iyi bir şey. Çünkü şöyle çepeçevre bir etrafımıza baktığımızda Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan bile Rusya ile henüz barış anlaşması imzalamadı biliyorsunuz. İşte Osetya krizinden beri.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu sevindirici bir haber. Biz de memnuniyetle okuduk haberi. Zaten geçtiğimiz yıl özellikle demiryolu ve karayolu çıkışları için kapıda düzenlemeler, hazırlıklar yapılıyor haberleri zaman zaman medyaya servis edilmişti. Birazcık Ermenistan'la Azerbaycan ilişkileri düzeldikçe bu işler daha mümkün hale geldi. Bölgemiz, ülkemiz açısından sevindirici bir gelişme.
1: Tam da bu konuya değinmek isterim Fatih Bey. Aslında bakıldığında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaretin normalleşmesiyle beraber sizce Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yeni yollar da aranmaya başlamıştı. Bu normalleşmenin etkisiyle Orta Doğu ve Zengezur tarafındaki ticari transit geçişler nedenli olacaktır. Bir aktif canlanma öngörüyor musunuz kısa zaman nezdinde konuştuğumuzda ve Kars Gümrü hattını da konuşmak lazım. Lojistik tarafta transitte nasıl bir canlanma bekliyorsunuz?
2: Yani özellikle Orta Koridor uzun zamandır söyleniyor. Orta Koridor'un ortasında bir Hazar gündemimiz var. Coğrafi iklim sebepleriyle işte su eksilmesi, rüzgar gibi konular sebebiyle tarifeli düzenli seferler yapılamıyor. Orta Koridor'un zayıf halkası Hazar geçişleri. Burada iyileşmeler yapıldı. Kıyısı olan bütün ülke yetkililere teşekkür ederiz ama hala orada 10-15 güne varan şeyler, beklemeler var. Rusya'da biliyorsunuz Batı'yla ambargo sebebiyle krizde. Aslında Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı'ndaki güvenlik sorunları olduğunda aslında Asya'nın, özellikle Çin'in batıya ulaşacak en güvenli, en huzurlu, en istikrarlı koridoru burası. Hatta biz deyik olarak 22-24 Haziran tarihlerinde Çin'de, Şangay'daki bir fuara katılacağız. Oradaki bir panelde de bu koridora Çinlilerin dikkatini biraz daha çekeceğiz. Bu yani bir potansiyel var. Yükler şu anda gelmek istiyor. Çünkü Süveyş'ten geçmezseniz alternatifiniz Ümit Burnu'nu dolaşmak ciddi bir sıkıntı. Afrika'nın güneyini dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da uzun bir yol, uzun bir maliyet ve stok demek. Yani orta koridor için dediğim gibi Hazar'daki sıkıntılar çözülebilmiş olsa

0: fırsat var. Tabii Hürmüz Boğazı etkisi diye bakıldığında Hürmüz Boğazı, yani Boğaz'ın içinde kalan Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelere bakıldığında da bizim biraz uzun vadede Türkiye'nin gündeme getirdiği kalkınma yolu projesi hazırlığı var. Şeyden, Basra Körfezi'nden direkt Avrupa'ya uzanacak bir demiryolu ve karayolu hattı.
1: Evet.
0: Ama kısa vadede özellikle Körfez ülkelerine ulaşamayan ticaret son günlerde Mersin üzerinden Türkiye'yi transit geçerek Suriye üzerinden Körfez'e ulaşmak çabasında.
1: Yeni bir yol bulabiliyor diyorsunuz.
0: Evet, o noktada da Suudi Arabistan geçişlerinde Sayın Bakanımız müjdeyi verdi. Bize sorunlarımız vardı taşımalarda. Yani bölgede sürekli koridorlar gündemde.
1: Evet.
0: Türkiye için de çok önem arz ediyor. Biz emeği geçenlere teşekkür ediyoruz Ermenistan sınırı konusunda.
1: Evet Fatih Şener, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve iş dünyasını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira

0: Mahalle sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
6: Bir 300 puanla dün akıllı paraya başladığımız seviyeden geriye geldik. %1'in üzerinde düşüşte. BIST 30'da da keza durum böyle. Bankacılık sınavı %1'in altına ama %1'lere yakın düşer vaziyette şu anda. Ulaşma bir miktarda satış sancısını az yaşıyor. 127 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi var. 45-41'in üzerindeyiz dolar TL'de de. Euro dolarda 1.17'nin hemen üzerindeyiz. Euro TL'de de 53-22 seviyeleri söz konusu. CDS'imiz 232'lerde. 2 yıllık gösterge tahvilimizde bugün bir miktar rahatlama. 10 yıllıklarda ise bir miktar yönün yukarı yönde faizlerin hareket ettiği durum söz konusu diyerek öz bir sizlere bilgi sunalım. Gidelim şimdi Bloomberg muhabiri Oliver Krua. Oliver, welcome on the show.
7: Oliver, merhaba. Programa hoş geldin. Joining, Avrupa US Birliği, Lab, AI and ABD liderliğindeki yapay zeka ve yarı iletken tedarik zinciri ittifakına katılmayı değerlendiriyor. Ama bu girişimin temel amaçları ne acaba? Bu girişim Trump yönetimi tarafından ortaya konmuştu. Özellikle Pax Silica denen yapı burada hemen akıllara geliyor. Roma İmparatorluğu'ndan bu yana aslında yani atını oradan alan bir yapı bu ve odak yarı iletkenler tarafında. Amerika'ya baktığımızda Amerika bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Yapay zeka için, teknoloji için, yazılımlar için yani teknolojiyle ilgili önemli konuları bir araya getirecek bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Ve tabii burada hedeflerden bir tanesi de Çin'le rekabeti sürdürebilmek. Geçmiş yüzyıl petrol ve çelik üzerineydi. Bu yüzyıl ise yapay zeka ve teknolojinin yüzyılı olacak diyorlar ve bu yüzden de bu Pax Silica adı verilen yapı çok bu kadar önemli. Hindistan, Avustralya, İsrail, Japonya, Orta Doğu ülkeleri, Doğu Asya ülkeleri, keza aynı şekilde Finlandiya ve İsveç, Norveç gibi ülkeler buna zaten katılmaya niyet gösteriyor. Tabii serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde geliştirilecek bir yapı bu. Tabii Hindistan'ı düşündüğümüz zaman henüz ismi geçmese bile tabii akıllara hemen geliyor ama hedef bir ekosistem oluşturmak, bir sermaye oluşturmak ve yine diğer dostane ülkeleri de olabildiğince bu yapıya dahil etmek.
6: Well, is this about cutting China out or
7: peki,
6: relying
7: bu girişim
6: more on the US?
7: Acaba Çin'i dışlamak mı ya da ABD'ye daha fazla bağımlı hale getirmek
8: istediğini
7: içeriyor. Amerika tarafından bakalım. Bu oluşturmaya çalışılan yapı tabii Çin'le rekabeti arttırabilmek için. Çünkü teknoloji dünyasında ciddi bir baskınlığı var. Yapay zeka için de durum böyle. Amerika da bunun farkında. Avrupa Birliği için durum biraz daha farklı. Trump ABD başkanı seçilmeden önce bile çok net bir şekilde Avrupa net bir şekilde Çin'den gelebilecek riskleri azaltmak gerektiği mesajını söylüyordu. Çünkü pek çok ürün, pek çok şirket tabii Çin'den ihracatlara bağlı durumda. Hükümetler de bunun farkında ve zayıflıkları aslında elimine etmeye çalışıyorlar. Ham madde tarafında da tabii ham maddenin yarı iletkenler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Mevcut gelişmeler Avrupa'yı endişelendiriyor ve bir alternatif arıyorlar. Tabii şirketlere baktığımız zaman yeterli ölçek de yok. Teknoloji de yok. Avrupa ne Amerika'yla ne Çin'le henüz yarışabilecek durumda değil. Dolayısıyla böyle bir alternatif arayışı içerisindeler. Ama tabii biliyoruz ki Avrupalılar da çok hassas Trump yönetimi tarafına. Yani Trump'ın bazı attığı adımlar ya da bazı yorumlar Avrupa'yı yine endişelenmişti. Bu noktada aslında taraf seçmeye çalışıyor Avrupa.
6: Lastly, Oliver, could EU trade tensions with
7: Peki, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret gerilimi bu girişimi raydan çıkarabilir mi?
8: I think that that's always on the table. I mean, we always thought that
7: bu her zaman bir olasılık diye düşünmemiz lazım. Yani Grönland meselesi vardı, sonrasında ticaret savaşları başladı. Bu da biraz sakinleşti. Tarifeler hala büyük bir soru işareti. Bir tehdit var yani Trump yönetimini düşündüğümüz zaman, ama Avrupa'yı düşündüğümüzde de Trump yönetimiyle bir şekilde geçinmeyi, bunu yönetmenin yolunu arayacaktır. Tabii ticaret ilişkileri çok yoğun. Biliyorsunuz 4 Temmuz bağımsızlık günü ABD için yıl dönümünü kutlayacak Amerika Birleşik Devletleri ve Trump o tarihe kadar belli başlı anlaşmaların bir sonuca varılmasını istediğini söylemişti. Şimdi Pax Silica burada önemli. Mesela Fransa tarafına bakıyoruz. Fransa biraz direniyor. Çünkü Fransa daha özerk bir teknoloji yapısı kurmak istiyor. Yani farklı görüşler var. Ama nihayetinde belki de şansları kalmayacak ve katılacaklar. Ve AB bu yolda ilerlerse ki önümüzdeki haftalar bunun için önemli olacak. Çünkü Washington'a yüksek ve delegasyonlar gidecek. Bu görüşmeler yapıldığında da Pax Silica'nın detayları biraz daha şekillenecek. Oliver, çok teşekkürler aktardıkların için.
6: Evet, Bloomberg muhabiri Oliver Krupp'tan. Günümüzü belki de dizayn eden konular bütününde biraz Avrupa perspektifiyle notlarını aldık. Şimdi aslında gün içerisinde bugün programa başlarken de gözler orada diye söz etmiştim. Belki de fazlasıyla mesai harcadığımız öncesinde esnasında ve muhtemel de sonrasında mesai harcayacağımız konuyla ilgili iş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundayar'a gideceğiz. Hoş geldiniz. Aslında buradan bir nevi jeopolitik konularla ilgili daha çok belki konu başlıkları bekleniyor, ama Trump'ın yanında götürdüğü kadronun içerisinde piyasaların son zamanlarda belki en çok takip ettiği unsurların en tepesindeki isimler de var. Öncelikle şu teknoloji devlerinin artık bu kadar fazla jeopolitik ve diplomatik arenada yer alması piyasalar tarafından olumlu algılanıyor mu diye genel bir soruyla başlayalım. Devamında biraz daha teknoloji detaylarına ineriz.
4: Yani aslında bence algılanıyor. Tabii bunun artık şeyi de değişiyor. Teknolojinin biraz daha kullanım şekilleri de kamu üzerindeki en azından tezahürü de biraz daha değişiyor diye söyleyebiliriz muhakkak. Palantir üzerinden bunu çok fazla tartışıyorduk. Palantir bu konuyu çok fazla tartışıyordu. Artık bu işin gerçekten de Çin-Amerika arasında bir eski uzay yarışı benzeri bir yarışa dönmesiyle beraber aslına bakarsak teknoloji şirketleri fonlama tarafında herhangi bir sorun yaşamayacağına dair kamudan neredeyse bir garanti alıyor. Zaten ekonomik güçleri olarak bu hani teknoloji ekibinin politik gücü çok uzun zamandır aslında yazılıp çizilen bir konu Amerikan basınında ve jeopolitik konularda çok sık tartışılıyordu. Biraz bence bu biz bunun format değiştirdiğini, biçim değiştirdiğini görüyoruz. Piyasalar açısından bence bu pozitif olarak karşılanıyor şu anda. Ancak dediğim gibi bence bir önceki döneme göre bizim şu anda gördüğümüz en büyük değişim kamunun özellikle fonlama tarafında büyük küçük demeden bu şirketlere yapacağı yardımlar olacak gibi görünüyor. Ve bunun çok yakın bir dönemde biteceğini de düşünmüyorum. Çünkü hep konuştuğumuz üzere yeni bir teknoloji ve yeni bir üretim metoduna hazırlanılmaya çalışılıyor. Bunun için bütün teknoloji devlerinin biraz aslında elini taşın altına sokmasını da istiyor gibi Amerikan yönetimi.
6: Şimdi özellikle son 24 saat içerisinde Pax Silica diye bir kavram. Gerçi önce

0: Kesinlikle konuşabiliriz bunun ama ve biraz önce Oliver'la da konuştuk. Bunun biraz da Avrupa perspektifinde ele aldığımız konuları var. Öncelikle uluslararası piyasalar adına belki şunu sorabiliriz. Avrupa'nın yapısal ve makro iktisadi hatta altyapıya dönük olarak Çin ve ABD'nin geride kalması aslında bize de oldukça içerik sağlama anlamında faydalı oluyor ama bunun piyasalarda net resmini sadece ABD ve Çin şirketlerinin değerlemesi ya da hisse performansları olarak koymanın da ötesinde bir takım doneler sunabilir miyiz? Avrupa'da savunmayı konuşuyoruz ya da belki birkaç tane şirket ismi geçiriyoruz ama bunu özellikle piyasa performansı olarak yakalayabilecek bir alternatif var mı Avrupa'nın?
1: Bence enerji tarafında var. Yani Avrupa'ya biz baktığımızda şimdi orada şey çok büyük bir problem aslında bakarsak. Savunma sanayinden bahsettiniz. Savunmada özellikle uzay temasının çok güçlenmesiyle beraber ki çok yüksek sermaye harcaması ve kamu yardımı isteyen bir alan. Almanya ve Fransa'nın çok uzun bir süredir burada uyuşamadığını görüyoruz. Yani şey olarak dağılıma baktığımızda görev dağılımı olarak Avrupa Birliği'nde Fransa birazcık daha havacılık tarafından her zaman sorumlu ülke gibi kendisini lanse eden taraftı. Şu anda bununla alakalı Almanya'nın biraz sorun yarattığını görüyoruz. Şimdi kamu bütçelerinin çok ön plana çıkacağı bir döneme giriyor olduğumuz için hem yapay zeka hem de bu uzay teknolojileri hepsini düşündüğümüzde bir kere Avrupa'da sürekli konuştuğumuz bu bürokratik problemler kendisini bence bir noktada göstermeye başlayacaklar. İkinci bir sorun teknoloji tarafında çok fazla şirketi yok Avrupa'nın ve özellikle SAP gibi devler şu anda oturmuş ve daha statik merkezler oldukları için, statik yapılar oldukları için yapay zekanın çok ciddi hedef aldığı oyuncular konumundalar ve global likidite tarafında, fonlama tarafında bence biraz daha sorun yaşama ihtimalleri de yüksek. Avrupa'nın burada Amerika ve Çin'den tamamen kopması belki tam olarak mümkün değil ama ASML başta olmak üzere Photonic'te de görüyoruz. Bazı spesifik şirketlerle beraber bir varlık yaratabiliyorlar. Yani Ixtron gibi şirketlere baktığımızda, Riber gibi şirketlere baktığımızda bir varlık gösterebiliyorlar hala. Ancak bunun üzerine bir şeyler koymaya devam edebilmeleri için bugün ölçeklenmenin her teknoloji için çok önemli olduğunu görüyoruz. Bence her türlü bürokratik sorunlarını çözmek zorundalar. Onun dışında yapılacak olan bütün projelerdeki işte Siemens Enerji'yi falan görüyoruz, Schneider Elektriği, enerji altyapısı sağlama tarafında ki Araplar bunda çok avantajı zaten baştan ele almışlardı aslında. Pax Silica'nın ilk örneğini gördüğümüz ülkelerden bir tanesi Arap Yarımadası. Biraz daha enerjiye sıkışıp kalma riski var bence ve öyle olursa da çok uzun soluklu bir hareket olmayabilir. Daha kötüye gideceğini de söyleyebiliriz eğer bu bürokratik sorunlar çözülmezse Avrupa'da.
0: Biraz manipülatif bir soru olabilir ama iyi anlamda bizi düşünmeye itmesine dönük olarak. Biz de geçen mesela finans merkezindeki araştırma turunda bu yapay zeka fiyatlaması yalnızca ABD endekslerini mi taşıyor noktasında sorulara yanıt aramak adına gelişmekte olan ülkenin içerisinde tabii burada ilk akla Kore geliyor ama mesela Asya'nın kuzeyiyle güneyini bile artık rahatlıkla şirketlerin hem değerlemesine hem de performanslarına baktığımızda ayırt edebilecek karşımıza tablolar çıkıyor ama şu anda coğrafi ya da ülkelerin gelişmişlik düzeyi finansal piyasaların derinliğinden ziyade dünyada içinde bulunduğumuz teknolojik koşullar ve buna dönük ham madde ihtiyacıyla başlayıp belki birçok yere uzanabilecek şeyler dizayn ediyor diyebilir miyiz? Geleceğimiz de en azından kısa ve orta vadede buna göre şekillenecek diyebilir miyiz piyasalarda?
1: Ya kesinlikle diyebiliriz. Bence ham madde meselesini hatta şöyle açarsak biraz daha bahsettiğiniz konuda destek bulmuş olacaktır. Teknoloji tarafında bugün gördüğümüz ham madde sorunu aslında genel olarak bir metalürjik altyapı sorunu gibi görünüyor. Yani belli başlı ham maddeleri bulabiliyorsunuz belki bir yerlerden ki ender elementlerin de biliyorsunuz en büyük sorunlarından bir tanesi çıkarmanın çok meşakkatli olması birçok açıdan. Bunu yapsanız bile bu endüstriyel altyapıyla yapılan bir şey. Yapsanız bile sonrasında işleyip gerçekten de çünkü mikronluk ürünlerden bahsediyoruz. Yani bunlarla gerçekten uyumlu çalışabilecek bir ham madde haline getirebilmeniz için çok ciddi bir teknoloji know-how'ınız gerekiyor ve bu genellikle yani endüstriyel altyapı ve teknolojik know-how beraber olarak gelişen özellikle Asya ülkelerinin kamu yardımıyla yaşadığı teknolojik kalkınmanın çok önemli bir sonucu. Bugün aslında çok manşetlerde konuştuğumuz, konuşmadığımız birçok üründe problem yaşandığını görüyoruz ve Amerika bloğunun Çin'in o devasa hacmine karşı koyabilmek için Kore başta olmak üzere, Kore, Japonya, bahsettiğiniz gibi diğer birçok ülkeye aslında ciddi bir ihtiyacı var. dünyanın bu konuda

0: merkezin kesinlikle buraya kaydığını söyleyebiliriz. Yeni endüstriyel altyapının artık gerçekten Avrupa'dan Asya'ya taşındığını söylemek bence şey olmaz. Artık o yüzden de sadece bir hafıza çipi üreticisi olarak ya da sadece bir gemi üreticisi olarak Kore'yi veya Japonya'yı değerlendirmektense yeni endüstriyel altyapının Amerika'yı tamamlayan bacağı olarak bu ülkeleri görmek ve stratejik olarak bence portföylerde yer vermek daha önemli olacak önümüzdeki dönemde.
1: Evet, biz de görünen o ki üzerine bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Umarız Türkiye'nin de buradaki konumlanmasına dair daha fazla en azından geleceğe dönük yapısal anlamda bize ümit veren şeyler konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz İş Yatırım Uluslararası Piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundeer'e ve tam ABD üfesini röportajı söyleşiyi sonlandırıp yakaladık. Nisan'da aylık %1,4'lük artış, aslında %0,5'lik artış rakamını gören ekrandaki değerli izleyicilerimiz için dünkü TÜFE'den çok çok daha net biçimde savaşın etkisinin görüldüğü bir üretici fiyatları enflasyonu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık rakamda %0,5'lik beklentiye karşılık %1,4'lük gerçekleşme var. Yıllık rakamda ise %4,8'lik beklentiye karşılık %6'lık ABD'de bir üretici fiyatları enflasyonu var karşımızda. Doğal olarak elbette ki özellikle salgın sonrasında o arz şoku döneminde konuştuğumuz konuların başında dünyada üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki geçişkenliği konuşmuştuk. Belki de merkez bankalarının içerisinden çıkamadığı durumların başında geliyordu. Sonra bambaşka şeylere evrildi konu ama en nihayetinde savaşın etkisini artık Nisan ABD verileriyle o tarafta da izlemeyi sürdürüyoruz. Çekirdekte şu anda Nisan'daki yıllık artışı görüyorsunuz. %5,2, %4,3'lük beklentiye karşılık ve gördüğümde aylık bazda da burada %0,3'lük beklentiye karşılık %1'lik gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Bakalım gelecek aylarda ne olacak. Bu arada biraz önce İş Yatırım Uluslararası Piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundeer'le konuştuğumuza benzer ben de bir kitap tavsiyesinde bulunayım. Belki 100 yıl kadar öncesinden 1927 bir Sovyet iktisatçı Boris Hessen'in Newton'un prensip yasasının toplumsal ve ekonomik kökenleri adlı harikulade bir çevirisi var Türkiye'de. Burada aslında içinde bulunduğumuz dönemin üretim araçları ve teknolojik koşullarının aslında teknolojinin gidebileceği sınırları belirlediğine dair toplumsal yönüne dönük özellikle ciddi sorularda bulabilirsiniz. Çok da kısa bir kitap zaten ama bu kadar önemli konuları konuşuyoruz. Tarihe de bakmazsak olmaz. Bu kitap tavsiyesiyle bir araya gidelim. Aranın ardından Bloomberg YT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren stüdyoda bizlerle olacak. Bekleriz.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
9: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıl Para devam ediyor. Stüdyoda bu mülkiyete baş ekonomisti Aslı Savranoğlu, Seren bizlerle birlikte. Veri geldi. Piyasa kısmını gözden kaçıranlar için aslında haftalardır bunu biraz ima da ediyorduk. Özellikle arz şokları ile ilgili salgın sonrası bir takım referanslar veriyorduk. Bu hafta mesela aklımdaki Aramco CEO'sunun açıklamaları, savaş sonrası petrol sadece tek derdiniz olmasın, birçok şeyi tetikledi, etkileri hissedebiliriz diye. Aslında detayları dinleyeceğiz ama piyasa tepkisine baktığımızda bizde bile satış baskısı arttı. Tüm endekslerde şu an, ulaştırma hariç ana endekslerde %1,5'a yaklaştı aşağı yöndeki değişimler. Bununla beraber %4,5'lara geldi ABD 10 yıllıkları ve bakılacak olursa geçtiğimiz yılın, yanlış hatırlamıyorsam, Temmuz'undan itibaren en yüksek seviyesi ABD vadeleri de negatife döndü. Bir tek Dow Jones direniyor şu an. Aslında nasıl veri karşıladık?
1: Evet, yani dünkü beklenti üzeri tüketici verisinden sonra bugün de beklenti üzeri bir üretici verisi var.
0: Bu daha da beklenti.
1: Daha da beklenti.
0: Büyük bir sapma var.
1: Yani giderek bunları aslında tahmin etmekte o kadar zorlaşıyor. Çünkü sadece enerjiden kaynaklanmıyor senin söylediğin gibi. Şimdi verinin üstünden geçmek gerekirse 0,5 aylık artış beklenirken 1,4 geldi aylık artış. Yıllık üretici fiyatlarındaki artışta 4,8 beklenirken %6 geldi. Sonuçta çok hızlı 2023'e geri giden, hem tüketici enflasyonunda da onu gördük, 2023 yılına geri giden bir yıllık enflasyon gördük. Şimdi üretici fiyatlarında da yine 2023'ün başına giden bir seviye görüyoruz. %6 bizim için küçük rakamlar olabilir ama Amerika için oldukça yüksek rakamlar. Bir de pandeminin üzerine aslında geldiğini düşünürsek iyice onlar için yakın zamandaki anıları da canlandırıcı rakamlar diyebilirim. Sadece enerji değil dedim. Enerji fiyatları %7,8 artmış. Bir önceki ayda %10 artmıştı. Ama enerjiyi ve gıdayı dışarıda bıraktığımız zaman da aylık 0,3 artış beklenirken aylık %1 bir artış var. Yıllık bazda da 4,3 beklenirken 5,1. Yani yaklaşık birer puanın üzerinde, beklentinin üstünde yıllık bazda gerçekleşmeler gördük. Şimdi bunu ne tetikliyor diye aslında bir süredir konuşuyoruz senin de söylediğin gibi. Özellikle yani enerji fiyatlarını biliyoruz. Enerji fiyatları zaten işte 100 doların üzerine oturuyor gibi şu anda. Hatta yani önümüz vadeli kontratlara bakarsak bir miktar aşağıya geliyor ama yıl sonuna doğru beklentiler de eskiden böyle 70-80 dolarlara doğru ineceği beklenirken şimdi aralık kontratları 90 dolarlar civarından fiyatlanıyor. Dolayısıyla aslında daha yüksek bir seviyede oturacağını biliyoruz. Bunun da bir kısmı aslında hem fiyatları yansıtı ama bir kısmı daha yansıyacak. Ama ikinci konuda dediğim gibi senin de yayınlarda biraz bahsettik, aslında arz zincirine ile ilgili olan kısmı. Yani sadece petrol fiyatı değil, arz zincirinde de neredeyse işte 2022'den beri şu anda en
0: grafiği
1: yüksek seviyeler
0: görülüyor.
1: Evet, küresel arz zincirine ilişkin bir grafiğimiz vardı. Burada 2022'den beri en yüksek baskıyı görüyoruz aslında. Henüz pandemideki kadar o radikal seviyelerde olmasak da aslında çok ciddi bir baskıya işaret ediyor. Yani hem işte yük taşımacılığında, hem işte ulaştırma hizmetlerinde ve arzların tedarik süreçlerinde hepsinde bir bozulma var. İşte neredeyse 2022'den beri en ciddi seviyelere
0: gidiyor.
1: Gelen üfe
0: de bu arada 2022'den beri rastlamadığımız bir ABD üfe rakamı.
1: Üfe rakamı oldu, aynen. Dolayısıyla aslında buradan bakınca bu işte tedarik zincirine ilişkin, yük taşımacılığındaki maliyetlere ilişkin, tedarik zincirinden tedariğin süresinin uzamasına ilişkin bütün o verilere baktığımız zaman aslında bu üretici enflasyonu da çok şaşırtıcı gelmiyor belki. Ama şunu söylediğini düşünebiliriz. Bu önümüzdeki dönemde devam edecek. Şimdi Bloomberg'un yaptığı bir tane şey var, bir çalışma var. Burada 2026'nın dördüncü çeyreğine, 2027'nin birinci çeyreğine kadar hatta bu etkilerin devam edeceğini gösteriyor. Şimdi buradaki grafikte, ekrana yansıyan grafikte biraz önce bahsettiğim yük taşımacılığı maliyetlerindeki artışı görüyoruz. Bu da 2018'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Şimdi bunların hepsi aynı anda fiyatlara yansımıyor. Sonuçta kademeli olarak önümüzdeki döneme yansıyacak, yakınsayacak şekilde olacak. Ama şu andan bu artışı görebiliyoruz. Bir sonraki grafikte de aslında belki şunu görmek mümkün. Bu arz zincirindeki aksaklıkların Önümüzde işte dördüncü çeyrek 2026'nın dördüncü çeyreğinin hatta 2027'nin birinci çeyreğine kadar yansımaları olabilir. Ve buradaki grafik aslında şunu gösteriyor. Bu Bloomberg'ün bir çalışması. Burada nereden aslında enflasyondaki sapmalar nereden kaynaklanıyor bunu göstermiş. İşte 2022 yılında ne oluyor? Arz zincirindeki bozulmalar etkili olmuş. İşte önümüzdeki dönemde de petrol fiyatları kırmızı olan onların etkilerini görüyoruz. Ama onun kadar neredeyse 2026'nın son çeyreğinde ve 2027'nin ilk çeyreğinde hatta enerji fiyatından bile daha fazla küresel arz zincirindeki bozuklukların enflasyon üzerindeki baskısını görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün belki. Burada yakın vadede bir petrol fiyatlarında işte bir Hürmüz Boğazı açılabilir, işte ABD-İran arasındaki sorunlar çözülebilir, bir miktar petrol fiyatları aşağıya gelebilir belki. Ama özellikle bu arz zincirindeki sorunlar ya da işte şimdiden bu maliyetlerin artışları, bu tedarik süreçlerinin uzaması aslında önümüzdeki dönemde o baskının bir süre daha devam edeceğini, yılın sonuna doğru devam edeceğini, hatta 2027'yi bile sarkabileceğine işaret ediyor. Buradan da belki şuna bağlamak mümkün. Çağlar. Önümüzdeki dönemde yani bu petrol, bu yükseliş enflasyondaki geçici mi değil mi konusunun bir kısmı evet geçici. Özellikle enerji fiyatlarından kaynaklanan kısmı geçici olabilir biz zirve yapıp. Ama tortusu sonuçta sanki yılın geri kalanına da kalacakmış gibi. Yani savaş öncesi başladığımız seviyelerden daha yüksekte bir enflasyon seviyeleri, petrol fiyatları bir şekilde daha normalize olsa bile konuşuyor olabiliriz. Belki bunu söylemek mümkün.
0: Yani sen konuşurken gözümde şu canlandı. Belki bunu yine Türkiye haricinde ülkelerde konuştu ama biz kadar uzun süre konuşmadı. Mesela bu bahsettiğin şey bir atalet yaratabilir mi? Ve onu yok etmesi de çok zor. Yani faizi, maliye politikasını vesaireyi devreye alsak bile işte hep böyle formal dille kullanılan firmaların fiyatlama davranışı, kızıyoruz ya bugün ya şu bu kadar fiyat olur mu vesaire dediğimiz şey küresel bir fenomene dönüşebilir mi?
1: Evet, bence böyle bir riske doğru gidiyor olabiliriz gerçekten. Yani enflasyon biraz daha önümüzdeki dönemin daha kalıcı bir konuşulacak konusu haline gelebilir. Yani tabii merkez bankaları açısından çok kolay bir kombinasyon değil bu. Sonuçta gene de arz yönlü bir şeyden bahsediyoruz. Ama işte orada dönüp her zaman neye referans veriyorlar? Bu tamam buradan gelecek arz yönlü işte çünkü arz zinciri bile olsa sonuçta bir arz yönlü bir baskı unsuru. Dönüp de beklentileri ve özellikle de aslında ücretleri etkileyecek mi? Çünkü ücretler de bunun üzerinden değişmeye başladığı noktada aslında oradaki kısır döngü daha da artmaya ve o zaman işte bir para politikası tepkisi de gerektirmeye başlayacak. Bunu takip ediyor olacağız ama gene de geldiğimiz noktada ben sana yani şey olarak katıldığımı söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem geçmiş bir yıla göre en azından daha yüksek bir enflasyon seviyesinde oturacağımız bir ortamı konuşuyor gibiyiz. Bir de şöyle bir yerden geliyoruz tabii onun da belki etkisi var, onu da yadsımamak lazım. Gerçekten bu pandemi döneminde sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde gördüler ki enflasyon yüksek bir yere sıçrayabiliyor ve beklentiler de buradan etkilenebiliyor. Bu biraz anılarda canlı olmasının da bir etkisi. Olup da beklentileri daha hızlı beklentilere ve ücretlere dönüşme potansiyelini de taşıyor. Dolayısıyla zor bir zaman olacak gibi gözüküyor. Yani şu anda %6'ya gidip bu arada şunu bekliyoruz. Belki geri dönüp özellikle tüketici enflasyonu üzerinden gene bir ekleme yapmak gerekirse 3.8 yıllık enflasyon şu anda Nisan itibariyle Amerika'da ama önümüzdeki dönem Mayıs ayına ilişkin olan beklenti işte yaklaşık %4.2-%4.3 civarında ve öncü göstergeler de aslında tüketici fiyatlarının da Amerika'da %5'lere doğru belki biraz daha üstüne doğru bile gidebileceğini gösteriyor. Şimdi ama oradaki hep böyle şöyle bir trajektörü vardı orada işte bir zirve yapacak işte %5 vesaire oralarda arkasından bir şekilde aşağıya doğru bir eğilim gösterecek. O eğilim gösterdiği noktada da stabilize olduğu enflasyon seviyesi aslında bizim tahmin ettiğimizden ve şu anda alışık olduğumuzdan, belki Fed'in istediğinden daha yüksek bir seviye olabilir. Bu sadece Amerika ve Amerika'da değil, belki Avrupa'da da böyle, hatta belki gelişmekte olan ülkeler için de aynı şeyi konuşuyor olabiliriz.
0: Bir iki dakikamız kaldı ama şunu sormak istiyorum sana. Özellikle salgın sonrasında yine üfe tüfe geçişkenliği ile ilgili böyle ince hesaplar yapıyorduk ya. Hı-hı. Oradaki mekanizma da her zaman bizim ezberimizdeki gibi çalışmayabiliyor bu arada, bundan notunu düşerek. Yine böyle ince hesaplara girmemiz gereken zorlukta bir dönem bizi bekliyor olabilir mi?
1: Olabilir. Biraz tabii orada şunu da söylemek lazım. Şimdi üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçerken ki en önemli konulardan bir tanesi ekonomik aktivitenin aslında ne kadar güçlü olduğu ve özellikle istihdam piyasasının da ne kadar sıkışık olduğu. Mesela ücretlere geçkenlikten bahsettim. Eğer istihdam piyasası o kadar da sıkışık bir görüntü sergilemiyor, Amerika'da da öyle. Ekonomik aktivite de sonuçta bu şokun bir ekonomik aktiviteyi de bir yavaşlatıcı bir etkisi var. Dolayısıyla geçişkenlik eski, yani şeye göre ezberlerden bir tık daha yavaş olabilir. Ama yine de senin de biraz önce bahsettiğin gibi sonuçta fiyat koyucular o fiyatları talep, evet yani bir süre hepsini talebe ve göre

0: hepsini geçiştiremeseler de bir miktarı mutlaka gene de tüketici enflasyonuna geçip burada bir tortu bırakacak diye düşünebiliriz.
1: Valla gelir ve servet dağılımı ile ilgili o tespitlere rağmen servet vergisi ve bununla ilgili bir çekiç görevi gören politika izlenmedi. Belki böyle dara düşünce oradan ayakta tutmak için belki bir şey yapar politika yapmışlar. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu mürekkebi baş ekonomisti Aslı Sağlaroğlu Selam bizlerle birlikteydi. Böylelikle bu beklenti üstü düne göre sapmanın çok daha yüksek olduğu ABD üfe verisini karşıladığımız akıllı paraya da noktayı koyuyoruz. Gözüm bu arada hem petrolde hem ABD oyunlarında %4,5 geçtim diye ama şu ana kadar en azından 4,5 sınırına gelse de geçmedi. Bugün içerisinde oyunlar belki de geçecek. ABD vadelerinde de yine görünüm özellikle Nasdaq'ta negatif olduğunu hatırlatarak noktayı koyalım. Birazdan da saat 16'da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Efendim saatler 16. Merhabalar. Finans Merkezi'nden ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün Finans Merkezi'nde size ben eşlik ediyorum. Önemli de bir gün. Çünkü hem cari denge geldi. Bunu değerlendireceğiz. Yarın enflasyon raporu var. Hafta başından beri konuşuyoruz. Acaba buradaki olası revizyonlar neye işaret eder? Ne tür revizyonlar gelebilir diye. Öte yandan MSCI Türkiye Endeksinde de revizyonlar oldu biliyorsunuz. Bunun da piyasalarda yansıması olduğunu görüyoruz borsa tarafında. Ama tamamına değiniyor olacağız. Önce bu saat başı itibariyle öne çıkan başlıkları paylaşalım sizlerle. Buyurun. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. 8,5 yıl sonra gerçekleşen tarihi Çin ziyaretinde ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Dünyanın takip ettiği İran krizinin ise konuşulup konuşulmayacağı bilinmemekte. ABD Başkanı son açıklamasında konuşacak çok şeyimiz var. Açıkçası İran bunlardan biri değil diyebilirim. Çünkü İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz dedi. Amerika'da üfe Nisan'da aylık %0.5 artış beklentisine karşın %1.4 arttı. Önceki ay artış %0.7 düzeyindeydi. Üfe Nisan yıllık bazda ise %6'lık bir artış gösterdi. Beklenti burada da %4.8 şeklindeydi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in günlük ham petrol üretimi ABD-İsrail-İran savaşının etkisiyle Nisan'da önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi. Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.1 büyürken istihdam da aynı dönemde %0.1 oranında arttı. Ve son olarak UBS, Fed'in faiz indirimlerine başlamasına yönelik tahminini Eylül 2026'dan Aralık 2026'ya öteledi. UBS 12 Mayıs'ta yayınladığı notla Fed'in para politikasında gevşeme sürecine girmesi için şartların henüz olgunlaşmadığını vurguladı. Haber başlıkları da böyleydi. Şimdi gelin bir rakamlara isterseniz göz atalım, hızlı bir tur yapalım. BIST 100 yeni güne 14.867 puan seviyesinden başlamıştı. 14.566'ya kadar geri çekilmeyi takip ettik. Ardından bir miktar tepki alımlarıyla birlikte bu dakikalarda kayıplarını %0.98'e azalttı. 14.639 puan seviyesinden geçiyor işlemler. Alt endekslere baktığımızda en belirgin düşüşü aslında mali endekste gördüğümüzü söyleyelim şu anda. %2'nin biraz üstünde bir geri çekilme var. Bankacılık endekste yine %1.05 oranında eksi de sanayi tarafında da %0.89'luk yine aslında benzer diyebileceğimiz bir seyir takip ediliyor. Buradan hizmetler endeksine baktığımızda belki onun pozitif ayrışmasını biraz konuşabiliriz. %0.57'lik bir artış var. Turizm endeksi, ulaştırma endeksi ise daha az baskı altında gibi duruyorlar nispeten. Özellikle ulaştırma endeksi %0.46'lık düşüş sergiliyor. Turizm endeksinde ise %0.63'lük bir değer kaybı var. Pariteler tarafında dolar TL'ye bakıyoruz. Bir süredir yani aslında hafta başından beri alışa geldiğimiz o daha minik adımların ötesine geçerek biraz daha yükseliyor. 45-41.76'dayız şu anda. %0.10'luk bir yükseliş takip ediyoruz. Euro TL tarafında %0.19'luk bir gerileme. 53-20.20'deyiz. Keza Euro dolar paritesi geçtiğimiz hafta boyunca 1.18'i yeniden yukarı test eder mi diye takip ettiğimiz Euro dolar paritesi bu hafta başından beri tam ters istikamette 1.17'ye doğru evrildi. Bugün de bu dakikalarda %0.29'luk düşüşle 1.17.05 seviyesinde. Avrupa borsalarına baktığımızda da Frankfurt'un pozitif ayrıştığı bir seyir takip ediliyor, bunu söyleyelim. Frankfurt DAX endeksi %0.56 artıda. İtalya çok yatay, hatta belki biraz kararsız, artıya da geçebilir ama %0.02'lik bir küçük düşüş var orada. Londra'da %0.14, Paris CAC 40 endeksinde de %0.31'lik düşüşler izleniyor. ABD vadelilere bakıyoruz. Burada da özellikle dün TÜFE çekirdek enflasyon, bugün ÜFE verisi. Dow Jones vadelide %0.37'lik bir satış. Nasdaq vadelide %0.39'luk bir yükseliş ve S&P 500 vadelide de %0.05'lik daha yatay pozitif bir seyrin gelmesinde belki de etkili oldum. Tabii burada Trump'ın Çin ziyareti ve yanında götürdüğü CEO'ların da etkisi olabilir. Bunu da elbette konuşuruz. Ama baktık, geldik şimdi son ekranımıza. Emtia ve Bitcoin tarafında özellikle petrole bakarak başlıyorum. Ben biliyorsunuz Brent petrolde $107.84'deyiz. Nispeten daha sakin bir seyir var. Yani 107 dolar yüksek bir seyir ama dalgalanma açısından şu anda sadece %0.06'lık bir yükselişten bahsediyoruz. ABD tipi ham petrolde de yine keza %0.01'lik minik bir düşüş. $102.16 düzeyindeyiz. Hala İran-ABD savaşı belirsiz devam ediyor. Bölgede oluşan zararın boyutları merak ediliyor ve bu da biraz hesaba katılarak petrol tarafındaki arz yönlü sıkıntılar etkili olur mu diye de konuşuyoruz uzmanlarla. Bu esnada Bitcoin ne oluyor? %0.53 geriliyor. $80,248'dan geçiyor işlemler. Gümüş tarafında %0.30'luk bir yükseliş. Altın tarafında ise %0.55'lik geri çekilme olduğunu söyleyeyim. Spot altın $4,700'ların üstünde tutunmaya gayret ediyordu. Ama $4,688'da şu anda, dünden beri seyir böyle. Gümüşte de $86.72 düzeyindeyiz. Finans merkezinde bugün biraz alışılmışın dışında bir formatla ilerliyoruz. Sevgili Aslı'yla Mehmet'i aldım stüdyoya yanıma, sağ olsunlar. Aslı Savranoğlu, Selam ve Mehmet Özdemir benimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk Didem.
4: Hoş bulduk.
2: Ben de hoş geldim değil
3: Sen
2: mi?
3: De hoş
2: benim, benim için de evet, finans merkezinde burada sizinle yapmak bugün çok büyük bir keyif. Aslı, özellikle önce tabii sana sözü vermek istiyorum. Çünkü bugün cari denge geldi. Cari açık beklentiler doğrultusunda yine yüksek geldi bir öncekine oranla ama beklentilerle paralel. Ama alt detayda neler var? Biraz savaş etkileri olduğundan da bahsediyoruz zannediyorum. Senin dikkatini çeken unsurlar neler oldu?
3: Evet, senin dediğin gibi aslında hesap ediyorduk, dolayısıyla piyasada bir şok yaratmadı. Evet. Ama yani sonuçta bir önceki yılın Mart ayında $4.9 milyar bir açık varken şimdi $9.7 milyar düzeyinde bir açık. Bu da yıllıklandırdığımız zaman $35 milyar Şubat'ta, şimdi 39.7, neredeyse $40 milyara yakın bir yıllık bir cari açık anlamına geliyor. Milli geliri oran olarak da baktığımız zaman %2.2'den 2.5'a doğru bir kötüleşmeye işaret ediyor. Zaten biz bir süredir burada kötüleşmeyi görüyoruz. Yani son bir senelik performansa baktığımız zaman yaklaşık %1'lerden %1.5'lardan milli geliri oran olarak kademeli olarak bir yükseliş eğilimi vardı. Şimdi biraz bunun Mart ayında mutlaka biraz bu savaş etkisi var. Ama sadece savaş etkisinde olduğunu söylemek zor Didem. Çünkü ihracatta da burada %6.4'lük bir yavaşlama vardı. Burada da mutlaka bir miktar savaş etkisi var ama çoğunluk aslında genel olarak trendi gösteriyor diyebiliriz. Trendde bir bozulma vardı uzun zamandır. İkinci olarak da ithalatta %8.2'lik bir artış var. Burada da enerji

ithalatındaki artışı aslında çok sınırlı gördük daha Mart ayında. Önümüzdeki aylarda onu biraz daha fazla göreceğiz. Dolayısıyla belki şöyle söylemek mümkün. Evet, bir miktar savaş etkisi var ama aslında uzun zamandır gördüğümüz, yani son zamanlarda gördüğümüz o kademeli kötüleşmenin hem ihracat tarafındaki yavaşlamanın hem ithalat tarafındaki artışın etkilerini 9.7'de görmüş olduk. Turizm

0: vardı ki yıllık
1: 12 aylıkta da 33.3
0: aynen öyle ilk 3 ayda 16 milyar doların üstünde ve işte 12 aylıkta senin bahsettiğin gibi 33 sonuçta bu da finanse edilmesi gereken bir miktar yaratıyor. Sonuçta bu da kaydedilemeyen bir çıkış bu rezervlerde bir erime yaratan unsurlardan evet. bir tanesi. Biraz burada hani belki savaş etkisi de biraz güvenin
1: erozyonu
0: da etkisi olmuş diyebiliriz. Ama onun dışında yine finansman tarafında belki en önemli dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi portföydeki çıkış oldu. Biz bunları haftalık bazda zaten görüyorduk ama toplulaştırılmış bazda bir ayda yaklaşık 15 milyar dolara yakın bir portföy çıkışı görmüş olduk. İşte biliyoruz hissede 1.1 vardı, dipste 6.4. Burada bu sefer yeni bir veri var aslında. Daha önce Merkez Bankası'nın hiç içine koymadığı, bizim de aslında el yordamıyla bulmaya çalıştığımız ama bir istatistiği olmayan daha önce. O da yabancı yatırımcıların yatırım fonlarındaki portföylerinin ne kadar olduğu ve ne kadar azaldığı.
1: Doğru.
0: Bu ay Mart ayında orada da bir 3 milyar dolar civarında bir azalış olduğunu görüyoruz. Bunu da şöyle belki bakmak lazım. Şimdiye kadar aslında son 2-3 yıldır burada hep bir artış var. 2022 yılından başlıyor istatistik. Neredeyse 2022, 23, 24, 2025'te işte yaklaşık 5 milyar doların üzerinde gene bir giriş olmuş. Bunların hepsini kümüle edersek yabancı yatırımcının yani yurt dışı yerleşiklerin yatırım fonlarındaki aslında bulunan portföyü yaklaşık 9,5 milyar dolar civarına kadar evet. gelmişmiş aslında Mart ayına kadar. Şimdi işte burada bir düşüş olduğunu görmüş olduk. Nisan ayından belki bahsedecek olursak da bir miktar
1: çok
0: Nisan'da
1: hızlıca ona da değinelim.
0: Aynen Nisan'da bir miktar buradaki bozulmanın cari açıktaki bozulmanın yavaşlayacağını göreceğiz. Çünkü ihracatta bir toparlanma gördük hatırlarsan. Evet. Dolayısıyla bir miktar buradaki bozulma yavaşlayacak ya da duracak. Hatta bir miktar tersine dönme olasılığı da var. Bunu takip edeceğiz. Önümüzdeki dönem bu ihracattaki artış devam edecek mi? Orada pazar mı kazanıyoruz? Biraz bunu takip ediyor olacağız.
1: Ya biraz küresel gelişmeler de bağlı elbette o ama içeride de destek var ihracat tarafına. Onu da biliyoruz. Şimdi son nokta tabii seni bırakıp Mehmet'e geçmeden önce yarınki enflasyon raporu.
0: Onunla ilgili de çok bir iki cümle çok kısaca lütfen. Söyleyeyim. Şimdi Merkez Bankası'nın daha önce Şubat ayında açıkladığı tahminlerde o %15 ile 21 arasında bir tahmin aralığı vardı. Burada da neye bakıyorduk? Petrol fiyatları %60.9 gibi ortalama petrol fiyatı oldukça düşüktü. Evet. Şu andaki ortalamalar yani 2026 yıl sonu için vadeli fiyatlara bile baksak 90 dolara doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada 60 dolardan işte 90 dolara mı artık orada Merkez Bankası hangi seviyeyi ortalama olarak 2026 evet. için alacak göreceğiz ama bir yaklaşık orada bir 4-5 puanlık yukarıya yönlü bir revizyon sadece petrol fiyatından gelebilir. Gıda fiyatı, gıda enflasyonu da daha önce %19 olarak baz alınmıştı. Bu da şu anda %34 seviyesinde evet. gidiyor. Dolayısıyla %34 olmasa da orada %25-30 aralığında bir seviye baz alınabilir. Buradan da neredeyse 1,5-2 puan kadar yukarı yönlü bir revizyon olma olasılığı var. Ama Merkez Bankası bunların hepsini yapacak mı göreceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Şimdi enflasyon beklentilerinin yükselmesi piyasada en çok etkili olan bankacılık endeksi üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Mehmet Özdemir hoş geldin
2: hoş
1: tekrar.
2: Bulduk.
1: Grafiğini açayım mı?
2: Evet evet olur.
1: Vakti
2: ben
1: midir?
2: Evet tamam. evet ben şöyle bir hemen kısaca toparlayacak olursak aslında zaten hali hazırda Didem bankaların üzerinde kim birinci çeyrek bilançolarını aldık ama biraz daha enflasyonun yapışkan kalabiliyor ya kalabilmesi ihtimalleri daha faizin yukarıda kalabilme ihtimalleri zaten hali hazırda bir miktar daha fiyatlandığını görebiliriz. Şu anda ekranlarda gözüken grafik dolar bazlı yıl başından bu yana performanslar ben savaşın başını özellikle burada işaretledim oradan bu yana ayrışmayı da aslında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bankacılık endeksi Didem yıl başından bu yana negatif. Yani %4'lere yakın burada geri çekilmeyi görüyoruz bankacılık endeksinde. Halbuki biz yılın başında bankacılık ve sınayinin kol kola yukarı doğru geldiği bir fiyatlamayı takip etmiştik. Dolayısıyla zaten hali hazırda şu anki enflasyon beklentileriyle piyasanın çalışmadığı ortamda zaten şu an yaklaşık 30'lara yakınsadığı aslanım zaten anlattı ama 30'lara yakınsadığı ortamda da bankaların şu anda hali hazırda biraz daha riskleri artık fiyatladığını ya da işte fiyatlamak üzere olduğunu da söyleyebiliriz. Yarınki tabii ki de Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları önemli olacak ama burada Biz şimdi zaten bankalarda ilk çeyrekte

0: daha minimal, çeyrekten çeyreğe net faiz marjı genişlemelerini daha minimal görmüştük. Özellikle komisyon gelirleri tarafı, bankalar buradan çok ciddi destek almıştı. Çeyrekten çeyreğe orası da biraz zayıflamıştı. Dolayısıyla özellikle ikinci ve üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerin biraz daha bozulması burada fiyatlanıyordu. Biz ama şunu da özellikle biraz daha altını çizelim Didem. Bazı bankalarda ki bu işte Halkbank'ı biraz daha içerisine katabiliriz. Garanti Bankası'nı TÜFE endeksi tahviller tarafından bir getiri yazabilme potansiyeline sahip. Eğer enflasyon biraz daha yüksek kalacaksa, ama işte Akbank gibi TÜFE endeksi kağıtlarının biraz daha ağırlığını düşüren bankalar tarafında da biraz daha olumsuz bunun etkisini görebiliriz. Genel çerçevede de artık biraz daha böyle farklı fiyatlamaları konuşuyoruz ama sanayi endeksi özellikle petrokimya gibi sektörlerle yukarı doğru gitmeye devam ediyor diyelim.
1: Peki şimdi tabii burada önemli olan senin bu bizimle paylaştığın grafik kıymetli. Savaşın başlangıcı, bir de belki savaşın sonu diye bir başlık Kesinlikle. Atıp yine bu iki endeksin birbirine yakınsadığı da bir dönemi muhtemelen hep birlikte görüyor olacağız. Zira değerlemeler noktasında da biraz daha artık hani rekabetçi seviyelere geliyor çarpanlar. Kesinlikle. Hani evet, dünya evet. devleriyle de mukayese edildiğinde sanayi tarafında. Bu jeopolitik gelişmelerin yarattığı bir ek ivme ve momentum olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
1: ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben de bana da beklerim. Kapanışa doğru. Bana da bekleriz.
2: Geliniz çok zevkliydi.
1: Vay, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ben müsaadenizle Londra'ya gidiyorum efendim. Bloomberg ET Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren merhaba.
3: Merhabalar Didem.
1: Tekrar görüşeceğiz gerçi seninle günün ilerleyen saatlerinde, ama bu dakikalarda özellikle neler yaşanıyor Avrupa'da, hem piyasalar açısından hem öne çıkan başlıklar. İngiltere siyasi gelişmelerle çok meşgul. Oradaki son notlarla birlikte sözü sana bırakalım.
3: Evet, bugün gözler aslında ABD'den gelen üretici fiyatları verisindeydi ve üfenin hızlanması hisse senetleri ve tahvilleri aşağı çekerken Avrupa borsalarında biraz daha aşağı yönlü seyrin belirginleştiğini görmekteyiz. Üfe bir yıl öncesine kıyasla %6 oranında yükseldi. Çekirdek toptan enflasyon göstergesi ise Nisan 2025'e göre %5.2'lik bir artış gösterdi. Bu da 3 yılı aşkın sürenin en büyük artışı oldu. ABD vadeli işlemlerinde sınırlı düşüş öne çıkıyor. Eurodolar parası %0.3'lük düşüşle 1.17 sınırına gerilemiş durumda. Aslında Avrupa borsaları bilançolardan destek buluyor bugün. Yani bir dizi bilançoyu takip ettik. Beklentilerden iyi gerçekleşti. Mesela Merck Yaşam Bilimleri bölümünün bazı alanlarda güçlü ivme yakaladığını açıkladı ve hisselerinde %8'e yakın bir yükseliş yaşandı. ASML Holding hisselerinde %2.5'luk bir prim var şu saatlerde, fakat sabah saatlerinde yükseliş çok daha hızlıydı. Diğer tarafta bugün madencilik endeksi öne çıkıyor. %2.5'luk primle gümüş fiyat yeniden yön yukarı. Bu da madencilik endeksini beslemeye devam ediyor. Diğer tarafta tabii şimdiye kadar bilançolara baktığımız zaman Avrupa'da ilk çeyrek kar büyümesi %6.2'ye ulaştı ve bu da %2.6 olan piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde. Bugün aynı zamanda belli başlı verileri de takip ettik Euro bölgesinden. Mesela Fransa'da işsizlik oranı 2021'den bu yana ilk kez %8 seviyesinin üzerine çıktı. Beklenmedik bir şekilde hızlandı ve 5 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Bu da Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinin savaş başladığında zaten zayıf bir zeminde olduğuna işaret eden verilere yenisini eklemiş durumda. Tüm kategorilerde bir artış var işsizlikte ve ilk çeyrekte %8.1'e ulaştığını görmekteyiz. Burada Bloomberg Economics'in değerlendirmesine göre işsizlikte yaşanan bu artış, İran'daki savaşın mevcut ekonomik baskılara ek yük bindirmiş olabileceğini işaret ediyor ve buradaki yukarı yönlü eğilim iş gücü piyasasının daha da zayıfladığını gösteriyor. Daha yüksek petrol fiyatları ekonomi üzerine baskı oluşturuyor. Bu da faaliyetlerin düşük seyretmesi anlamına geliyor. Tabi bu ortam aslında gelecek yılki seçimler öncesinde hükümet için yeni bir zorluk yaratabileceği anlamına da geliyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere. Yeni notlarını alacağız Ceren'den saat 18.20 itibariyle. Efendim şimdi finans merkezinde bir reklam arasına gidelim. Dönüşte İrfan Donat'la konuşuyor olacağız. Bunu belki ET Tarım editörümüz. Özellikle tarımsal destekler çokça konuştuğumuz bir başlıktı bu hafta. Onun detaylarını kendisi bize anlatacak.

0: Zi devam edecek.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Merkezi devam ediyor.
1: %0.52 düzeyinde ve elbette takip edeceğiz. Mecliste görüşülen yatırım teşvik paketinin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz diye ekliyor Mehmet Şimşek. Açıklamalar geldikçe son dakika olarak ekrana yansıtıyor olacağız. Ben de paylaşırım ama hemen İrfan'a dönmek istiyorum. Şimdi İrfan, tarım için de önemli bir hafta dedik. Zaten bir 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız demişti çiftçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bir de Target projesi var. Nedir bu proje ve detaylarıyla ilgili ne paylaşabiliriz?
2: Aslında bu proje Dünya Bankası ile organize edilen, ortaklaşa yürütülen bir proje. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede çiftçilerle bir araya geldi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla biraz daha erken bir birliktelikti. Orada Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi. Senin dediğin gibi kısa ismiyle Target'ı açıkladı. Tabii çok fazla detay vermediği için konuşmada biz sonrasında Tarım Bakanlığı'ndan edindiğimiz bilgilerle biraz aktaralım, açalım istedik konuyu. Amacı ne bu projenin? Aslında şu, tarımda biliyorsun üretim planlamasına 2 sene önce resmi olarak geçtik. Tabii daha hala o da oturma aşamasında. Onun ikinci safhası gibi düşünülebilir. Yani tarımsal üretim planlaması kadar tarımsal yatırımın da planlanması hedefleniyor. Burada klasik işte bizim kronik olarak hep konuştuğumuz sorunlar, üreticinin üründen zarar etmesi, işte pazarlama sorunu, tedarik zincirindeki sıkıntılar ya da işte katma değer markalaşma gibi. Amaç burada işte o sistemi kurgulamak. Hangi kurumlar yer alacak? Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Zaten İPART projesi, Avrupa Birliği ile yapılan projeyi de yöneten kurum, o kurum.
1: Evet.
2: O aracı olacak ve proje Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla aslında yürütülecek. Projedeki hedef ne diye belki yine merak edenler olacaktır. Burada özellikle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimciler ya da hali hazırda yatırım olup da yatırımını çeşitlendirmek isteyen, büyütmek isteyen girişimci için bir aslında hedef ortaya konulmuş. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlanacak. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar da vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlanacak. Hedef arasında bu var. Ve bu finansman desteği de tarım ve gıda alanında yapılacak işte tesis inşaatı ve makine ekipmanlar için de geçerli. Yine ben de Dünya Bankası'nın kendi belgeleri içerisinde baktım hani projeyle ilgili. Çünkü sonuç itibariyle daha öncesinden hazırlandı bu proje.
1: Tabii.
2: Orada da işte özellikle kırsal kalkınma hedeflerine, tarım ve gıdadaki KOBİ'lere dikkat çekiliyor. Özellikle üretici örgütlerinde istihdamın artırılması, rekabetçilik ve iklim dayanıklılığını güçlendirmek gibi başlıklar var. Hatta yine bu projede kadınlar ve gençler özellikle ön plana çıkartıyor. Biraz daha tırnak içerisinde pozitif ayrımcılık da orada öne çıkacak diye biz algılıyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Türkiye'de tarımda bizim konuşmadığımız ya da çok konuşmadığımız mevzulardan biri değil, verimlilik. Şimdi Dünya Bankası'nda bu tabii geçen yıl proje hazırlandığı için 2024 verileri var. Şöyle bir not düşmüşler. Tarımda istihdamın payı 2000'lerin başında %35 iken, 35 seviyelerindeyken 2024'te 14,8'e gerilemiş. İş gücü verimliliğinde ise OECD ortalamasının %30'un altında kaldığı Türkiye'de vurgulanıyor. Dolayısıyla bu Target'la beraber aslında gıda üretimi, işleme, lojistik, depolama gibi zincirin her halkasında verimliliği de biraz ön plana çıkartmak hedefleniyor. Ne zaman bu proje hayata geçilecek? Bu da bir merak edilen soru.
1: Kesinlikle öyle. Zaman hazırlandı demiştin?
2: 2025'te şeyde projenin vardı, şeyleri vardı. Evet. Ama tabii bu zamana yayılan tabii, bir şey. Üzerine çalışılıyor, ülkelerle görüşülüyor vesaire. Bu yıl içerisinde geçmesi planlanıyor projeye. Hatta işte Dünya Bankası dokümanlarında şöyle diyor. Konsept aşamasında proje. Tahmini değerlendirme tarihi 8 Haziran 2026. Tahmini onay ise 27 Ağustos 2026 olarak gözüküyor. Bütçe ne kadar? 5,3 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. 10 yıl boyunca planlanan bir bütçe.

0: Bu yıl 750 milyon dolarının projelerle birlikte hayata geçirilmesi yine planlanıyor. Desteklenecek yatırım alanlarına baktığımız zaman özellikle tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, işte depolanması, markalaşma süreci, ürün kalitesi ve gıda güvenliği gibi başlıklar yer alıyor. Burada da yine öncelikli alanlar arasında su ürünleri, tarım gıda işleme, balıkçılık, bahçecilik, seracılık, hayvancılık geliyor. Yani aslında tarımla gıda sanayinin entegrasyonunu da sağlayacak bir model üzerinde bu proje daha hayata geçirilecek bizim anladığımız kadarıyla. Ve sadece bireysel işletme değil, burada kümelenme, üretici örgütleri gibi başlıklar da var. Çünkü sözleşme üretim bizim hep konuştuğumuz ama hayata geçiremediğimiz tam manasıyla şeylerden bir tanesi. Yine küçük ölçeklerin büyütülmesi ya da daha aile işletmelerinin geniş kapsamlı hale getirilmesi gibi başlıklar var.
1: Burada özellikle herhalde o gücü de biraz daha büyütebilmek için belki birleşmeler, ortaklıklar gibi.
0: Kooperatif gibi aslında modeller de ön plana çıkacak burada.
1: Nasıl olacak o süreç? Yani herkes önce herhalde oturup tabii ki bu programdan nasıl hem kendi faydalanabilir projesi için hem de nasıl bir katma değer yaratabilir onun hesabını yapmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum.
0: Tabii şimdi bana bile dün akşam mesajlar geldi bazı üreticilerden, girişimci arkadaşlarımızdan ya bu projeye nasıl dahil olabiliriz diye. Ama daha ete kemiğe tam manasıyla bürünmedi. Yani biz şu anda aslında kaba taslak rakamlar ve beklentiler üzerinden bu şu ana kadar açıklanan şeyleri söyleyebiliyoruz. Evet. Tabii zaman içerisinde özellikle muhtemelen yılın ikinci yarısı itibariyle daha ete kemiğe bürünecektir. Şartlar oluşacaktır.
1: Tabii.
0: Mesela biraz önce dedim ya gençler ve kadınlara pozitif ayrımcılık. Örnek veriyorum şu anda tamamen şey bak 40 yaş altı işte kadınlar için belki ekstra bir bütçe ya da işte puanlama sistemi genelde bu tür projelerde oluyor. İPART projeleri öyle çünkü. Konum dahi burada önemli. Yani yatırım yapılacak yer gelişmiş bir bölge mi, az gelişmiş bir bölge mi? Orada bile teşvik noktasında değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunlar yılın ikinci yarısında daha da somutlaşacak diye düşünüyorum. Son olarak da buna ek bir paket uygulama olarak senin biraz önce konuştuğumuz 500 milyon dolarlık bir paket. Bu da kredi garanti fonunun dahil olacağı EBRD mekanizmasıyla krediye erişimde sorun yaşayan ve birinci üretim yapan çiftçiler için bu yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturulacak. Böylece hem 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabileceği yeni kanalların oluşturulması bekleniyor. Hem de 250 bin ek istihdam yaratması hedefleniyor ki geçtiğimiz aylarda zaten bununla ilgili kamu ve özel bankaların bir araya geldiği bakanlıkla beraber bir protokol anlaşması da yapılmıştı. O zaman 30 milyon dolar olarak bir telaffuz edilmişti başlangıç için. Bunun 500 milyon dolar olarak şimdi yeni bir safhasını konuşuyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde biz tarımda şu anda dünyada neyi konuşuyoruz? İklimsel riskler, jeopolitik krizler, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaşlanan nüfus, artan talep. Dolayısıyla bunları yönetebilmenin yolu biraz daha sistemi doğru kurgulamaktan geçiyor. Anladığımız kadarıyla hedeflenen de bu.
1: Peki. Ben hemen araya giriyorum. Bir Nvidia hisselerinin günde %2.3 yükselişle başladığını not edeyim. Nvidia CEO'su da Çin ziyaretine dahil oldu biliyorsunuz sonradan. Orada da bir takım anlaşmalar bekleniyor yani birçok alanda. Bakalım ne çıkacak. İrfan bütün bunlarla ilgili böyle bir cümleyle sen İrfan Donat olarak hani biz seninle çünkü çok konuştuk hani tarımda ne gerekiyor? Türkiye'de tarımın gelişmesi için neler yapılmalı dediğimizde bu projeleri ve açıklanan bu kredi hacminin de oluşturulması konusunu mesela bütün bu ihtiyaç duyduğumuz başlıkların neresinde görüyorsun? Ne kadar katkı sağlayacağını düşünüyorsun?
0: Didem burada önemli olan şey şu. Proje çoğu zaman hep oluyor zaten. Yani her ülkenin kendine göre projesi var. Önemli olan bu projenin ayağının yere basması ve sürdürülebilir olması. Saha gerçekleriyle de uyumlu hale getirmesi. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Yapılan yatırımların karşılığında serbest piyasa ekonomisinde öngörülebilirliği artırmak, belirsizliği ortadan kaldırmak. Çünkü bir yatırım yaptığınız zaman, örnek veriyorum, ihracat odaklı bir yatırım yapıyorsunuz. Riskleri göze alıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ama bir taraftan o yatırımın sonunda o ürüne bir ihracat kotası, kısıtı ya da yasağı geldiği zaman terste kalabiliyor yatırımcı,
1: aynen,
0: üretici.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla burada orta ve uzun vadeli strateji belirlenecek ve o stratejinin de arkasında durulacak. Yani üretici lehine ve tüketici lehine tabii ki. Biz çünkü hani dış ticarette bunu çok konuşuyoruz. Zaman zaman işte ithalat kapısı açılıyor, gümrük vergisi sıfırlanıyor. Zaman zaman işte ihracata sınırlamalar getirebiliyor. Evet burada temel öncelik iç piyasa, kendi vatandaşımız üretim ve tüketim noktasında ama onun da dengede tutulabilmesi için dış ticaret dengeleri çok daha önemli hale geliyor. Bu yatırım için de böyle. Dolayısıyla hani başta yayının başına söylediğim bizim nasıl bir üretim planlamasına ihtiyacımız varsa ki hedef onu söylüyor projede.

0: yatırım planlamasına da ihtiyaç var. Bazı sektörlerde atıl kapasiteler de var. Onu da altını çizeyim. Evet. Yani dolayısıyla bunun yönetilmesi de önemli. Bunu doğru kurguladığımız zaman üretici de kazanıyor, tüketici de kazanıyor. Sonuçta ekonomi de kazanıyor.
1: Master plan eğer doğru olursa tüm bunlar çok büyük katkı sağlayacak.
0: Diğer türlü gıda enflasyonunu hatırlıyorsun. %3,7 aylık bazda, yıllık %34,55. Hala biz Türkiye'de tarım ve hayvancılık ülkesi, tarım ülkesi dediğimiz Türkiye'de gıda enflasyonunu konuşuruz aklı takdirde.
1: İrfan çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi finans merkezinde bir reklam arasına daha gidelim. Müsaadenizle dönüşte Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Dr. Berra Doğaner'le sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi devam ediyor efendim ve reklamlardan hemen önce de anons ettiğim üzere Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner benimle birlikte ve ne kadar uzun zaman oldu. Berra, hoş geldin yayınımıza, nasılsın?
3: Merhaba Didemciğim, çok iyiyim ve bugün seninle yayın yaptığımız için de çok mutluyum. Ben tabii seni sürekli izliyorum akşam yayınlarında, gündüz yayınlarında ve hasret gideriyorum ama şimdi de ekranda karşı karşıya
2: alındım. Teşekkürler. Valla Berra, o kadar çok soracağım soru var ki sana aslında. Zamanda da ne kadar çok konuştuk, yani borsayı, sermaye piyasalarının geldiği noktayı. Hepsi çok kıymetli, çok önemli yorumlardı. Bugün de öyle olacak şüphesiz. Şimdi önce hemen şunu bir sorayım. Biz tabii içeride piyasayı takip ederken, borsa tarafını takip ederken hem iç dinamiklerimiz ve bir Türkiye hikayesi kurgusu üzerinde konuşuyoruz. Hem de son dönemlerde 28 Şubat'tan beri küresel etkileri konuşuyoruz. Bununla birlikte sektörel ve hisse bazlı ayrışmalar olduğunun altını çiziyoruz. Bir yandan bilançolar geldi, hani onların da etkilerini takip ediyoruz ama şimdi hem bilançoları geride bıraktık hem de şu İran, ABD-İsrail savaşı tarafında beklemeye geçildi gibi duruyor. Gelinen seviyeler itibariyle de tarihi TL düzeyleri gördük. Nasıl bir tablo var karşımızda? Bu piyasayı nasıl okuyorsun sen?
3: Aslında son derece de dirençli bir piyasa olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımda ben bulunduğu yeri kuvvetle savunan, aslında risk iştahı olan, yukarı gitme eğilimi olan ama senin de çok güzel özetlediğin içerideki ve dışarıdaki konjonktürel gelişmelerden etkilenen ve istediği kadar yukarıya gidemeyen bir piyasa görüyorum açıkçası. Yani eğer biz bu savaş ortamında bulunmasaydık, bu sene Borsa İstanbul'un şu anda daha iyi performans gösterdiğini görecektik. Çünkü faizler de daha düşük olacaktı. Şirket bilançoları en kötünün geride kaldığını iki çeyrektir söylüyoruz. Dolayısıyla bu çeyrekte gelen bilançolar fena değil. Böyle baktığımızda direnen ve gözü yukarıda olan bir piyasa ortamı görüyorum. Borsa İstanbul pay piyasası için.
2: Evet.
3: Yabancı girişi de oldu Nisan'da. Anlaşılan yabancılar bizim gibi görüyor. İşte biliyorsun açıklandı. Geçen ay 1.2 milyar dolarlık alım var yabancı da 13 yukarı taşıdı bu alımlar. Hani böyle baktığımızda resim bu.
2: Peki çok şimdi gelinen seviyeler itibariyle aslında evet, hani geçen sene özellikle gelişmekte olan ülkeler evreninde biz çok geride kaldığımız için hani orayı da yakalama gibi bir gayret ve motivasyonla 2026'ya başlamıştık. Bunu bir ölçüde de yaptık, başardık. Sen şimdi şu konuda ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Çünkü faiz tarafına değindin. En kritik noktada herhalde o. Faizlerin aşağı yönlü gelişiyle ilgili beklentiler biraz daha ötelendi mi? Dolayısıyla eğer bir katalist daha gerekecekse piyasaya, o ne olabilir? Faizi şimdilik birazcık daha ötelediysek eğer, faiz indirimleri noktasını. Bir de yarın enflasyon raporu da var ya hazır. Faiz konuşmuşken ona ilişkin de beklentilerini rica edeceğim senden.
3: Tabii. Faiz tarafı bence maalesef diyeceğim borsa yatırımcıları için bir müddet değil, belki uzunca bir müddet ertelendi faiz indirimi beklentisi. Savaşın yarattığı hem enerji maliyetlerinde hem de diğer metallerde, gıdada, hemen hemen her alanda yarattığı ekstra enflasyonist bir baskı var. taşımacılıkta pek çok faktör etkiliyor şu anda. Amerika'da da enflasyon üfe özellikle beklenenin çok çok üzerinde geldi biliyorsun. Yaklaşık 3 katı beklenenin üzerinde bir üretici fiyat endeksini gördük. Bu bize önümüzdeki aylarda tüfeğe de yansıyacağını gösteriyor. Yani sadece Türkiye'de değil Amerika'da da bu enflasyonist baskı arttı. Dünya genelinde de arttı. Öyle olunca ister istemez enflasyonla mücadele politikası bir kesintiye uğradı Merkez Bankası'nın ve faiz indirimlerini uzunca bir müddet muhtemelen yapamayacak. Çünkü savaşın yani hala da bir ateşkes var. Savaş tam olarak ortadan kalkmadı. Kalktığı anda bile geriye dönmek birkaç ay daha zaman alacak. Dolayısıyla faiz indirimlerini biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Ben yarın yapılacak olan enflasyon raporunda bir revizyon bekliyorum açıkçası. Çünkü 2026 en son yayınlanan raporda yıl sonu tahmin aralığı %15 ile 21'di, orta nokta %16 idi. Şimdi ilk 4 ayda birikimli enflasyon %14.64, yani neredeyse orta noktayı 4 ayda yakalamış durumdayız. Merkez Bankası da güvenilirliğini, inandırıcılığını önemsiyor. Bu yüzden büyük olasılık yarın bir revizyon görürüz. Nerede görürüz? Hem alt ve üst bantta hem orta noktada bir düzeltme yukarıya doğru beklerim açıkçası. Orta noktayı 16'dan %18-20 bandına, genel bandı da alt sınırı 20, üst sınırı 25 olacak şekilde bir revizyon gerçekleştirir diye düşünüyorum. Bu da tabii evet. Borsa yatırımcısı birçok iyi bir şey değil, haber değil.
2: Evet, belki de öyle ama son olarak bir cümle. Bütün bunların ışığında 2026 yıl sonu borsa hedefini nasıl görüyorsun Berra? Çok kısaca rica edeceğim.
3: Evet, yani nokta atışı yapmam oldukça zor. Tabii. Gerçekten çünkü çok fazla faktör gündemde. Hani hem iç siyasi gelişmeler var, dışarıda yaşanan şeyler var. Yani bir nokta atışı söylemek istemiyorum ama bugünkünden daha yukarıda bir nokta benim aklımdaki rakam açıkçası.
2: Doktor Berra Doğaner, çok çok teşekkür ediyorum. Bana da bekliyorum kapanışa doğru, ya bir gün müsait olursan daha uzun uzun da sohbet etmek üzere. Sevgiler, selamlar. Doktor Berra Doğaner, Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi konuğum oldu. Efendim, Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Bir aranın ardından saat 17'de kapanışa doğru da tekrar karşınızda olacağım.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba. Hemen rakamlara bakalım isterseniz. İçeride piyasanın kapanmasına bir saat kala %1.14'lük bir geri çekilmeyle BIST 100 endeksi 14.613 seviyesinde bulunuyor. Bu arada tabii işlem hacmine bakıyorum, 160 milyar lira ile sınırlı şimdilik. Bu dünün %28 altında, daha bir saat var ama dün 200 milyarı aşmıştık. Bugün de aşacak mı diye de bir yandan bakıyoruz. Burada özellikle bankacılık endeksi %1.31 eksi de o da biraz daha etkili oluyor şüphesiz BIST 100'ün aşağı yönlü seyrinde. Dolar TL'de %0.10'luk bir yükseliş var. 45-41-70 düzeyindeyiz. Euro dolar paritesi ise %0.26 eksi de 1.17.09'da. Buna mukabil Euro TL'nin de %0.19'luk gerilemeyle 53.20-30'a geldiğini görüyoruz. Devam edip Avrupa borsalarına baktığımızda burada genel hatlarıyla artıya geçiş olduğunu söyleyelim. 16'daki buluşmamızda biraz daha farklı bir tablodan bahsediyorduk. Londra şu anda %0.41, Paris %0.10, Frankfurt %0.61 ve İtalya %0.58 oranında prim yapıyorlar. ABD borsalarında ise satışlar var. Dün çekirdek TÜFE ve TÜFE, ardından bugün ÜFE verisi özellikle beklentilerin üzerinde geldi. Dow Jones'da %0.40'lık bir geri çekilme var. S&P 500'de %0.10. Nasdaq tarafında ise %0.07'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. ABD tahvillerindeki yön ise özellikle 10 yıllık ve 5 yıllıkta gelen satışlarla birlikte getirilerde yukarı yönlü. 4.47-38 10 yıllık tahvil getirisi, ki bunun daha da üstünü gördük. 5 yıllık tahvilde getiri 4.12-60'a geldi. 2 yıllık tahvil tarafında ise bir miktar alım var ve orada getiri 3.98-75'e gerilemiş durumda. MTI ile Bitcoin ekranımız da geldi. Burada Brent ile ABD tipi ham petrolün bugün ayrıştığını görüyoruz. Brent tarafında %0.46'lık bir düşüş var. $107.27'deyiz. ABD tipi ham petrolde ise yükseliş %0.82 işaret ediyor ve bizi $103 sınırının hemen üstüne taşıyor. Bitcoin tarafında biraz satışların hızlandığını söyleyebilirim. Son bir saat içerisinde $80.000'ın altındayız. $79.578'dan geçiyor işlemler. Bu da %1.36'lık kayıpla gerçekleşiyor. Gümüş tarafı artıya geçti. %0.80 düzeyinde ve $87.13'deyiz. Altında ise kayıplar devam ediyor. %0.82'lik bir geri çekilme. $4.677 mertebesinde bir fiyatlama yapıyor spot altın için. Ve efendim, rakamlar böyle. Şimdi biraz gündemi ve tabii ki gelişmeleri konuşmak üzere ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ayı'yı alıyorum yanıma. Emrah, hoş geldin. Nasılsın bugün?
2: İyiyim, merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim, sen de iyisin umarım.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Oldukça aslında hareketli bir hafta yaşıyoruz. Yani belki piyasalar gözünü kulağını hem Çin'e çevirdi, Trump'la Xi'nin görüşmesine, bir yandan İran, ABD, Suriye Savaşı ile ilgili gelişmeleri bekliyor. Biraz daha da bekleyecek gibi sanki. Ama bir yandan da tabii petrol fiyatları ve bunun ekonomiler üzerinde hem enflasyonist hem de büyümeye yönelik olarak yarattığı ve yaratmaya devam edebileceği etkiler konuşuluyor. Şimdi o yüzden istersen biz önce savaş gündemiyle başlayalım ve o gündemin içinde geldiğimiz nokta ve potansiyel olarak piyasalara etkisi üzerine yorumlarını alalım.
2: Evet, savaş aslında şu an ilginç bir boyuta taşındı. Benim de takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla işte aslında Şubat sonu başladı bu ABD-İran savaşı. Evet. Mart ayı çok sıkıntılı geçti. Yani Mart ayı boyunca savaş eskale etti ve hakikaten böyle fiziki bir çatışma ortamı vardı. O da ekonomileri, finansal piyasaları çok iyi etkilemedi. 31 Mart'tan böyle 1 Nisan'dan itibaren aslında savaş böyle yeni bir boyut kazandı gibi benim gördüğüm. çok büyük oranda böyle bir ekstra bir işte fiziksel bir çatışmaya dönüyor. Umarız bundan sonra dönmez tabii ki de.
1: Tabii.
2: Böyle yani böyle bir sözel savaşa döndü gibi. İşte anlaştık, anlaşamadık. İran'ın maddelerini beğenmedim. Ben ABD'nin maddelerini beğenmedim gibi. Böyle bir yeni bir boyuta taşındı. Zaten izleyicilerimiz de dikkat ederse 31 Mart böyle küresel riskli varlıklar için dip oldu enteresan bir şekilde. Özellikle Amerikan borsaları 31 Mart'tan 1 Nisan'dan beridir dümdüz bir çizgi gibi yukarı gidiyor hatta. Bir sebebi bu bence. Savaş artık bir yere kadar geldi ve yeni bir boyuta taşınmadı.
1: Orada
2: Genelde piyasalar
1: biraz daha
2: böyle...
1: Emrah herhalde şunun da etkisi var mı? Şimdi tabii bir ateşkes sürecine girildi bir. İkincisi bir 60 günlük süre var ki hani
2: Tabii.
1: Amerika'nın fiilen savaş halinde olabilmesi için 60 günden sonra kongre onayı da gerekiyor. Dolayısıyla hani o ateşkes içerisinde
2: Tabii.
1: senin de söylediğin gibi sözel bir harp yürütülüyor. İşte karşılıklı kırmızı çizgiler bildiriliyor vesaire gibi bir durum var. Ama günün sonunda o ilk bir aylık dönemi bile ele alacak olursak ne dersin? O çatışmalar esnasında zaten insani kayıplar hepimizin içini yakıyor. Bunu artık ya söylemeye bile gerek duymuyorum. Yani savaşın her
2: Tabii.
1: türlüsüne hayır her zaman ama bir yandan da kritik tesislerin çok büyük zararlar gördüğü ve tam olarak da boyutlarının anlaşılamadığı bir
2: Tabii ki.
1: noktadayız şu anda. O yüzden bu bilinmezi de denkleme koyduğumuz zaman en kötüsü geride kaldı diyebiliyor muyuz? Yoksa savaş bugün bitse dahi bu katmanlar yüzünden hala bir olumsuz etki yaşama potansiyeli var mı piyasaların?
2: Abi çok güzel bir soru. Yani piyasalar genelde özellikle hisse senedi piyasaları hep ileriye bakmayı sever. Olumlu tarafa bakmayı daha çok sever. Yani kötüyü geride çabuk bırakıp toparlamaya çalışıyor. İyi ise de iyi de kalmaya çalışıyor. Aslında öyle bir kolektif bir davranış biçimi var. Aslında şey konusunda kesinlikle haklısın, ona katılıyorum. Örneğin mesela işte Katar'daki LNG tesisleri vuruldu. Okuduğumuz kadarıyla işte %25'i hasar görüldü deniyor. Ya dörtte biri, beşte biri. Bunun işte ne zaman toparlayacağı da tam belli değil. Veya Körfez ülkelerinde enerji tesisleri vuruldu büyük oranda. Böyle aslında insani kaybın görece az olduğu, stratejik olarak böyle enerji hedeflerinin vurulduğu bir savaş oldu bu. Bu hasarların etkisi hep tam %100 bilinmiyor. O bir cepte, o kesin. Ancak ilk yaşanan endişe, o endişenin artış boyutu durdu gibi biraz. Yani aynı oranda daha fazla yeni bir sürprize gebe değil piyasa, onu çok beklemiyor.
1: Fiyatladı yani diyorsun
2: Onu
1: o
2: fiyatladı diye düşünüyorum.
1: sıkıntıyı. Evet.
2: Hatta bir ara ise kara savaşı olur mu diye konuşuluyordu. Şimdilik
1: Tabii.
2: görünen o ki Trump'ın da çok öyle bir şeye hamle yapacağını ben de çok tahmin etmiyorum. O yüzden hisse senedi piyasalar özellikle şirket karlılıklarına tekrar odaklandı. Amerika'da özellikle daha çok. Avrupa biraz geriden geliyor. Avrupa daha underperform ediyor. Daha zayıf bir seyir gösteriyor. Sebebi Avrupa enerjiye daha bağımlı, Orta Doğu'ya daha bağımlı. Coğrafi olarak da daha yakın. ABD'de çok büyük işte bu yapay zeka devi şirketlerin karlılıkları inanılmaz iyi geliyor. O da var tabii bunun yanında. Yani bazı pozitif etkiler bu tarafın çok yeni bir boyuta taşınmamasını bertaraf etti. Piyasa oraya şimdi çok bakmıyor benim gördüğüm. Ama piyasalar arası bir ayrışma da var. Mesela tahvil piyasaları çok iyi görünmüyor ABD'de veya küresel tahvil piyasaları özellikle.
1: Evet.
2: Orası senin de başta söylediğin gibi enflasyondaki bu trendi fiyatlıyor açıkçası. Hisse senetleri şimdi bu karlılık tarafına daha çok odaklanmış gibi, ama eğer bu ABD'deki 10 yıllık faizler, 30 yıllık faizler bu tırmanma trendini sürdürürse, o bir noktada bu riskli varlıkları tabii ki vurur. Aslında bu Körfez'deki yaşanan savaşın gecikmeli etkisini orada görebiliriz. Yani o yüzden her şey bitti, güllük gülistanlık, bu sene sonuna kadar böyle dümdüz çok iyi piyasalar olacak demek de zor. Böyle enteresan bir noktadayız. Yani
1: Peki.
2: Amerika'nın pozitif ayrıştığı ancak bazı risk faktörlerinin de bir yandan piştiği, biriktiği bir ortamdayız diyebilirim özetle.
1: Tamam yani aslında çok da güzel özetledin. Her şey bitti gitti diyemiyoruz. Arka planda yine bir şeyler olmaya devam ediyor ama bu da tamamen olumsuz anlamda değil belki. Mesela bu konu beni Çin ziyaretine getiriyor Trump'ın. Şimdi Ben hatırlamıyorum bunca CEO'yu yanına alıp da bir Amerikan başkanının bir yere, bir ülkeye, bir neredeyse hani ticari bir çıkarma yapması gibi bir şey. Tabii. Bu çıkartma yapması gibi bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle buradan gelebilecek sinyallerle yine herhalde çeşitli alanlarda ve sektörlerde bir ayrışma görmeye devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Ben o CEO'ların isimlerine bakarak ve hani aktif oldukları alanları da biraz deşerek dün akşam biraz kafa patlattım. Hakikaten ilginç sonuçlar doğurabilir. Katılır mısın? Nerelerde? Tabii.

0: kesinlikle.
1: Ama yani vardılar, onu biliyoruz en azından. Neyse, yani genelde yapılmaz biliyorsun o çok üst tabii. rütbeli katılım olduğunda. Pekala, seni dinliyoruz.
0: Yani %100 katılıyorum görüşlerine. Benim de gördüğüm, yani Trump zaten hep böyle her şeyi iş adamı gibi yaklaştığı için buna da öyle yaklaşacak büyük ihtimalle. Bunu da bir şova dönüştürdü her zaman olduğu gibi. İşte Çin bana ne verebilir, ben Çin'den ne alabilirim diye ilk başta muhtemelen ona bakacak. Çin'in en güçlü silahları bir tanesi bu Rare Earth Materials dediğimiz, aslında bu nadir elementler. Bir süredir bir ara çok konuşuyorduk, savaş gündemi gelince o biraz ikinci plana atıldı. Bir o konu var. Aslında bu yarı iletkenler, yapay zeka tarafını da ilgilendiriyor. Çin'in bir elini güçlendiren bu taraf var. Trump'ın elini güçlendiren ise İran'daki blokaj ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması aslında. En büyük İran petrolün alıcısı Çin. Trump da muhtemelen oradan sıkıştırmak istiyor. Zaten bugüne kadar ki bu savaşın bir şeyi de boyutu da o benim de gördüğüm kadarıyla. Yani belki birebir ana sebep mi? Onu iddia etmek belki çok kolay olmayabilir ama bunu iddia edenler de var tabii ki. Bir sebep kesinlikle bu. Çin'i oradan sıkıştırmak da bir hedef. Şimdi Trump'ın elinde bir de o koz var. Çin çünkü petrol üreticisi değil, dünyaya petrol ihraç etmiyor nette. ABD net exporter, net ihracatçı. ABD'nin de elinde böyle bir güçlü silah var şu anki bulunduğumuz durumda.
1: Evet.
0: O yüzden bu konular kesin gündeme gelecek. Hatta belki önceden çok konuşulmuş olabilir. Eğer bu tarafta böyle çok ılıman veya bir şekilde anlaşmaya yakın açıklamalar gelirse bu bahsettiğim konular çerçevesinde, piyasalar bunu çok olumlu algılayacaktır. Böyle muhtemelen böyle çok patlama yaratacak inanılmaz olumlu gelişmeler herhalde öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum ama buralardaki asgari müşterekte anlaşma bile olumlu bir fiyatlamaya bizi yönlendirecektir diye düşünüyorum. Bir şekilde böyle eğer işte bu Amerika blokajı kaldıracak, Hürmüz Boğazı da Çin'in ara buluculuğuyla açılıyor gibi bir bu anlamda bir haber bile çıksa bu çok büyük bir pozitif haber olur. Muhtemelen bu tip satır başlarını arayacak herhalde
1: tabii.
0: piyasa benim tahminim.
1: Tabii. Yani Çin konusunda ben de sana katılıyorum. Orada tabii aklıma benim şöyle de bir şey geliyor, şeytanın avukatlığını yaparak. Yani Amerika'nın en başta İran'a saldırması konusunda belki ikna edilirken Çin kozu da oynanmış olabilir diye düşünüyorum. Yani hani eğer burayı abluka altına alırsan Çin'i de zorlamış olursun gibi bir durum olabilir. Birkaç temel gerekçe konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor dediğin gibi. Şimdi bitmesi ama herhalde savaşın başlamasından ötürü çok darbe yiyen sektör ve şirketlerde öncelikle pozitif etki yaratacak. Tabii. Belki tekrar bir dengeye bu anlamda gelebilir piyasalar. Şimdi şunu da merak ediyorum tabii. Biz içeride de Borsa İstanbul tarafında da birinci çeyrek bilançolarına biraz odaklanma imkanı bulduk. İran ve ABD savaşı arasındaki o ateşkesin bizi biraz beklemeye itmesiyle beraber. Fakat o da bitti. Ve gördüğümüz zirvelerin ardından şu birkaç gündür geri çekilmelerin daha hakim olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi neye odaklanıyor sence piyasa veya buradan itibaren bir itici güç? Savaşı bir kenara koyarak söylüyorum, hani bitmesi bizi de pozitif etkiler ama onun dışında borsa için bir itici güç olsa ne olabilirdi o senin gözünden?
0: Evet. Yani ikinci bir itici güç herhalde enflasyon patikasında böyle bir öngörülebilir iyileşme olur. Diyorum savaşı hadi bir kenara bırakırsak. O taraf da şimdilik biraz çok iyi gitmiyor gibi. Hatta yayından önce baktım bu yılın ilk 4 ayındaki enflasyonun toplamı yanlış hatırlamıyorsam %14.6 ediyordu aşağı yukarı. Aslında oldukça yüksek bir rakam. Yıllık hedefi Merkez Bankası'nın normalde sene başında açıkladığı %16'yı hedefliyordu. 15-21 arası bir beklenti bandı var. Orta nokta 18 diyelim. Şimdi belli ki bundan çok uzaklaşacağız. Ya bu haftaki toplantı, yarınki toplantı oldukça önemli olacak o açıdan. Eğer bir şekilde Merkez Bankası bu hedeflerini güncellerse, ki bugün Bloomberg'te bir haber vardı. Merkez Bankası hedeflerini güncelleyebilir diye. Piyasa bence bir ikinci nokta oraya bakacak. Daha realistik, daha gerçekçi hedefler gelirse ve sonrası için biraz daha böyle ikna edici bir patika çizilirse belki ikinci faktör bu olabilir. Çünkü piyasa zaten fiyatlara o da girdi bence. Büyük oranda uzun süre faizler herhalde buralarda kalacak gibi önümüzdeki aylarda. Yani enflasyon da sene sonu herhalde herkesin aşağı yukarı tahmini 30'a yakın civar, 30 o civarda bir enflasyonla kapatacağız gibi bir genel görüş de var.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi bu son bölümde yine çok kıymetli bir röportaj paylaşacağım sizinle. Çünkü hepimiz, aslında herkes, hem küresel finansal piyasaların durumunu merak ediyor ve detaylı inceliyor. Hem de bir yandan İran'daki çatışmaların piyasalara etkisi üzerine yorumlara aç, hala bekliyor. Nasıl bir öngörü var piyasalarda büyüklerden diye. Bu anlamda da JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon'ın verdiği röportaj önemli notlar içeriyor. Bu röportajla kapanışa doğruyu noktalıyorum. Bir aranın ardından da seans notlarında tekrar görüşmek üzere diyorum.
2: Sayın Dimon, bu röportaj için çok teşekkürler. Bizi Paris'te ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Piyasalarda çok şey yaşanıyor ama bir iyimserlik söz konusu. Yani Orta Doğu'da bir çözüm olacağı konusunda iyimserlik var ama enflasyon endişeleri göz ardı mı ediliyor? Hoş geldiniz. Burada olmaktan ben de çok mutluyum. Evet, biraz coşku ve iyimserlik var ve sadece Orta Doğu'da değil. Ukrayna, Rusya meselesi, Amerika, Çin tarafı. Yani çok karmaşık meseleler var. Piyasaları etkileyebilir, etkilemeyebilir. Bir de enflasyon var. Tabii gelen veri de çok iyi olmadı. Biraz fazla coşku var ama sağlam bir zemine oturmuyor olabilir bu coşku. Peki neden, yani ve hal böyleyse bir düzelme olabilir mi ve sebebi yapay zeka mı? Hayır, yapay zeka değil bence. Şirket karlılığı iyi gidiyor. Yapay zekanın katkısı olumlu olur ama enflasyonist bir harcama anlamı da çıkabilir. Burada şirket karlılığı bence önemli. QE önemli. Tabii hükümet hala para harcamaya devam ediyor. Ve gaz fiyatlarında tamam bir artış var ama her bir dolarlık artış 100 milyar dolarlık etki demek. Yani 100 milyar dolar artış olabilir ama yani bazı iyi adımlar da atılacak. Bir deregülasyon gerçeği de söz konusu. Bence güçlü tutacak çok faktör var piyasayı. Peki piyasalar bozulmaz mı aşırı coşku varsa? Hayır, mesela hisse senedi tarafına bakın, maksimum yükselme %10, %15, kredi spreadleri de şu anda düşük. Yani bence meseleler çözülecek ama ben biraz şüpheci duruyorum. Umarım çözülür ama tabii çok tam emin de değilim. Peki şirket yöneticileri size söyleyip bizden bir şeyler saklıyor olabilir mi? Çok farklı şeyler söz konusu değil bence. Ticaret tarafı var, Amerika, NATO, savaşlar, petrol fiyatları. Duyduğunuz şeyler aslında hep benzer. Peki CAPEX'e baktığımız zaman bilanço sezonu çok iyiydi ama bir sonraki dönem daha kötü olabilir mi? Henüz bilmiyorum. Bunu söylemek çok zor. Şimdi bütçe açığı var ve harcamalara baktığımızda şirket karlılığını ciddi şekilde etkiliyor. CAPEX'i de destekliyor ama verimlilik mi olur yolun sonunda, enflasyon bir baskı mı yaratır, bunu bilemiyoruz. Tabii enflasyon bir risk, bu hep aklımızda. Peki petrolü nasıl değerlendiriyorsunuz ve aynı şekilde Orta Doğu'daki gelişmeler sizce nasıl? Yani bu durum 3 hafta, 4 hafta ya da birkaç ay daha devam ederse başımız derde girer mi? Bu çok büyük bir sorun ve her geçen gün kötüleşiyor gibi gözüküyor. Nasıl çözüleceğini de bilmiyorum. Tabii ABD'nin çıkarını olacak şekilde, İran halkı ya da rejimine karşı olacak şekilde de çözülebilir. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Mesela Çin talebine günlük 5 milyon varil azaltsa ama Amerika da ihracatını günlük 3 milyon varil artırsa ortada 8 milyon varillik bir fark söz konusu ama bu telafi edilebilir. Bir yandan stoklar düşüyor. Mesela belki gaz kuyularının kapanması gerekecektir. Yani bu durum her geçen gün biraz daha ciddi hale geliyor. Felaket gününü aslında başlangıçta düşündüğümüzden biraz daha

Leri tarihe ötelemiş gibiyiz şu an. Peki ABD tüketicisi sizi endişelendiriyor mu? Stres sinyalleri görüyor musunuz? Çok değil. Üst gelir grubuna baktığımız zaman yani en üstteki %50'de hala para var. İşleri var. Ücretler artıyor. Ev fiyatları yükseliyor. Borsa yükseliyor. Tabii harcamalar devam ediyor. Sıkıntı biraz daha alt tarafta. Onlara da tabii yardımcı olmak isteriz ama ücretler o tarafta çok artmadı. Ama yine de işleri var, çok da borçları yok ve nihayetinde tüketici harcamasını ve güvenini belirleyecek şey bence iş piyasası. Peki sizi endişelen unsurlar nelerdir? Başkan Trump yarın Pekin'de Başkan Xi ile görüşecek. Amerika'nın gidişatı açısından etkileri olabilir mi? Bunu da bilemiyorum ama tahminlerim şöyle. Dostane bir görüşme olur ve iki tarafta olumlu mesajlar verir. Çin'in çok büyük tavizler vereceğini de zannetmiyorum. Bizim de büyük taleplerde bulunacağımızı zannetmiyorum. Ortak çıkarlarımız çok çünkü mesela terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasını önleme gibi meseleler var. Çin de kendine güveniyor. Başkan Trump'la da bir şekilde bir ilişki sürdürmek durumunda olduklarını biliyorlar. Son çeyrekte trading sonuçlarımız çok iyiydi. Durum nasıl şu an? Buna yorum yapamam ama Troy'un yaptığı son konuşmasından bu yana gidişat iyi. Bunun ötesinde başka bir bilgi veremeyeceğim. Ufak ipuçları alsak. Siz de zaten hacimlerin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Çok yüksek. Evet ve yüksek olduğunda diğer bütün performans da iyi seyrediyor. Tabii siz de bütün bu gidişatın bir parçasısınız. Bakın hacimler yüksek. Hacim yüksek ve bu da trading'e iyi yansır. Peki yapay zekadan bahsedecek olursak, Mythos'u denediniz diye zannediyorum. Değerlendirmeniz nedir? Büyük resme baktığımız zaman yapay zeka kanseri de tedavi eder, çalışma sürelerini de kısaltır, çocuklarımızın ömrünü uzatır, uçaklar daha güvenli olur, araçlar daha güvenli olur, daha az insan hayatını kaybeder, yeni ilaçlar gelişir, yani gidişat iyi olur. Biz bunu zaten 13 yıldır kullanıyoruz. Zorlu işlerde bile inanılmaz sonuçlar veriyor. Müşterilerimize de yardımcı olmak için bunu yaygınlaştıracağız. Tabii şimdi bazı endişeler var. Şimdi Mythos tarafında çok güçlü bir sistem bu ve ciddi güvenlik açıkları olması bence anlaşılır bir endişe. Bunun da nasıl başa çıkacağımız önemli. Tabii bankalar tarafı var. Büyük bankalar, küçük bankalar, telekom şirketleri, hükümetler de bunun üzerine çalışacak ve herkes kendi işini kendisi gerçekleştirecek ama devletlerin bunu tek başına yapma kapasitesi yok. Riskli olduğunu anlıyoruz. Ki biz de yapılması gerekenler listesi yayınlıyoruz. Mythos'u da beklemeyin diyoruz. Çünkü nihayetinde bunu herkes erişecek ama erişimi aynı anda herkese veremezsiniz. Çünkü sızıntı olursa kötü niyetli kişiler de bu savunma sistemlerini biz güçlendirmeden önce kullanabilirler. Kaynak kodlarını da korumak durumundayız. Tabii bir de iş kaybı riski var. Bunu da anlıyoruz. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Paniklememeliyiz. Burada bence önemli olan şey beceri geliştirmek ve kendini yeniden eğitebilmek. Yapay zeka, siber güvenlik, ileri üretim imkanları, teknik meseleler. Burada yeni iş imkanları da ortaya çıkacak. Hükümetlerle şirketler bence burada işbirliği yapmalı, buna hazırlık yapmalı. Yani sürekli konuşmak yerine bir plan oluşturmak lazım. Peki Mythos acaba bankaların kendini savunma biçimini değiştirir mi? Yani siber güvenlik farklı mı ele alınmalı artık? Bankalar, bakın bankalar zaten her zaman siber güvenliğin merkezindeydi. Ki ben yönetim kuruluna ilettiğim yazıda da bunu ele aldım. En büyük risk zaten siber saldırı ve yapay zeka bunu kötüleştirebilir. Mythos'un önce de böyleydi. Ama işbirliği lazım ki biz bunu zaten yapıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Peki somut olarak ne anlama gelecek? Bu 5-6 ay içerisinde nasıl bir tabloya bakacağız? Bence herkes kendi uygulamalarını gözden geçirmeli. Yamalar burada çok önemli. Biz de açık kaynak kodlarını tarıyoruz çünkü çok fazla açık var ve hepimiz aynı kaynak kodunu düzeltmemeliyiz. Sen birini düzeltirsin, ben bir başkasını düzeltirim. İşbirliği burada yine çok önemli. Kritik tedarikçilerimizle de zaten görüşüyoruz ve herkesin işini doğru yaptığından emin olmaya çalışıyoruz. Eskiden biliyorsunuz yamalar kamuya açık bir şekilde yayınlanırdı ve sonra siz o yamayı uygulardınız, sisteminizi düzelttiniz ama artık bu düzeltmeler saatler içerisinde gerçekleştirilmeli. Tabii bütün yamaları da kamuya açık bir şekilde yayınlayamazsınız çünkü yine kötü niyetli kişiler bunu ters mühendislikle analiz edip sisteminizi sızabilir. Bunun üzerinde 7/24 zaten çalışıyoruz. Peki hyperscale şirketleri ve finansman ekonomiyi ciddi şekilde ayakta tutuyor ama siz bu yatırımların geri dönüp dönmeyeceğine dair endişe ediyor musunuz? Şimdi ben şöyle görüyorum. Yapay zeka
bir gerçeklik, bir realite ve buraya çok fazla para aktarılacak. Ve bu herkesin para kazanacağı anlamına da gelmiyor. Şöyle düşünün, hyperscale tarafı ya da veri merkezleri tamam kendine bir kullanım alanı bulacak ama bazı şirketler eğer kötü tasarım yaparsa ya da yanlış tercihler yaparsa gidişat tersine de dönebilir. Bu da mümkün. Peki yapay zeka sizin işe alım biçiminizi ya da çalışma şekillerinizi değiştiriyor mu? Bence yapay zeka her şeyi değiştirecek. Sizce değiştirdi mi? Bakın ben sabah raporlarımı bile farklı bir şekilde alıyorum artık. Mesela Jamie Strategic Intelligence raporlarım var. Bu gitgide daha iyi hale geliyor. Ya da desem ki Francine dün neler aktardı? Bu soruyu ben sorduğum zaman her sabah 5'te önemli gelişmeleri alabiliyorum. Bunlar önemli ama daha da önemli olan şey filtreleyebilmek. Bunu biz farklı şekillerde kullanacağız. Ama benim günlük akışımı etkiliyor. Binlerce farklı şekilde kullanabilirsiniz zaten. Yine de Bloomberg izleseniz daha faydalı olabilir. Şimdi bu noktada biraz İngiltere'yi sormak istiyorum. Piyasalar başbakanın görevde kalıp kalmayacağını merak ediyor. Sonraki gelişmeleri merakla bekliyor. Ama bu Londra'daki JP Morgan için ne anlama gelir? Piyasalarda da siyasette de her zaman iniş çıkışlar olur. Temel stratejimiz değişmiyor. Şimdi Avrupa'yı ve İngiltere'yi düşündüğümüz zaman onlar ne yapılması gerektiğini biliyor. Mesela Drag raporuna baktığınız zaman sermaye piyasaları yazılmış, ortak düzenlemeler ifade edilmiş, sınır ötesi rekabet gibi konulara değinilmiş. Tabii Avrupa'da ciddi düzenleyici yükler de var ama İngiltere'nin de benzer şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Keir Starmer çok zeki bence ama siyaset zor iş. Yani borçlar söz konusu, bütçe açıkları söz konusu. Bu yüzden de bir sıkışma var ve bu aslında miras alındı. Ve Rachel Reeves'in dünyasında artık o zor kararların alınması gerekiyor. Biz bunu yapacağız demeleri gerekiyor. Kısa vadede belki durum iyi gözükmeyebilir ama hükümetler ekonomiyi büyütecek şeyleri yapmak durumundalar. Ki hatırlayın, Starmer ve Macron Brexit'i geri çevirmeden savunma ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği yapma hedefleri koymuştu. Ve bunlar ekonomik açısından da doğru yaklaşımdı. Bütün kıtaya faydalı olur. Peki Canary Wharf'ta çok büyük bir projeniz var ama olası siyasi istikrarsızlık sizin bakış açınızı değiştiriyor mu? Yani maliyetler ya da vergiler tarafında endişeli misiniz? Burada söz konusu olan şey siyasi istikrarsızlık değil ama bankalara kötü davranırlarsa o zaman endişe oluşabilir. İngiltere'ye biz zarar vermediğimiz halde şimdiye kadar yaklaşık 10 milyar dolar vergi ödedik ve bunun adil olduğunu düşünmüyorum. İleri giderse, daha fazlası olursa biz de stratejimizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. Peki siz Avrupa'daki güvenlik finansmanı konularına da hakimsiniz, yakından ilgileniyorsunuz. Bu çerçevede Avrupa'daki savunma şirketlerinin yeterli finansmana sahip olması için neler yapıyorsunuz? Çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Yıllar içerisinde 1,5 trilyon dolarlık kaynak sağladık biz. Ve bu sadece dayanıklılık meselesi de değil, direnç de değil. Burada ilaç, nadir toprak elementleri, yarı iletkenler, aklınıza gelebilecek çok şey var ki Avrupa'nın LNG'ye de ihtiyacı var. Biz bunu sadece bir direnç meselesi olarak da görmüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan güçlü ekiplerimiz var. Danışmanlık da veriyoruz. Araştırmalar gerçekleştiriyoruz ve farklı alanlarda araştırmalar yapıyoruz. Mesela gemi inşa ekosistemi, ilaç üretimi, çipler, nadir toprak elementleri bütün alanlarla ilgileniyoruz. Ve aslına bakarsanız demokratik dünya hiçbir zaman bu kadar dışa bağımlı hale gelmemeliydi. Potansiyel rakiplerimize çok bağlı, çok bağımlı bir hale geldik ama bunu düzeltmemiz lazım ve hemen düzeltmemiz lazım. Peki bu Amerika'ya fayda sağlar mı? Yani ABD'nin daha güçlü müttefiklere ihtiyacı var mı? Amerika için de iyi olur ve güçlü müttefiklerin Amerika için faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var. Ki başkanımız onları bu konuda biraz zorladı ama iyi de oldu. Hedef burada daha güçlü bir NATO yaratmak olmalı. Daha zayıf değil. Ki bence hedef ne diye sorsanız Avrupa ile ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi gerekiyor. Ve Draghi raporunun da hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olursa, Draghi raporu hayata geçirilebilirse büyük bir serbest ticaret anlaşması da mesela bana çok makul geliyor. Çünkü bu pek çok sorunu çözebilir ve ekonomiler daha hızlı büyürse bu sadece büyük şirketlere de değil, bütün halklara da fayda sağlar. Bunlar aslında dünyayı güvenli ve özgür tutmanın temel sütunları. Demokrasi de zaten böyle olmalı ve daha da vakit geçirmeden bunlar hayata geçirmeli. Peki siz olsanız Orta Doğu sorunlarını nasıl çözerdiniz? Bilemiyorum, yani pek çok
siyasetçi İran'da bir tehdit yoktu da diyor. Ama bu bana çok da iyi gelmiyor. Çünkü İran rejimi 47 yıldır öldürüyordu, savaş çıkarıyordu. Batı dünyası vekalet savaşlarına bu kadar uzun sürede izin vermemeliydi. Yani yılanın başı yıllar önce ezilmeliydi diye düşünüyorum. Şimdi daha fazla riske bakıyoruz ama daha fazla fırsat da ortaya çıkabilir. Çünkü insanlar artık Orta Doğu'da barış istiyor. Durum çok zor. Sonucun ne olacağını da bilmiyorum. Bir B ya da bir C planının olduğunu umuyorum. Mantıklı bir şekilde çözüm bulunmalı. Peki bugün Hürmüz Boğazı sizce ne pahasına olursa olsun yeniden açılmalı mı? Nihayetinde yeniden açılacaktır. Yani bilemiyorum. Ordu da bu tür senaryolar için 40 yıldır planlar yapıyor. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bilemiyorum ama umarım işe yarar. Peki umuyoruz elbette ama bu kadar belirsizlik varken işte jeopolitik riskler, piyasa tarafı, şu an kesin olarak bir şey bilmek isteseniz o ne olurdu? Yani başkandan hangi bilgiyi kesin olarak almak isterdiniz? Bilemiyorum. Yani tahminlerde bulunmak istemiyorum. Ben tek bir iyi haberin peşinde de değilim.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam
7: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
10: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17.46, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bir kez daha ekranlarınız başına hemen rakamlara göz atalım. İçeride borsanın kapanmasına artık dakikalar kaldı. BIST yüzde %1.07'lik bir düşüş var. 14.621 puan seviyesindeyiz. Birazdan Mehmet Özdemir'le detaylarına bakarız ama gün içinde en düşük 14.566 gördük. Ki hani 14.500 seviyesi destek anlamında takip edilen ilk nokta gibi duruyor. Bu arada işlem hacmi 179 milyar lira düzeyinde. Dün 200 milyarın üzerine çıkmayı başarmıştı son dönemde ama son virajda bugün bir miktar zor olabilir o. %19 altındayız şu anda işlem hacmi olarak. MSCI endeksinde değişiklikler, revizyonlar oldu. Buradan tabii etkiler geliyor piyasanın aşağı yönüne. Ama bunun da dışında genel olarak piyasada biraz daha sanki bekleyiş hakim, dengelenme çabası hakim gibi duruyor. Dolar TL %0.10 yukarıda bugün, 45.41.71'e geldik. Euro TL tarafında 53.20.21'i görüyorum, %0.22'lik bir geri çekilme var. Euro dolar paritesi de 1.17 sınırına bir hayli yakın, 1.17.05'te. Avrupa borsaları saat 16'dan sonra artıya döndü ve bu dakikalarda özellikle alımların biraz daha güçlendiğini görüyorum. Londra'da %0.50, Paris'te %0.35, Frankfurt'ta %0.80 ve İtalya'da %0.86'lık yükselişler var. ABD borsalarında ise Dow Jones %0.48'lik düşüşle negatif ayrışırken S&P 500 %0.05, Nasdaq'ta %0.42'lik yükselişlerle yeşil tarafta yer alıyor. Ve ABD tahvillerinde satışlar var. 2 yıllık tahvil de satışa döndü. Getirisi 4'ün üzerine çıktı yine. 5 yıllık tahvilde getiri 4.14.19'a ulaşırken 10 yıllık tahvilde de tekrar 4.48.55'e geldiğini söyleyelim getirinin. Emtia ve Bitcoin tarafındaysa özellikle yine petrol tarafından başlayacak olursak Brent petrol %0.16 yukarıda bu dakikalarda $107.94'te. ABD tipi ham petrol de %0.79 yükseliyor. Orada da $102.98'deyiz, $103 sınırındayız. Bitcoin'de $1037'lık bir geri çekilme var. Bu bizi $79.636 seviyesine taşıyor. %1.30'luk takriben bir geri çekilmeyle oluşuyor bu fiyat. Gümüşe baktığımızda spotta %1.77'lik bir artışla yeniden $88'ın üstünü test ettiğimiz dakikalar içinden geçiyoruz. Ve altında %0.72'lik bir düşüş var. Burada çok önemli, majör bir değişiklik olmadı. Hala $4700'ların altında $4680 civarlarında bir fiyatlama izleniyor. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberlerini de getirelim ekranınıza, onları paylaşalım. SDT Uzay, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam $6.45 milyon tutarında sipariş aldığını açıkladı. Sipariş kapsamındaki teslimatların 2026-2031 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Coca-Cola İçecek ile Tek Gıda İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. İmza aşamasındaki sözleşmenin 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi. Ve son olarak da YEO Teknoloji'nin %100 iştiraki REAP batarya teknolojileri ile Egesa Elektrik arasında bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik $16.1 milyon tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamındaki batarya enerji depolama ünitelerinin İstanbul Tuzla'daki fabrikada üretileceği açıklandı. Seans notlarında kısacık bir reklam arasının ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için

0: detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık ATR.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
9: Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi, stüdyoda yerini aldı. Sağ olsun, hoş geldin.
10: Hoş bulduk
9: Mehmet.
10: İdem.
9: Bu hafta seninle bu yaptığımız son yayın olacak. Yarın öbür gün ben yokum. Perşembe, cuma, pazartesi görüşeceğiz tekrar.
10: Görüşeceğiz, evet.
9: Pekala. Şimdi haftayı ortaladık. Birazdan da borsayı kapatacağız. Elbette önemli seviyelere, özellikle de destek seviyelerine doğru sanki yaklaşıyoruz bugün. Onlara da geleceğiz aslında, sen de bir grafik hazırladın ama istersen bir genel değerlendirme, toparlama yapalım. Çünkü yabancı işlemleri de geldi. Yine bugün borsada %1'in, şimdi %1'in altına geldi gerileme gerçi.
10: Daha da yüksekti, evet.
9: Tabii kayıplar biraz daha derindi. 14.639'a geldik. Biraz daha sanki tabii MSCI Türkiye Endeksindeki revizyon da önemli. Endeks ağırlığı çok yüksek olan destek, mesela finansal kiralamanın çıkmış olmasının yarattığı, ki bir iki gündür de böyle bir aşağı yönlü bir seyir vardı. Bugün onun da negatif bir puansal katkısı olduğunu gözlemliyoruz diğerlerinin yanı sıra. Dolayısıyla bir toparlama yapmak lazım. Aslında çok gündem var elimizde galiba.
10: Evet, yani küresel tarafta özellikle içeriye gelmeden önce Didem, Trump'ın Xi Jinping'le olan zirvesi tabii. Özellikle görsel şovu çok seven başkana görsel şovu çok yüksek bir karşılama yapıldı orada.
9: Değil mi?
10: Evet,
9: gördüm,
10: yani
9: hakikaten şaka gibi.
10: O dolayısıyla tabii özellikle şimdi karşılama iyiydi ama konuşulacak çok madde var. İşte birçok iş adamıyla birlikte gidiyor. Yani dünyanın en zengin şirketlerinin başındaki insanlarla birlikte tabii ki de tarifeleri, iş konuşacaklar biraz. Çiplere olan işte bu kısıtlamalar. Birçok gündem var masada. Tabii özellikle jeopolitik gündemde hali hazırda geçtiğimiz hafta Arakçı'nın da, İran Dışişleri Bakanı'nın da Çin'e ziyaretini görmüştük. Çin'in burada bir miktar daha arabulucu rolünü üstlenmesi bekleniyor. Bizim biraz daha işte ticaret maddelerinin, gündem maddelerinin yanı sıra biraz daha bu tarafa bakacağız. Şimdi oranın çıktılarını almaya başlayacağız yakın zamanda. Ama özellikle biraz daha baktığımız zaman Didem, Trump Çin'e son 3 yılın en yüksek ABD enflasyonunda gidiyor. Gitti. Üretici fiyatlarına baktığımız zaman bugün beklentilerin oldukça üzerinde, ciddi bir sapma var. Üretici maliyetleri yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunun biraz daha yansımalarını veyahut da işte Trump'ın elindeki maddeleri ne yönde etkileyecek, buna biraz daha odaklanacağız. Fiyatlamalara baktığımızda ise WTI'de bugün 103 doların üzerini görmüştük. Amerikan tipi ham petrolde geçtiğimiz hafta, ya iki hafta önce özellikle ABD ve İran'ın tek sayfalık maddede ateşkeste ve işte anlaştığına ilişkin haber akışından bu yana ciddi bir çözülme görmüştük. Oradan bu zamana %20'ler civarında yukarıda petrol fiyatları genel itibariyle baktığımız zaman bugün tekrar 107-108 sınırındaki yine Brent petrolü konuşmaya devam ediyoruz. Burada Didem, piyasaların belki de kötü gelen, beklentilerden ciddi anlamda kötü gelen üfe verisinde çok da böyle inanılmaz negatif tepki vermediğini görüyoruz. Şu anda özellikle Nasdaq biraz daha teknoloji şirketleriyle birlikte ABD-Çin çıktılarına odaklanmış durumda. Ama Dow tarafında, daha döngüsel hisse senetlerinde o negatifliği görüyoruz. Dolayısıyla ABD hisse senedi piyasalarında da bir ayrışma var. Ama dediğim gibi çok böyle yüksek volatiliteyi, özellikle gelen haber akışlarına rağmen çok ciddi anlamda yüksek volatiliteyi görmediğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla küresel piyasalar biraz daha bu taraftan etkileniyor. Hala orada petrol fiyatlarını vesaire, bunları izlemeye devam ediyoruz. İçeriye gelecek olursak şimdi özellikle haftanın ortasına geldiğimizde dün zaten 3 Mart'tan bu yana en kötü tek günlük performansımızı görmüştük. 2,3'ler civarında satılmıştık bankacılık, evet, endeksi. Evet.

0: başroldeydi o tarafta. Bugün de o satışların devam ettiğini görüyoruz ama şöyle diyeyim, söyleyeyim Didem, sen yayının başında hatırlattın. Bu tarafta bankacılık endeksinde %2'nin kıyısından dönen bir performans. %1'lere kadar toparladı bankacılık endeksi. Dolayısıyla biraz daha böyle seansın kapanışına doğru döndüğümüz bir fiyatlama var. İstersen benim yaptığım grafik üzerinden de anlatabiliriz. Ondan sonra yabancı işlemlerden biraz bahsedeyim. Tamam. Şimdi bugün gördüğümüz en düşük seviye işte 14.500'lerin 14.566'ydı yanlış hatırlamıyorsam Didem. Evet. Oralara yakın bir seviyeden dönüyoruz yukarı doğru. Şimdi tekrar 14.600'ün üzerine doğru ama döndüğümüz yere şöyle bir baktığımızda şu anda grafik ekrana geliyor. 18 Şubat'ta test ettiğimiz ve işte geçemediğimiz o kısım 14.500'leri geçtikten sonra buralarda biraz daha oyalanma ile birlikte yukarı doğru endeks kendini atmıştı ve döndüğü yer şu anda özellikle orada bir iğne görüyoruz. Oraya doğru bir gevşedi. Şimdi tabii analistlere baktığımız zaman teknik taraftaki yorumlara burada 14.500 seviyesinin bir miktar daha altı çiziliyor. Bugün oralarda o bölgelere doğru iyice yaklaştık.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
0: Bir hareket görmedik, yani çok ciddi bir oynaklık yoktu bu tarafta ama özellikle bu MSCI endeksinden giren çıkan hisseler tarafında biraz daha oradaki hareketler sertleşti. Mesela Astor'da çok ciddi bir satış baskısı görmüştük. O taraf biraz daha en azından son baktığımda toparlıyordu. Bugün dün yukarı doğru giden fakat kapanışa doğru satışlar sertleşince primlerini çoğunu silen BİMAŞ tarafında bugün tekrar 40 puanlık bir katkı görüyoruz Didem. Bugün gıda perakendeleri yukarı doğru kendini atıyor. Onun etkisiyle birlikte hizmetler tarafı da bankacılık ve sınai kadar kötü değil. Dolayısıyla Migros tarafında %5'e yakın prim, BİM tarafında %4'e yakın prim. Dolayısıyla biraz daha endeksi dengede tutmaya çalışıyor diyelim. Yani daha doğrusu biz kayıplarını sınırlandırmaya çalışıyor diyelim ama 75 hissenin düştüğü günün sonunda bir ortam var. Destek finans faktöründen sen biraz önce bahsettin. Taban seviyeyi orada görüyoruz. Aselsan'ın özellikle 1-2 gündür biraz daha sallantılı performansı da endeksi etkilediğini söyleyebiliriz. Genel anlamda bankacılık endeksinden de Akbank vesaire burası da biraz daha aşağı doğru geliyor. Endekste bakalım, kapanış rakamına tekrar bakarız ama şu anda özellikle dünün ardından bugün de kayıplar gözüküyor gibi.
3: Peki şimdi yabancı işlemlerine dönelim bakalım. Çünkü eğer bir hani yeni bir katalist oluşacaksa piyasalar için burada yabancının katılımı da kıymetli ve önemli olacak. Biraz da belirleyici olacak. Yani çünkü hep şunu konuşuyorduk, işte piyasanın derinliği, buradaki dağılıma baktığımız zaman puansal etkiler noktasında hangi desteklerle gelindi bu seviyelere, enflasyonun aşağı yönlü seyir beklentisiyle, o hikayeyle. Ama araya giren bir savaş, o savaşın bozduğu ekonomik tablo ve yarın odaklanacağımız enflasyon raporu bundan sonrasına ilişkin bize bir işaret verecek. Ne yapıyorlar bu arada? Ara ara çünkü giriş çıkış yaptıklarını görüyoruz. Son veriler ne söylüyor?
0: Şimdi Nisan ayı işlemleri geldi. Bu tarafta özellikle bir önceki ayda ciddi bir çıkış görmüştük o tarafta. Yani 623 milyon dolarlık bir çıkış vardı. Ama Nisan ayında bunun yaklaşık iki katı civarında üzerine koyan bir performans görüyoruz genel anlamda. Şu anda ekrana geldiği üzere Nisan ayında geçtiğimiz ay 1.2 milyar doların bir miktar daha üzerinde bir alış rakamı görüyoruz. Dolayısıyla yılbaşından bu yana da 3.5 milyar dolara yaklaşmış gibi gözüküyoruz. Alım tarafında yabancıların alım iştahında tabii Ocak ayında biz çok ciddi bir rakam görmüştük Didem. Yani 2 milyar dolara sınırında bir alım tarafındaydı yabancılar. Seni, özellikle senin de bahsettiğin gibi o enflasyon beklentileriyle vesaire biraz daha ciddi anlamda iyimser başlamıştık. Ama baktığımızda Nisan ayında şöyle en çok alınan hisse senetleri tarafına, burada Astor'da ki hareketi sana geçen gün biraz daha aktarmıştım. Çok ciddi bir yukarı doğru hareket vardı. Onun yansımalarını yabancılar tarafına da karşılık bulduğunu görüyoruz. 366 milyon doların üzerinde bir giriş gerçekleştirdiğini görüyoruz Nisan ayı tarafında. Aselsan tarafında keza, yani bu yukarı doğru hareketin biraz daha, yani hisselerdeki yukarı hareketin yansımalarını gördüğümüz bir ortam. Aselsan'ın 275 milyon dolarlık bir giriş var. Tüpraş tarafında marjların genişlediği ortamda rafineri marjlarının 130 milyon doların üzerinde bir giriş olduğunu görüyoruz. Bankalara Gülermak tarafına 65 milyon dolarlık yakın bir giriş var. Dolayısıyla bu tarafta biraz daha yabancının iştahlı olduğu bir ortam var. Çıkışlar tarafında ise özellikle Türk altın işletmelerinin bu tarafta 75-71 milyon dolar civarında bir çıkış olduğunu görüyoruz. Tera tarafında 57,5 milyon dolar civarında bir çıkış var o tarafta. Tav Havalimanları tarafında, orada da yine işte 32 milyon dolar civarında, onu da biraz daha aşan bir rakam var. Akbank tarafı, Kiler Holding tarafı derken o tarafta da biraz daha çıkış var. Ama çıkışlar girişlere göre tabii daha mütevazi kaldığı için biz güçlü bir Nisan ayı performansıyla yabancıların alım iştahı bahsediyorum. Nisan ayını tamamlamış olduk. Tabii özellikle Mayıs rakamlarına bir miktar daha bakarız ama zaten Nisan ayı genel anlamda endekslerin kayıplarını toparladığı, tüm küresel anlamda söylüyorum neredeyse, yani bazı endekslerde çok daha üzerine çıkıldı. Evet. Hatta bunun da üzerine geçildiği, savaş fiyatlamasının üzerine geçildiği bir ortam var. Dolayısıyla piyasalar biraz daha artık bu ateşkesin ne zaman işte biraz daha tamamen kalıcı bir barışa dönüşüp dönüşmeyeceğine bakacaklar. Eğer zaten burada biraz daha bu süreç uzun sürerse Didem, o zaman biraz daha biz petrol tarafında artık fiziksel fiyatların çok daha yukarı gittiği bir seviyeyi görebiliriz. Onu da belirtmekte fayda var.
3: Çok önemli. Yani savaş bitti diyelim. Bir an evvel bitsin diye bekliyoruz 28 Şubat'tan bu yana. Ateşkes de bir şey elbette ama bir anlaşma zemini oluşmasını bekliyoruz. Bu olduğu takdirde bile dönüp bir de orada oluşan zararın boyutlarına bakıyor olacağız değil mi? Şimdi belki de hani petrol tarafındaki bu hareketlilik, özellikle ABD'den gelen o enflasyon verileri böyle olmasaydı biraz daha da hani... Tamam, hani çünkü biz de bugün cari dengeyi aldık. Yine savaşın etkileri olduğundan bahsediyoruz. Şüphesiz ona da denk gelen bir dönem var. Ama günün sonunda toparlama için de burada suların durulması gerekiyor. Şimdi tabii bir yandan da biz ne yapıyorduk? Bilançolara odaklanıyorduk. Bilançolar da bitti. Nereye bakacağız diye şimdi gözümüzü çevirdik Çin ziyaretine. Ama içeride analistler harıl harıl çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Vakıf yatırımında Vestel Elektronik raporu var. Evet. Ki ben merak ediyorum özellikle ne söylemişler Vestel için.
0: Evet, genel anlamda şöyle birinci çeyrek artık son çıktılarını almaya devam ediyoruz. Dün birçok bilançoyu aktardık aslında Didem ama beyaz eşya tarafında Arçelik'in ardından Vestel Elektronik'in de rakamlarını karşıladık. Şimdi ilk çeyrekte belki de beklediğimiz üzere zayıf rakamlar bizleri karşılıyor Didem. Ve yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğin yılın aynı dönemine göre %49 civarında azalan bir hasılat var. 21 milyar TL satış geliri elde etti bu tarafta Vestel. Özellikle baktığımızda toplam satışların %48'i yurt içine, %44'ü Avrupa ülkelerine ve %8'i diğer ülkelere yapıldığını belirtmiş vakıf yatırım analistleri. Satış gelirlerinin alt kırılımlarına baktığımızda %65'i ev aletleri satışından elde edilirken %35'i tüketici mobilite elektroniği tarafından ve diğer segmentlerden sağlandığını söyleyebiliriz. Şöyle bir brüt yurt içi satış gelirlerine baktığımız zaman burada %40, yurt dışı satış gelirlerine baktığımız zaman %54'lük bir azalma söz konusu, daralmayı bu tarafta görebiliyoruz. Önemli pazarlarda artan rekabet dolayısıyla sevkiyatların azalması ve nominal para birimindeki değer kaybının enflasyon altında kalmasıyla fiyat esnekliğinin daralması şirketin gelirlerindeki azalışta önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Zaten biz bunu dediğim gibi Arçelik tarafında da ihracat rakamlarında da görmüştük. Bu tarafta hem hacimsel azalışı hem de cirosal tarafı, Vestel tarafında da bu faturanın biraz daha ağırlaştığını görebiliyoruz Didem. Şirketin FAVÖK rakamlarına, operasyonel karına baktığımızda burada ilk çeyrekte 1,5 milyar TL, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 2025'in ilk çeyreğinde 1,5 1,5 milyar TL civarında kaydedilirken bu yılın ilk çeyreğinde FAVÖK tarafı da zarara dönüyor. Yaklaşık 1,3 milyar TL'lik bir zarar açıkladı. FAVÖK marjında ise yaklaşık 10 puanlık bir daralışla %6,3 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Şirketin bir önceki çeyrekte aynı zamanda borç pozisyonuna baktığımız zaman orada da bir miktar daha yukarı doğru hareketi belirtmiş vakıf yatırım analistleri. Genel anlamda baktığımız zaman karlılık rakamına ise Vestel Elektronik ilk çeyrekte yaklaşık %57 bir miktar daha iyileşerek aslında rakamlar 2.8 milyar TL net zarar elde etti. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde daha kötü bir zarar görmüştük o tarafta. Burada da aynı zamanda parasal pozisyon kazanç kaybında parasal kazanç tarafının net karı bir miktar daha olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Genel anlamda değerlemelere ve öneriye baktığımız zaman ise Vestel Elektronik için birinci çeyrek finansallarına satış ve operasyonel karlılık tarafındaki belirgin düşüş, yüksek maliyet ile zayıf talep ortamının net zararda etkili olmaya devam etmesi ve yüksek seyreden borçluluğu dolayısıyla piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz demişler genel anlamda. Şirket hisseleri finansallar öncesinde son bir ayda endeksten %2,3, son 3 ayda %14,4 negatif ayrıştı derler. Vestel Elektronik için aynı zamanda şöyle bir hedef fiyatlara baktığımızda hisse başı fiyatlarını 35 TL seviyesinde koruyorlar. Kısa vadeli endekse paralel getiri, uzun vadeli görüşleri ise tut yönünde. Bunu da bu şekilde paylaşmış olalım. Tabii ilk çeyrek rakamlarını tamamladık Didem ama burada özellikle yani sektörlerin içindeki şirketlerin de artık birbirinden ayrışmaya başladığını görüyoruz. Artık ikinci çeyrek rakamlarına biraz daha odaklanacağız. Ama zaten biz bankalar başta olmak üzere fiyatlamalarına şu andan itibaren bakacak olursak ikinci, üçüncü çeyrekteki bir miktar daha hareketleri fiyatladığını söyleyelim. Bakalım buradaki fonlama maliyetleri bankaları ve diğer sektörleri nasıl etkileyecek?
3: Çok teşekkür ediyorum
0: ben
3: Mehmet
0: teşekkür
3: sana
0: ederim.
3: Bütün bu notlar için. Ben müsaadenle gidiyorum borsayı kapatmaya efendim. Buyurunuz.

günü %1,23'lük kayıpla 14.598 puan seviyesinden noktaladı bugün. İşlem hacmi de 193 milyarda kaldı. 200 milyar bandının altında bir işlem hacmi takip ettik. Bankacılık endeksi %1,34, ulaştırma %1,93, sanayi endeksi %1,38 düştü. Kapanışa doğru aslında birazcık hızlandı sanki son birkaç saniye içerisinde özellikle satışlar. Ve geldiğimiz nokta 14.598, biraz önce Mehmet'le de konuştuğumuz gibi 14.500'lerde destek olarak takip ediliyor. Şimdi gündemimiz yoğun dedik, içeride de dışarıda da beklentiler de bir hayli yoğun. Soracağız kendi yorumlarını ve görüşlerini Filip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı.

0: bir tepki bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben özellikle bankacılık sektör, bankacılık endeks tarafında yarın aynı zamanda enflasyon raporu açıklanacak, yayınlanacak. Daha doğrusu onu da takip ediyor olacağız. Genel olarak küresel çapta aynı şeyi görüyoruz. Yani bugün üfe verisi açıklandı Amerika tarafında. Geçen hafta TÜFE açıklanmıştı yurt içinde. Ama piyasalar bu yüksek rakamlara çok odaklanmadığını gördük. Yani aslında BIST'e baktığımızda biraz daha ayrışmalar var. Genele yayılan bir yükseliş değil tabii ki ama yani güzel kağıtlar seçtiğimizde güzel bir getiri sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak iyimserliğin hakim olduğunu gördük. Şimdi yurt dışı tarafına baktığımızda dediğim gibi üfe verisi açıklandı ve oldukça yüksek geldi. Beklentilerin çok daha yüksek bir seviyede açıklandığını gördük. Manşet enflasyona baktığımızda yıllık bazında %6'lık bir yükseliş gösterdi. Aynı zamanda aylık bazda %1,4 olarak açıklanmıştı. Bunlara baktığımızda aslında bu sadece benzin veya petrole bağlı olan sepetin yükselmesi değil ama gıda tarafında hizmet enflasyon bunların hala yapışkan olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda benzin işte petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer sepetlerine, diğer unsurlarına yayılmaya başladığını görüyoruz ki bu da tabii ki faiz indirimi konusunda biraz daha zorlar diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda piyasada güçlü. Aslında iç talep tarafında da hala güçlü bir seyir var. İstihdam piyasasında beklendiği kadar bir yani sert düşüş veya yavaşlama gözükmüyor. Dolayısıyla şimdi enflasyondan her ne kadar yükseliş olursa faiz artırımı beklemiyorum. Faiz indirim de beklemiyorum. Bence Fed biraz daha sabit bırakabileceğini düşünüyorum. Yani durumu kontrol etmek için, takip etmek için. Şimdi Warsh'un onay bekleniyor. Senato tarafından onay bekleniyor. Bugün Eastern Time saat 2 civarındaydı galiba beklenen saate. Ondan sonra bir açıklama varsa, bir basın toplantısı yapılacaksa o zaman Warsh'un açıklamaları oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha Şahin mi konuşacak son üfe ve tüfe verisinden sonra yoksa biraz da yani son zamanlarda gördüğümüz gibi biraz daha güvercin mi konuşacak? Bunları takip ediyor olacağız. Şimdilik baktığımızda Fed Funds Futures tarafına baktığımızda Fed faiz indirim beklentisi hiç yok. Bu senede 2027'de de hatta 2027'nin son değil yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyreklerde faiz arttırım beklentisinin arttığını gördük. Ama dediğim gibi piyasadaki direnç yani dirençlilik mi deniyor yoksa yani iyimserliğin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu da çip sektörün öncülüğünde devam ediyor. Bilançolar da yani bitmek üzere Nvidia bilançosu haftaya açıklanacak. Onu da takip ediyor olacağız ama genel olarak büyüme tarafında bir yavaşlama yok. Tabii nakit akış tarafında biraz gerileme var tabii yatırımlardan dolayı. Ama genel olarak görüntü iyi. Şimdi bir geri çekilme olursa muhtemelen faiz kaynaklı bu tahvil faizlerindeki yükseliş kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Son olarak şundan da bahsedeyim. Tabii ki hepimiz takip ediyoruz. Çin tarafında ABD-Çin görüşmeleri olacak. Burada ticaret tarafındaki konular biraz daha gündemde yer alacağını düşünüyorum. Bunları da takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
1: Makato, ben çok teşekkür ediyorum sana. Kıymetli yorumların ve paylaştığın tüm bilgiler için hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Makoto Mitsuhashi'yi uğurladık efendim. Seans notlarında sonuna geldik. Ben bir araya gidiyorum izninizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşalım.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Opet doldur kazanla doldurdu.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İçeride borsayı kapattık. Günden kalanları şimdi hep birlikte saat yaklaşık 18.50'ye kadar birlikte götüreceğiz. Şöyle hemen rakamlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bugün Trump'ın Çin ziyareti, üstelik de önemli bir heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyaret takip ediliyor. Bu dakikalarda oradan gelebilecek her türlü haber akışı önemli. Biz içeride biraz da kendi yağımızda kavrulduğumuz bir günü geride bıraktık. BIST %100'de 1.23'lük bir düşüş oldu. 14.598 puan seviyesinden günü noktaladık. İşlem hacmi de 193 milyarla sınırlı kaldı. Dolar TL tarafında saat 16 itibariyle, en azından benim ekrana geldiğim an itibariyle, %0.10'luk yükseliş koruyor bu seviyeyi ve 45.41.75'teyiz hala. Euro TL tarafında 53.20.96'ya geldik. %0.17'lik bir düşüş var. Euro dolar paritesinde ise 1.17 ile 1.17.10 arasında giden gelen bir seyir izledik. Şu dakikalarda 1.17.10'dayız. %0.25'lik bir düşüşle birlikte. Avrupa borsalarında bir iyimserlik var bugün bizden farklı olarak. Londra'da %0.35, Paris'te %0.26, Frankfurt'ta %0.63 ve İtalya'da %0.90'lık yükselişler olduğunu takip ediyoruz. Hemen gidelim ABD'ye. O tarafta da Dow Jones eksi de, evet %0.53 oranında, ama onun karşısında Nasdaq %0.71 artı da. Burada yine Nvidia gibi devlerin yukarı yönlü hareketinin de etkisi olduğunu söylemek lazım. S&P 500'de de %0.18'lik bir yükseliş var. Tahviller, şimdi tahvil tarafı biraz daha farklı bir fiyatlama içerisinde. Burada da satışlar olduğunu gözlemliyoruz ve getiriler yükseliyor. 4.49.04 oldu. 10 yıllık tahvil getirisi bir hayli yüksek. 5 yıllık tahvilde getiri 4.14.54'e ulaştı. 2 yıllık tahvilde de 4.00.43'teyiz. Yani 4'ün altındaydık. Onun üstüne geldiğini görüyoruz satışlarla birlikte. Ve son ekranımızda her zaman olduğu gibi MTI ile Bitcoin ekranı. Burada Brent biraz hareketli, artı ve eksi yönde yer değiştiriyor ama küçük değişimlerle. Şu dakikalarda %0.34'lük bir geri çekilme var. $107.40 mertebesindeyiz. WTI, ABD tipi ham petrolde de %0.72'lik bir artış görüyoruz. $102.90 civarından geçiyor işlemler. Bitcoin %1.64 eksi de, $79.351'a geldik bu dakikalarda. Gümüşte ise alımların hızlandığından bahsedebilirim. 17.45'ten bu yana %2.23 oldu artış ve $88.40'e yaklaştık. Altında da satışlar birazcık daha herhalde tepki alımlarıyla karşılanıyor. %0.53'e geldi kayıp. Daha derin bir kayıp vardı burada. $4.670 mertebesinde bir fiyatlama dikkat çekiyor. Efendim şimdi petrol fiyatlarını verip geçmekle olmaz biliyorsunuz. Bugün çarşamba ve enerjide görünüm günü. Dolayısıyla biz detaylı olarak enerji piyasalarına bir giriş yapacağız şimdi. Buyurun. Evet, geldik enerjide görünüme. Çok sevgili İsmail Özdemir de benimle birlikte bugün. Enerjisa Commodities Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü. İsmail, merhaba. Hoş geldin. Nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz hep tabii hani uluslararası piyasalar, işte yurt dışında ne oluyor, ne bitiyor vesaire, bunları anlatıyoruz gün boyunca. Ama bugün birazcık seninle Türkiye bacağını ele almak istiyoruz. Şimdi Nisan ayında Türkiye elektrik piyasasında tarihi düşük fiyatları görmüştük diye konuştuk zaten seninle. Geçen hafta da bunu ele almıştık ama ben Mayıs nasıl gidiyor diye merak ediyorum. Biraz bir genel değerlendirme alalım senden.
2: Tabii, nasıl istersen. Türkiye elektrik piyasalarında gerçekten çok enteresan bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü bir yandan talep büyüyor, bir yandan işte savaş, sürekli konuşuyoruz, yüksek emtialar vesaire varken biz paralelinde serbest piyasaların kurulduğu günden bu yana En düşük aylık ortalama fiyatı Nisan'da görmüştük. Bir önceki en düşük fiyat pandemi Nisan'ı, 2020 Nisan'ıydı ve 26 dolardı. Bu yıl Nisan ayı 20.6 dolarla kapandı. Hmm. Mayıs bunun da altında gidiyor. Muhtemelen ay kapanışı biraz da uzun resmi tatillerin Mayıs ayına denk gelmesiyle birlikte 15 dolar civarında olacak. TL bazında ise durum biraz daha derin. Çünkü biz 1000 TL'nin altında 3 haneli bir TL ay ortalaması rakamını 4,5 yıldır hiç görmemiştik. Yani Rusya-Ukrayna evet. olaylarından önceki fiyatlara döndük. Bu kadar yüksek enflasyona rağmen. Şimdi
1: sürdürülebilir mi bu peki? Yani güzel bir şeyden bahsediyorsun tüketici açısından belki ama devam edebilir mi?
2: Bunlar tabii çok rekor derecede hidroloji katkısının getirdiği bir geçici bir arz bolluğu. Yani bahar dönemi biter, sonrasında biz yaz talebiyle birlikte biraz daha normal fiyatları görmeye başlarız. Bu kalıcı bir fiyat skalası değil. Fakat burada şunu da kesinlikle dikkat etmek lazım. Yani bu fiyatlar bize ne anlatıyor o gözle değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bugünün fiyatları aslında yarının yatırım sinyalleri. Tabii. Yatırımcıya bir sinyal veriyor olması lazım. Türkiye uzunca bir zamandır enerjide özellikle elektrik tarafında yaptığı yatırımların dönüşünü alıyor. Bu dönüşler dışarıdan baktığımızda sürdürülebilir mi dedin ya, dışarıdan baktığımızda çok konforlu bir dönem geçiriyormuşuz gibi görünse de aslında şebeke işletmecisi açısından oldukça meşakkatli, oldukça sorunlu bir dönem yaşıyoruz. Çünkü bizim şebekemiz gereği yenilenebilir kapasitesi doğu bölgelerimizde yoğun, talep batı bölgelerimizde yoğun. Bu talebin sürekli olarak taşınması, bu enerjinin sürekli olarak taşınması lazım. Bununla birlikte düşük fiyatlar nedeniyle online olmayan, kontrol edilebilir o termik kapasitesiz bir şebekeyi yenilenebilir oynaklığını anlık olarak yönetmek lazım. Bu şebeke işletmecisi açısından oldukça zorlu, meşakkatli bir süreç. Peki sürdürülebilirlik anlamında bize ne ifade ediyor? Şöyle düşünmeliyiz. Yani bu aslında bizim enerji piyasamızın tasarımını değerlendirmemiz için bir fırsat. Çünkü enerji piyasasında tasarımlar, modeller böyle rahat, konforlu zamanlara göre değil de en stresli Tabii. zamanlara göre kurulmalı.
1: Risk yoğun dönemlere göre herhalde.
2: Evet, biz şu anda bahar döneminde hidrolojinin verdiği rahatlığı yaşıyoruz ama birkaç ay sonra yaz talebi gelecek, Tabii. klima yükü gelecek, hidrolojinin katkısı azalacak ve biz burada yenilenebilirin sistemde yaratacağı oynaklığı daha göz önüne çıkartmış olacağız ve asıl o zaman işte elektrik sistemimizin ihtiyacı olan kapasiteyi biraz daha yakından göreceğiz.
1: Şimdi evet, ben de tam oraya gelecektim. Çünkü yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar çok iyi. Tamam. Hani hakikaten hızlı yol alıyoruz o tarafta. Ama sistem ne kadar hazır? Sistemde yapılması gereken belki bir takım iyileştirmeler veya eklemeler veya düzenlemeler olabilir mi? Yönetmeye hazır mı özetle bu yenilenebilir enerji yatırımları?
2: Hazır olmak zorunda. Bizim yenilenebilir enerji kapasitesindeki o yatırım iştahımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor ülke olarak. Hı. 125 bin megawattın üzerinde bir kurulu güce ulaştık. Bunun %63'ü yenilenebilir. Hele ki bu yıl olduğu gibi yenilenebilir kapasitesinin yüksek katkı verdiği yıllarda talebi karşılama anlamında da yerli kaynak katkısı %75'lere ulaşmış durumda. Hı hı. Ve bu iştah devam edecek. İşte bu hafta yine Enerji Bakanı'nın açıkladığı yeni dönemde yapılacak olan YKA ihaleleri var vesaire. Sisteme dönüp baktığımızda ise şimdi eskiden şunlar konuşulurdu. Güneş teknolojisi ucuzlayacak mı? İşte rüzgar rekabetçi bir fiyat seviyesine gelecek mi ya da fosil yakıtlarla başa baş noktasına erişecek mi falan. Şimdi yeni dönemde artık bunlar gündemimizde değil. Yeni dönemde kapasiteyi kurmak değil de o kapasitenin yaratacağı sistemdeki volatiliteyi yönetmek, şebekeyi yönetmek daha ön plana çıkıyor. Çünkü artık ihtiyacımız olan şey bu talep, değişen talep ve değişen üretim yapısı içerisinde bizim güvenilir şebeke yapısını kuruyor olmamız. İşte bu yüzden artık bu o konular konuşulmuyor ama artık batarya konuşuluyor.
1: Tabii.
2: Artık doğal bir batarya olma özelliğine sahip hidroelektrik, rezervuarlı hidroelektrik santralleri konuşuluyor. Çok esnek bir şekilde yük alıp yük atabilen doğal gaz santralleri ya da dengeleme mekanizmaları, yenilikçi yan hizmetler ya da işte kapasite kiralama modelleri gibi konular çok daha kritik hale gelmiş bulunuyor.
1: Yani o geleneksel her daim konuştuğumuz başlıklara her gün yenileri ekleniyor. Biraz daha öngörülerin önemli hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Çünkü çok dinamik bir piyasa şüphesiz ve çok da kritik bir piyasa. Şimdi
2: bu şeyi de söylemekte yani nedir? Bu geçtiğimiz yıl Avrupa'da yaşadığımız o çok büyük bir kesinti aslında tüm dünyaya bir takım şeyleri çok çıplak bir şekilde gösterdi. Dedi ki esnekliği yönetmek önemli. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık enerji sistemleri için bizim ülkemizde dahil o megawata ulaşmak ya da kurulu gücü arttırmak önemliden ziyade esneklik daha ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'de bir enerji dönüşüm yolculuğunda ve bu yolculuğa devam edecek. Geldiği nokta itibariyle
1: Türkiye bu enerji dönüşümünde?
2: İşte tam aslında fark yaratabileceği alanlardan biri de kesinlikle esnekliği sağlaması olacak. Nasıl konumlanıyor? Esasında şöyle, çok fazla stratejik hamle yapıldı yakın dönemde Türkiye'nin enerji mimarisiyle alakalı. Ve bu hamleler neticesinde aslında birçok jeopolitik kazanımları da Türkiye elde etti. Çünkü yakın coğrafyasında gerek Ukrayna ve sonrasında Avrupa'daki enerji krizi olsun, gerek halihazırdaki Hürmüz krizi olsun şunu gördü. Enerjide dışa bağımlı ülkeler bir süre sonra enerjiye erişememe problemiyle karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu o ülkelerin zayıf noktaları olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye aslında bu jeopolitik kazanımları elde etmek için çok yüklü miktarda altyapı yatırımları yaptı. Hem doğalgaz hem elektrik tarafına. Bununla birlikte kaynak çeşitlendirmesine gitti. Çok ciddi anlamda yenilenebilir enerji yatırımı yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Yerli üretimimiz var. Doğalgazda, petrolde küçük miktarlarda da olsa ve artan miktarda. Dolayısıyla Türkiye artık enerji bağımlılığı anlamında bir miktar kendisini stratejik olarak pozitif getirebilecek noktada hamlelerini yapabiliyor.
1: Bu son derece önemli bir nokta. Enerji Bakanı'nın da vurguladığı da bir husus bu aslında. Yani özellikle biz hep en kötüsü başımıza geldiğinde bazı konularda ders çıkartırız ya. Enerji sektöründe de zannediyorum biraz böyle oldu savaşlarla kesinlikle. Birlikte.
2: Yani kesinlikle aslında söylemek istediğim şey biraz önce sistemler hiçbir zaman rahat dönemlere göre değil, en stresli aynen. dönemlere göre kurulmalı. Yani ben enerjiyi hangi kaynaktan tedarik ediyorum ve o kaynak kesilirse ne yapacağım? Peki onun haricinde bir de şu kaynak kesilirse ne yapacağım gibi aslında en eksi bir, en eksi iki
1: çalışmalarıyla. Olumsuz senaryoları mutlaka sıkı çalışmak lazım.
2: Çünkü tahammülümüz yok yani. Bu konuda yaşanabilecek en ufak bir kesintiye bile tahammülümüz yok. Hatta bu kesintiler yaşanmasın diye belki bundan sonra artık ne kadar kapasite kurduktan ziyade biz artık şu faza geçmeliyiz. Enerji dönüşümümüz mimarisi içerisinde nasıl bir model kurduk? Bu model ne kadar sürdürülebilir? Bu model ne kadar güvenli? Bu model tüketiciyi ne kadar koruyor? Yatırımcıyı ne kadar koruyor? Artık bu model ne kadar esnek, ne kadar işletilebilir geçmiş olmamız lazım.
1: Peki bunu da yine konuşalım o halde bir sonraki buluşmamızda biraz daha detaylı neler planlanıyor, neler yapılıyor. İsmail Özdemir çok teşekkür ediyorum katılımın için her zaman olduğu gibi. Şimdi müsaadenle ben bir Londra'ya gideceğim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Hoş geldin Ceren. Şimdi hemen senden günün artık sonuna yaklaştığımız bu dakikalarda Avrupa için ne notlar birikti elinde son buluşmamızdan bu yana diyerek sözü vereyim.
3: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsalarında bugün iyimser bir seyir vardı. Son buluşmamıza baktığımız zaman karışık görünümden Avrupa endeksleri kapanışa yakın yeniden yükselişe geçmiş durumda ve Alman DAX endeksine yaşanan yükseliş %0.8'e ulaştı. ABD enflasyon verilerini takip ettik. Şirket bilançolarını değerlendirdik bugün gün içerisinde. Fakat Avrupa madencilik endeksi aslında en hızlı yükselen endeksti bugün. Doğal kaynaklar endeksine baktığımız zaman orada yaşanan yükseliş %4'ün üzerine çıktı. Bu da aslında genel trendi destekleyen temel unsur oldu. Aynı zamanda Avrupa'da güçlü sonuçlar da, güçlü bilançolar da bölgesel endeksi desteklemeye devam ediyor. Mesela şimdiye kadar açıklanan karlara baktığımız zaman bu çeyrekte kar büyümesi şimdiye kadar Avrupa'da %7,4'e ulaştı. Bu da %2,5 olan piyasa beklentisinin neredeyse 3 katına işaret ediyor. Verilere bakacak olursak Euro bölgesinden ilk çeyrek büyüme verisini aldık ve Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte %0.1 ile çok sınırlı bir büyüme gösterdi. Yani beklentilere paralel büyüdü fakat büyüme çok sınırlı kaldı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Rand'dan açıklamalar geldi. Hem İran savaşı hem de yükselen enerji fiyatları sonucunda verilerin stagflasyona işaret etmeye başladığı uyarısında bulundu Finlandiya Merkez Bankası Başkanı. İlk işaretler zaten görülüyordu fakat Euro bölgesine ilk çeyrek büyümesi yalnızca hafif pozitif gerçekleşirken enflasyon ise %3'e hızlan dedi. Şu anda yaşanan mevcut şokun 2022'deki son fiyat sıçraması kadar büyük olmadığını hatırlattı. Fakat bu gelişmeleri Avrupa Merkez Bankası'nın temel görünümünden uzaklaşarak en azından petrol fiyatları açısından daha az elverişli bir senaryoya yaklaştığını ifade etti. Burada tabii temel faktörlerin savaşın şiddeti ve süresiyle olası yayılma etkileri olduğunu vurgulamış oldu. Fakat tabii enflasyon beklentilerinin şu anda çıpasından koptuğuna dair henüz de bir işaret bulunmadığını ekledi. Fakat ücretlerdeki gelişmeleri güven verici olarak telendirdi. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerine çok hızlı değişiklikler yaşanıyor piyasada faiz artırım beklentileri cephesinde. Şu anda ilk faiz artışının Haziran'da gelmesini bekliyor piyasalar. Yıl sonundan önce ise iki kez daha faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu uğurlayalım ve biz şimdi günden kalanlarda kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
11: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
15: Sabah öğle akşam SOA.
16: Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
17: En yüksek seviyesi 9.7 milyar, 12 aylık olarak da baktığımızda 39.7, neredeyse 40 milyar dolara gelen 2 yılın en yüksek seviyesi oldu. Alt başlıklarda özellikle dikkatini çeken hocam ve hani bundan sonra da izlememiz, takip etmemiz gereken hususlar dediğin başlıklar neler?
18: Şimdi cari işlemler dengesi biliyorsun genelde yabancı para cinsinden kırılganlıkta ilk bakılan noktalardan bir tanesi. O nedenle cari denge açığının, yani döviz açığının diyelim, bütün mal hizmeti de dahil ederek buradan kaynaklanan döviz açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının mutlaka belli düzeylerde korunması lazım. Genelde bu 4 olarak kabul edilir literatürde ama şu anda bizim geldiğimiz nokta %1'ler seviyesindeydi geçen sene. Herhalde şu anda %2'lerin üzerine doğru taşıyoruz. Yani 2,5'lar seviyesine doğru yükseliyoruz. Tabii dolar kurunun da gayri safi yurt dışı hasıla hesaplamalarındaki etkisini dikkate alırsak %2 diyelim. Bu cari işlemler dengesindeki artış, acaba ben de tabii Mart ayında işte bir savaş olgusu var. Acaba buradan mı kaynaklandı dedik ama buradan kaynaklanmadığını çok net gördük. Çünkü enerji ithalatı 14 milyar dolarlardan 12 milyar dolarlara gerilemiş. Yani bizi aslında bu savaş en azından enerji anlamında, enerji maliyeti anlamında etkilememiş. Hatta şöyle bir rakam vereyim. Yani bozulma nerede o zaman dediğimizde, bozulma aslında dış ticaret dengesinde burada. Yani üçer aylık konuşursam, geçen yılın ilk 3 ayında 14.1 milyar dolar açık, şu anda 23.6 milyar dolara Yani aynı dönemleri kıyasladığım zaman ciddi bir artıştan söz ediyoruz. 9 milyar dolarlık bir farktan söz ediyoruz. Bunun alt kalemine baktığımızda dış ticaret dengesinde bir kırılma var. Yani oralarda problem yaşıyoruz. İhracatta gerileme, ithalatta artış var. Şimdi bu çerçevede baktığımızda ithalatın, işte ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,5'lardan %66'lara geriliyor. Altın ve enerji hariç baktığımızda %92,9'dan %78,9'a geriliyor. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı, ister altın, enerji dahil hesaplayalım, ister hariç hesaplayalım, burada bir bozulma var. Tabii bunu şuraya bağlamak lazım. Yani Mart, Ocak, Şubat, Mart diye konuştum tabii bunu.
17: Tabii.
18: Son bir yıldaki kur artışına bakarsak dolardaki artış aşağı yukarı %19 civarında. Enflasyondaki artış yaklaşık %31 oranında. Yani Türk parasının değer kazandığı bir süreci yaşıyoruz. Bunun da etkilerini dış ticaretteki bu bozulmada özellikle çok daha net bir şekilde görebiliyoruz Didem.
17: Evet.
18: Yani ilk bakışta görebildiğimiz bu.
17: Pekala, şimdi tabii burada kurun seyri, bundan sonra nasıl ilerleyeceği, yılı nerelerde kapatabileceğine ilişkin de herhalde bir takip oluşacak. Ama bunun ötesinde bir de tabii işin para politikası tarafı var. Yani biz her zaman enflasyonla mücadele noktasında aslında piyasanın Merkez Bankası'nın üstüne düşeni yaptığı, biraz daha mali taraftan destek istediği yönünde bir yorum duyuyoruz. Yarın da enflasyon raporu var ve burada Merkez Bankası'nın yine kredibilitesini de devam ettirerek bir revizyona gidebileceği ifade ediliyor. Hocam sen ne bekliyorsun tam olarak ve o revizyon eğer gelirse, ki gelmesi kuvvetle muhtemel der piyasa katılımcıları, ne olabilir, ne olursa daha inandırıcı olur Merkez Bankası adına?
18: Evet, Merkez Bankası bu süreçte biraz fazla yaptı herhalde üstüne düşeni. Yani çünkü ekonomide çok ciddi anlamda daraldı. Yani finansman maliyetleri ciddi biçimde arttı. İşletmelerde problemler yaşanıyor. Yani imalat sanayinde, özellikle tarımda bunun daha iyi görebiliyoruz. Tabii ki ilk işte 4 ayın enflasyonu neredeyse %15'e geldi. Biz

0: Bizim ara hedef dediğimiz hedef zaten
1: 16'dan.
0: 16 idi. Biz zaten 15-16, 2 puan var arada. Dolayısıyla 1-2 puan var. Bunun olmayacağını artık piyasa tamamen kavramış durumda. Eğer biz burada ısrar edersek ciddi anlamda beklentilerde ciddi bozulma ortaya çıkar. Merkez Bankası inandırıcılığını ciddi anlamda zedelemiş olur. İletişim politikası da bir anlamda tamamen etkisiz hale gelir. O nedenle bu revizyonu biraz daha yukarı doğru, yani bir 30'lara doğru bence yapmaları gerekiyor. Çünkü en azından yani bir üst sınır olarak 30'lar seviyesini koyarak işte 25 yapalım ama işte 30'lar da bunun bir aralığı olsun diyerek 25-30 aralığında bir hedef üzerinde herhalde çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü daha savaşın etkisi bitmedi. Yaz aylarında bu tartışmalar devam edecek. Yani işte hatta hafta sonu biliyorsun, aa ne kadar güzel anlaşma sağlandı falan dedi. Bir sayfa imzalandı. Geçen hafta da konuşmuştuk. O bir sayfayla olacak şey değil.
1: Olacak şey
0: Yaz
1: değil, değil mi?
0: aylarında devam edecek. Enerji fiyatları da zaten emtia fiyatları yukarı doğru geldi. Tedariklerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor Didem.
1: Şimdi aslında doğal olarak sohbet dönüyor, dolaşıyor biraz da bu jeopolitik gelişmelere ve aslında küresel ticaretin yeniden şekillendiriliyor olmasına geliyor. Çünkü biz, değil mi hocam, ya seneye başlarken neydi? İşte tarifelerle başladık, yani seneye derken Trump koltuğu devraldığı andan itibaren. Sonra bir de savaş girdi işin içine ve bununla birlikte işte petrol fiyatlarının geldiği seviyeleri görüyoruz ki korktuğum kadar da yükselmedi diyen bizzat ABD Başkanı Trump. Yani hani korkulduğu kadar yükselmedi dedi petrol fiyatlarının seyri için. Şimdi bu Çin ziyareti nasıl sonuçlar doğurabilir? Ya hakikaten enteresan bir, neredeyse bir nevi çıkartma yaptı çünkü Trump oraya yanındaki CEO'larla birlikte ve mutlaka bir takım anlaşmalar peşinde sonuçta ticaret adamı. Ne çıkar oradan ve bu aslında bu bizim yaşadığımız süreci nasıl etkiler, jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşları noktasında?
0: Şimdi zaten ticaret savaşlarında Trump'ın koyduğu vergiler neredeyse etkisiz hale geldi. Geri alındı biliyorsun büyük çoğunluğu. Yani mahkemeler tarafından da bunlar saptandı ve hatta geri ödemeler başladı faiziyle beraber. O nedenle oradan bir şey çıkmayacak. Yani Çin'e uyguladığı o yüksek tarifeler, tehditlerin artık olmayacağını görebiliyoruz. Çünkü evet, ticaret savaşları, onu geride bıraktık ama hemen ardından gerçek savaş ortaya çıktı. Büyük olasılıkla iki konu üzerinde durulacaktır. Bir, Körfez savaşı ne olacak? Yani İran'ı nasıl yalnızlaştırabilir daha fazla? Trump belki bunun üzerinde duracak ki biliyor ki İran'ın arkasında hem Rusya destek veriyor hem Çin destek veriyor. Burada nasıl bir yalnızlaştırma politikası uygulayacak? Bir, onun pazarlığını yapacaktır. İkincisi de özellikle bu işbirliğinin artışına yönelik hani win-win tarzı, özellikle yapay zeka dediğimiz alanda şirketlerin biliyorsun CEO'larını da yanında götürdü son dakika. Nvidia'da katıldı biliyorsun toplantıya.
1: Evet.
0: Şimdi CEO'lar da geldiğine göre herhalde Çin'de büyük anlaşmalar yaparak en azından politik anlamda veya jeopolitik anlamda İran'ı yalnızlaştırma, Körfez'i en azından bir rahatlatma projesi olarak bakılabilir. Ama bunlar tabii böyle yani geldim gittim bir hafta oturdum veya bir görüşme yaptık, bununla çözülecek bir şey değil. Bu bir süreç biliyorsun. Yani çok ciddi bir süreç. Bir de birçok ülkenin, biraz önce ekranda da vardı, birçok Körfez'deki ülkenin petrol arzında ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor ve bu tesislerin yeniden yapılanması, yeniden faaliyete geçmesinin önünde daha 3 ile 6 ay arasında ciddi bir süreç var. Bugün başlasalar en az 3 ay sonra belki belki diyorum onu da. Tabii. Çünkü orada da problemler var. İşçi problemleri var. Bazı ülkelerin, özellikle İran'ı destekleyen ülkelerin işçilerinin ülkeden gönderilmesi gibi. Şimdi bütün bunlar petrolün özellikle hızlı bir şekilde düşmesini geciktirecektir. Ama çok yükseldi mi? Spot piyasada 130-140 dolarlardan petroller satıldı. Yani bu işten en faydalı faydayla çıkan Amerika oldu biliyorsun bu süreçte. Çünkü Amerikan petrol firmaları hem Avrupa ile bu süreçte anlaştılar. Avrupa'ya ciddi anlamda petrol aktardılar ki piyasa payları %27 iken şu anda %48'e geldi Amerikan firmalarının Avrupa'daki payları. Dolayısıyla bu işten kazançlı çıkan yine Amerikan petrol şirketleri oldu. O nedenle çok hızlı fiyat düşmesini de herhalde Trump desteklemez diye düşünüyorum. Ama Çin'in burada tavrı son derece önemli. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ama bence bu süreç hemen bitecek. Hemen yarın anlaştık. Artık her şey baştan sona tekrar yazılıyor diyebileceğimiz bir süreç değil.
1: Daha bu köprünün altından çok sular akar diyorsun yani Saadi Hocam. Peki çok teşekkür ediyorum Saadi Uzunoğlu hocamıza ve kendisini uğurluyoruz. Günden kalanların sonuna geldik. Efendim benden hemen sonra Ece Maat 60 dakikada sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. 60 dakikada bugün yoğun bir akışımız var. Dolayısıyla hemen kısaca konuklarımı sayayım. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz ilk bölümde bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz ki Xi-Trump görüşmesine gözler çevrilmiş durumda. Buradan çıkabilecek olası mesajları konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten'le birlikte inşaat sektörünü konuşacağız. Ve ardından Future Bright Grup kurucu ortağı ve veri teknolojileri uzmanı Akan Abdullah bizimle birlikte olacak. Yapmış oldukları bir çalışma var, araştırma var. Türkiye'de köklü marka algısı isimli. Bunun detaylarını öğrenmeye çalışacağız ama öncesinde gelin günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. ABD'de üretici fiyat endeksi Nisan'da savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti. ÜFE aylık %1,4, yıllık %6 arttı. Suudi Arabistan OPEC petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. OPEC'in aylık raporuna göre Suudi Arabistan'ın Nisan ayında petrol üretimi günde 651 bin varil daha azalarak 6.316 milyon varile düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD İsrail'in İran'da başlattığı savaşın ilk ayı olan Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre aylık cari açık 9,7 milyar dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 12 aylık cari açıkta da 39,7 milyar dolarla 2 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağını belirtti. Şimşek bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz yorumunu yaptı. Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyürken istihdamda da aynı dönemde %0,1 artış kaydedildi.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile birlikteyiz. Tarık Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi gözler elbette Çin-ABD zirvesinde, artık Trump'ın Pekin'e gitmiş olduğunu biliyoruz. Xi ile görüşmek üzere, uzun süreler sonra, uzun yıllar sonra yapılacak ilk görüşme olması açısından önemli. Şimdi burada iki önemli gündem başlığı var. Bir ticaret tarafı, iki İran cephesindeki gelişmeler. Ticaret tarafını ele alarak başlayalım. Buradan ne gibi başlıklar çıkmasını bekleriz? Hani hali hazırda zaten orada müzakereler devam ettiği bir senenin takibinde gerçekleşiyor ki orada ciddi tarifeleri konuşmuştuk. Akabinde bir miktar askıya alınması söz konusu olmuştu. Bu görüşmeyle, bu zirveyle birlikte neleri konuşuruz?
1: Pek bir şey değişeceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Geçen sene Nisan ayında Trump'ın başlattığı tarife savaşları bir ara dayanılmaz noktalara geldi hatırlarsanız. %145'lik oranlar konuşuluyordu. Akabinde tabii Çin boş durmadı. O da elindeki en önemli koz olan değerli madenleri, nadir toprak elementlerini sahaya sürdü. Ve onların da Amerika'ya ulaşımına engel getirdi. O da kendi kotalarını koydu. Bu içinden çıkılamaz durum. Geçen sene Kasım ayında Güney Kore'nin Busan şehrinde iki liderin görüşmesiyle ticari bir ateşkes anlaşması imzalanmasıyla geçici olarak rafa kaldırıldı, donduruldu. Şimdi Amerika tabii istiyor, yani daha rahat bir ortam çerçevesinde Çin pazarına mal satmak istiyor. Çin'in Amerika'dan Boeing savaş yolcu uçakları satın almasını istiyor. Çin'in elinde 1.2 trilyon dolarlık inanılmaz bir ticaret fazlası para var. Gel bunu Amerika'ya yatır diyor. Veya işte soya fasulyesi gibi daha birçok ürünün Amerikan şirketlerinin Çin'e bunları daha rahatlıkla, daha kolay şartlarla satması gerektiğini istiyor. Yani açığın daha da kapanmasını istiyor. Aslında açık biraz kapandı. Çünkü yaklaşık 350 milyar dolarlık bir açıktan 200 milyar dolarlık bir açığa geriledi, ticaret açığı. Ama tabii Amerika'nın başka ülkelerden yaptığı ithalat çok fazla arttığı için Amerika'ya, yani Amerika'nın ticari dengesi çok da iyi bir skor göstermedi. Yani o müthiş açıklar vermeye devam ediyor hala Amerika. Çin ise belki Amerikan pazarına erişim engellendi ama dünyanın geri kalanına çok fazla mal satmaya başladı ve 1.2 trilyon gibi devasa bir ticaret fazlasına ulaştı. Şimdi tabii Çin'in de şöyle bir beklentisi var bu ikili görüşmelerde. Amerika'nın kendisine uyguladığı bir teknolojik ambargo var biliyorsunuz. Yani Amerika ihracat yapamıyor, Amerikan şirketleri elini kolunu sallayarak Çin'e. Çünkü güvenliği ilgilendiriyorsa, hassas konuları ilgilendiriyorsa Amerika ciddi bir kota koyuyor. Bu kotaların kalkmasını da istiyor. Özellikle Nvidia'nın üst düzey çok sofistike o çiplerinin Amerika tarafından Çin'e satılmasını istiyor. Aslında Trump biraz bunu onaylamış gibiydi ama hala o satışın olmadığını görüyoruz. O da rahatlamak istiyor açıkçası. Ama yani çok radikal bir şey ben açıkçası beklemiyorum. Bu ticaret savaşına konu olan tartışmanın kalıcı bir şekilde çözülmesi beklediğim bir şey değil. Ama ne bekliyorum? Busan'da geçen sene Kasım'da

0: kaldırılan ticari ateşkesi devamı noktasında. Çünkü buzdolabına kaldırıldı, ateş biraz söndü, taraflar biraz rahatladı. Bu aynen kaldığı yerden devam edecek ama tabii belki de soracaksınızdır. Diğer konular iki liderin görüşmesine konu olabilecek. Sanki daha önemliymiş gibi gözüküyor. İran bunlardan bir tanesi, Tayvan bunlardan bir tanesi. Yani İran özellikle çok hassas bir mevzu. Çünkü Amerika şunu düşünüyor. Çin'e diyor ki sen Orta Doğu'dan ithal ettiğin petrolün %40'ını alıyorsun. İran'dan %13'ünü alıyorsun. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, savaşın uzaması benden çok seni olumsuz etkiliyor. Artık şu topa gir, İran'ın kulağını bir çek, onu masaya oturt, benimle anlaşma yapsın. Biraz zorla diyor. Çin de açıkçası hiç bu topa girmiyor. Çünkü mevcut durumun devamı kendi lehine. Neden lehine? Çünkü Amerika'nın bu kuralsız, hukuksuz, kafasına göre güç siyasetinden ortaya çıkan dış politika yaklaşımı Amerika'ya olan nefreti dünyanın her tarafında arttırmış durumda. Müttefikleriyle Amerika'nın arası muazzam derecede açılmış durumda. Enerji ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, tahıl ve diğer kimyasal ürünlerdeki artış Çin'den ziyade Amerika'nın müttefiki olan ülkelerde daha fazla ve küresel güney ülkelerinin çoğunda daha fazla. Dolayısıyla Çin şöyle bir fırsat da bulmuş gibi hissediyor kendisine. Bu kadar itibar erozyonu yaşayan bir Amerika'nın yerine eğer benimle işbirliği yaparsanız, ey küresel güney ülkeleri, ey Amerika'nın geleneksel müttefikleri daha çok kazanırsınız. Çünkü ben öngörülebilirim, davranışlarım tahmin edilebilir. Dolayısıyla ben istikrarlı bir ortağım sizler için. Buna da hizmet ediyor Amerika'nın bu İran savaşında şu ana kadar gelmesi. Artı dünyanın ilgi ve alakası Çin'den, Hint Pasifik'ten, Tayvan gibi konulardan sanki böyle tekrardan Orta Doğu'ya kaymış gibi bir hava var. Bu da belki bir stratejik nefes alma imkanı sağlıyor Çin'e. Eskiden Amerika Irak'ta ve Afganistan'da yıllarca vakit kaybettiği için, kaynak tükettiği için Çin aradan yürüyüp gitmişti. Benzer bir stratejik fırsat mı acaba bu diye düşünen Çinli stratejistler de var. Bir de şu var Çin açısından önemli olan, Güney Kore gibi, Japonya gibi Amerika'nın geleneksel müttefiklerinden Amerika silah ve asker kaydırmaya başladı Orta Doğu'ya. Bu da iyi bir şey. Özellikle hava savunma sistemleri var, TOW sistemleri var. Bunlar Güney Kore'den geçici süreliğine işte Körfez bölgesine aktarıldı. Bu yani Çin'in zaten görmek istediği bir şey. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı aşınsın isteniyor. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın sanki böyle Çin'e yarayan bir manzara varmış gibi bir durum var ortada. Çin Amerika bu kadar hata yaparken kendi kendine niye araya girsin, oyunu bozsun? Hatırlayınız geçenlerde The Economist'in kapağına da konu olmuştu bu. Rakibiniz hata yapıyorsa araya girmeyin lütfen demişler. Çin de araya girmiyor açıkçası.
1: Peki.
0: Keyfine bakıyor.
1: Peki Tarık Hocam, şimdi aslında orada en uzun uzun konuşacağız bu konuyu dedi Trump da, işte İran'la mevzuyu.
0: Evet.
1: Ama işte çok da yardımını istemiyoruz gibi açıklamalar da yaptı. Ama elbette konuşulacaktır ve beklentileri vardır Trump'ın diyoruz. Bunun aslında yerine gelmediği noktada bu ticaret tarafındaki alanları biraz daha gelebilir mi yeniden?
0: Valla şimdi şöyle bir pazarlık yapılacak da bir masa kurulacak. Herkes hangi kartı oynayacak? Kimin eli daha güçlü? Hangi konuda daha avantajlı? Kim ne isterse karşı taraf ne isteyecek? Şimdi mesela Amerika İran konusunda Çin'den topa girmesini, bu savaşı sona erdirmesini ve İran'a daha fazla baskı yapmasını, onu ikna etmesini isterse Çin de bu noktada Amerika'dan ekstra tavizler isteyecektir. Mesela bu teknoloji noktasındaki ambargoların, kotaların, kısıtlamaların kaldırılması süreç içinde isteyecektir. Yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka bir şey alacaktır ya da Tayvan noktasında Amerika'nın Tayvan'a çok fazla silah satmaması, işte Tayvan'ın bağımsızlık elde etmesi noktasındaki politikasına açıkça karşı olduğunu belirtmesi, hatta Tayvan'ın günün birinde Çin'e katılmasının en doğal hakkı olduğunu, Çin'in bunu kabul etmesini, böyle taleplerle Çin belki ortaya gelecekti. Yani herkesin birbirine karşı kullanabileceği bir pazarlığa konu olabilecek unsurlar var. Sahada o unsurlar var.
1: Peki hocam, yani velev ki bunlar kabul edildi ve belli bir anlaşmaya varıldı. Gerçekten Çin İran'a yaptığı baskıyla savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Yani oradan bir sonuç alınması mümkün müdür?
0: Şöyle, Çin gerçekten kararlı bir şekilde yani İran'ı masaya oturtup İsrail ve Amerika ile bir anlaşma yapmaya zorlar mı? İşte ben zorlayacağını hiç düşünmüyorum. Ben Çin'in bu topa gireceğini düşünmüyorum. Buna kapasitesinin de iradesinin de yettiğini düşünmüyorum. Çünkü mevcut durumdan kar elde ettiğini düşünenlerdenim. Bu savaşı bitirse Amerika'nın kendi bitirir. Bu savaşı İran da bitirmez. Yani İran zaten savaşı bitirmek istemiyormuş gibi gözüküyor. Çünkü Amerika'yı yakaladığını

0: Bildiği için sonuna kadar gitmeye kararlı, gözünü karartmış bir rejim var. Bu görüntüyü veriyor İran en azından. Dolayısıyla Trump diyecek ki ben alacağımı aldım, vereceğim zararı verdim, artık ayrılma zamanı geldi, hadi bana eyvallah. Bunu yaparsa Trump savaşı biter, savaş biter. Yani bir anlaşma imzalanacağına da ben ihtimal vermiyorum. Böyle bir ortak metin olacak, altında Trump'ın imzasıyla işte İran'la en üst düzey otoritenin imzası olacak. Yani böyle bir şeye ben ihtimal vermiyorum açıkçası. Çin'in de tekrar söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Bırakın savaşı bitirme noktasında İran'a baskı yapmasını, perde arkasından dolaylı yollardan İran'ın savaşta kalması adına askeri destek verdiğini de okuyoruz birçok yerden. Rusya'nın da bu şekilde gizli kapaklı yollarla İran'ı diri tutmaya, savaşta tutmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü onların çıkarına olan Amerika'yı yoruyor, İsrail'i yoruyor, enerji ve para kaybediyor, mühimmat kaybediyor Amerika bölgede. Ve nasıl savaştığını görüyor Çin. Bu Çin için önemli. İleride günün birinde Tayvan'la ilgili bir sıkıntı olduğunda ve bir savaş senaryosu gündeme geldiğinde Amerika'nın müdahalesi gibi bir durum ortaya çıkarsa Çinli generaller diyecekler ki işte İran Savaşı'nda Amerika böyle bir plan uyguladı, şöyle bir strateji takip etti. Amerika'nın zayıflıkları bunlar, artıları bunlar. Ona uygun bir askeri planlama belki yapacaklar. Yani öğreniyor. İran'da da Amerika'yı çözüyor. Amerika'nın savaştığını öğreniyor. Dolayısıyla ben çok bir baskı koyacağına inanmıyorum. Ama şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Yani Xi Jinping ve Çin siyaseti, Çin devlet aklı son derece stratejik ve akıllı, rasyonel davranıyorlar. Trump'ın bu işten bir şey kazanmasını sağlayacaklardır. Yani eli boş, mutsuz, huzursuz, gergin bir şekilde Trump Amerika'ya dönmeyecek. Orası çok net. Mutlaka bir şey verecekler Trump'a. Çünkü Trump'ın Çin'e yaklaşımı Çin'in görmek istediği yaklaşım. Biden gibi bakmıyor. Bir ikinci soğuk savaş, bir varoluşsal tehdit, ideolojik bir düşman, böyle bir algısı yok. İkinci Trump döneminin. Birinci Trump döneminden de farklı şimdiki başkan Trump. Birinci Trump döneminde de soğuk savaş diyordu, ticaret savaşları işte ayrışma, kopma falan diyordu. Şimdi onları da geride bıraktı. Trump ne diyor? Çin benim için önemli bir ülke, büyük bir güç. Ama Çin'le ikili takılmak, o işlemsel bir mantık çerçevesinde pazarlıkçılık üzerinden ne kazanırım bu ilişkiden arayışında olan bir lider. Bu tam Çin'in görmek istediği bir Amerikan başkanı profili. O yüzden onu sağda tutacaklardır, mutlu hissettireceklerdir. Yani çok fazla alttan alacağını, çok fazla işte gururunu, egosunu Avrupalı siyasetçilerin okşadığı gibi okşayacağını düşünmüyorum Çin'i. Çünkü Çin'in bir de iç kamuoyu var. İşte güçlü lider, eşit dengeli lider yani havasını yaratmak zorunda kamuoyunda. Böyle bir derdi de var Xi Jinping'in. Ama kesinlikle böyle alttan alacağını düşünmüyorum. Çok da fazla yani egosunun da şişeceğine de ihtimal vermiyorum. Ama Trump'ı mutlu hissettirecekler. Mutlu gidecek yani Trump bence evine. Öyle hissediyorum.
1: Peki Tarık Hocam, son olarak çok küçük bir vaktimiz kaldı ama Tayvan tarafında siz bir girizgah yaptınız. Orada başka neler masaya gelecek? Silah tedariği dışında var mıdır orada
0: Şimdi
1: başka?
0: Tayvan çok hassas. Tayvan diyor ki ben yani ayrıyım, Çin'in bir parçası olmak istemiyorum. Ama Çin bu konuda çok kararlı. Tayvan'a silah satışı noktasında Amerika'nın aldığı kararlar vardı geçenlerde. 11 milyar dolarlık bir paket ortaya çıkmıştı. İkinci bir paket de gündeme gelmişti. Ama Amerika bunu ağırlaştırdı, biraz vitesi küçülttü. Bu Tayvanlıları çok rahatsız ediyor. Tayvan'ın en büyük endişesi Tayvan mevzunun Amerika-Çin ikili ilişkilerinde bir pazarlık unsuru olarak masaya gelmesi ve Trump'ın Tayvan'ı verme karşılığında Çin'den bir şeyler alabileceğini düşünüp böyle bir pazarlık yaşanması. Tayvan'ın ve Amerika'nın diğer müttefiklerinin bölgedeki en büyük korkuları bu. Amerika bizi satar mı? Çin'den bir şey alma karşılığında bizi halının altına süpürür mü? Böyle bir korkusu var. Bu korku olacak ama yani bu korku
1: Evet.
0: devam edecek. Çok net.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar diliyoruz biz de ve bir haberimizle devam ediyoruz hemen. Türkiye'de gerçekleşen Belçika ekonomik misyonu kapsamında Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Bloomberg ET editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. İzleyerek devam edelim.
2: Öncelikle Belçika ekonomik misyonunun Türkiye ziyaretini sormak istiyorum. Bu ziyaretin temel amaçları neler ve hangi sektörlere odaklanılıyor?
3: Ziyaretin temel amacı elbette ülkelerimiz arasındaki

0: ticareti teşvik etmek. Aslında halihazırda oldukça etkileyici rakamlara sahibiz ama her zaman daha iyisini yapabiliriz. Bu yüzden 250'den fazla şirketten 450 kişi getirdik. İhracat fırsatları arıyorlar, yatırım fırsatları arıyorlar. Belirli sektörlere gelirsek bu lojistik olacak. Belçika bir lojistik merkezidir. Sağlıkta, özellikle de ilaç sektöründe de çok güçlüyüz. Dijital ekonomi 21. yüzyılın ekonomisi ve bunun yanında savunma sanayisine de bakıyoruz. Savunma harcamalarımızı artırmamız gerekiyor ve Türkiye bu alanda son yıllarda çok önemli bir oyuncu haline geldi.
1: Peki genel olarak Türk şirketleri ile Belçikalı şirketler arasında olası işbirlikleri ve yatırım fırsatları açısından neler bekleyebiliriz?
0: Bu aslında iki kelimeyle özetlenebilir. Temaslar ve kontratlar. Temaslar konusunda bazı şirketler Türk pazarında bir araştırma yapmak için buradalar. Öncelikle ilk tanışmalara ihtiyaçları var. Diğer bazı Belçikalı şirketler ise çok daha ilerideler ve aslında kontrat imzalayacaklar. İyi niyet anlaşmaları. Yani bugün aslında 27'den fazla kontrat imzaladık. Yani o iki kelime, temaslar ve kontratlar.
1: Okay, yani Belçikalı şirketler Türkiye'ye daha fazla mı ilgi duymaya başlıyor?
0: Belçikalı şirketler aslında Türkiye'ye her zaman ilgi duymuştur. Ülkenizdeki 8. en büyük yatırımcıyız. 12 milyon nüfuslu küçük bir ülke için bu aslında oldukça önemli bir özellik. Ama evet, bence bu misyonun başarısı Bakan Bolat bize görevdeki 3 yılı boyunca hiçbir ülkenin Belçika'ya daha büyük bir iş heyeti göndermediğini söyledi. Bence bu Türkiye ile ilgilendiğimizin en iyi kanıtı.
1: Peki Belçikalı yatırımcılar Türkiye'de fırsatlar görüyor mu? Çünkü Türkiye genç bir nüfusa, iyi bir girişim ekosistemine ve güçlü teknoloji şirketlerine sahip.
0: Evet, elbette. Biz gözden buradayız. Şu anda yatırımlarımızın çoğu aslında hali hazırda burada olan şirketler tarafından yapılıyor. Tüm büyük oyuncularımız burada ve aslında her geçen yıl varlıklarını artırıyorlar, yeni üretim hatları kuruyorlar ve bunlar da yeni yatırımlar. Ve aslında ikna ediyorlar yurt dışına açılmak isteyen ve özellikle Türkiye pazarına bakan diğer şirketleri de buraya gelmeye. Bugün şirketlerin birbirlerinden bir şeyler öğrenebileceği ve Türkiye pazarında nasıl ilerleyeceklerini görebilecekleri bir yatırım yemeği yedik.
1: Peki önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerindeki en büyük zorluk veya fırsatların neler olacağını düşünüyorsunuz?
0: Bence fırsatlar orada duruyor. Yani dediğiniz gibi Türkiye genç bir nüfusa ve büyüyen bir ekonomiye sahip. Sınırlarımızdasınız, kapı eşiğimizdesiniz. Bu yüzden ekonomik olarak mantıklı ve Avrupa Birliği zaten Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Ancak yapılacak daha çok şey var ve bence Gümrük Birliği'nin modernizasyonu şu an için atabileceğimiz ilk adım bu ve ilişkimizdeki pek çok potansiyeli açığa çıkarabilir.
2: Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi inşaat sektörünü konuşacağız. Bir maliyetlerle başlayalım. Çünkü inşaat maliyet endeksi açıklandı. Baktığımızda TÜİK verilerinin söylediği Mart ayında aylık 2.76'lık bir artış var. Yıllık olarak da 27.24'lük bir artış var. Yükselişin devam ettiğini görüyoruz ama şöyle bir enflasyonla karşılaştırdığımızda yine onun bir miktar altında olduğunu da söylemek mümkün. Bu baskının ne kadar etkilediğini ve aslında satış tarafıyla birlikte şöyle bir bakarsak genel tabloyu çizelim, ardından detaylandırırız.
3: Özellikle maliyet tarafında ana artış kalemi aslında işçilik tarafları. Yani malzeme tarafındaki artış biraz daha frenlendi. Yani bir yıl önce anormal bir artış yaşadık. Oradaki artış orada kompansa edildi ama iş gücü tarafındaki artış korkunç düzeylerde. Döviz bazında kalıp işçiliği mesela döviz bazında 3 katına çıktı. Yani 80 dolara üretilen kaba yapı işçilik maliyeti yaklaşık 220-230 dolarlara ulaştı.
2: Bu bir da, senede değil mi?
3: 1,5 senede kabaca.
2: Peki bir de sanıyorum ki bunların aslında geliştiriciler için yüklerinden bir tanesi de sanıyorum harçlar tarafında bir miktar değindiniz ama orayı birazcık açıklamanızı rica ediyorum. Oradan ne kadarlık bir baskı geliyor?
3: Şöyle özellikle son yerel seçimlerden sonra ağırlıklı olarak sosyal demokrat belediyelerde, CHP'nin kazandığı belediyelerde şöyle bir yaklaşım oldu. Yaklaşım aslında mantıklı yönü. Yani bir takım gayri yasal ödemeleri ortadan kaldırmak ve bunu yasal olarak yaptırma amacıyla belediyelere finansman sağlamak amacıyla yaklaşık ilk aşamada bir %60 sonra bir %50 totalde yaklaşık 10 katına çıkardılar. Yani 2 senelik periyotta muhtelif zamlarla 10-12 katına çıkardılar. Bu da bizim açımızdan inşaat maliyetlerindeki payını %2'den %14'lere tırmandırdı. Bir takım sübvansiyonlar geliyor ama o sübvansiyonların ciddi bir kısmı da burada harçlarda kayboluyor. Burada mesela kentsel dönüşümde harç muafiyeti var. Ancak belediyeler bunu ismini harç değil ücret olarak değiştirip bu muafiyetten faydalanmasına izin vermiyor. Bu özellikle sektörde dönüşme en büyük engellerden biri ne oluştu bu dönemde?
2: Peki dönüşüm tarafında bunun dışında da işler nasıl gidiyor? Yani hem aslında deprem bölgesinde hem de İstanbul tarafında baktığımızda.
3: Şöyle çok yoğun bir talep var, yenileme talebi var. Ancak geliştirici tarafta da maliyetle dönüş arasındaki makas kapalı. Yani karlılık problemi var ve finansmana ulaşma problemi var. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı önünü görememe ve karsızlık ana sektörün problemi. Büyük ölçekli projelere giriş konusunda ciddi bir frenleme var bütün yatırımcılar tarafında.
2: Peki bu aslında bu frenlemenin ortadan kalkması için ne olması lazım? Bundan sonraki süreçte bir canlanma bekliyor muyuz?
3: Şöyle, asıl problem fiyat istikrarı. Yani enflasyonla ilgili beklentiden dolayı hem çalışanlar hem malzeme tedarikçileri gelecekle ilgili bir risk primi koyuyorlar maliyetlerini. Ve o risk primleriyle maliyetler olması gerekenin döviz bazında şu anda neredeyse iki katından fazlasına yaklaştı. Üretmek pahalı hale geldi. Satarken hemen hemen bir yıl, iki yıl önceki rakamlarla aynı rakamları satıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki makas kapandı, aleyhe döndü. Burada bir dengenin tekrar oluşması lazım. Yani oradaki bence ana konulardan biri döviz bazında bir kısmi devalüasyon ve döviz kurlarındaki dengenin oluşması. İkincisi de mortgage ile ilgili bir takım sübvansiyon, özellikle ilk alıcılar, yatırımcı olmayan kullanıcı alıcılara dönük sübvansiyon paketleri satış tarafını destekleyici olur ve piyasaya bir hareketlilik getirir.
2: Şimdi o tarafa geleceğim ama şu maliyet tarafında şimdi biraz önce baktığımız noktayla hani orada dedik ki ya yıllık %27 sizin söylediğiniz rakamlar arasındaki farklılaşma tam hangi kalemden kaynaklanıyor?
3: Şöyle, temelde işçilik kaleminden kaynaklanıyor. Yani özellikle döviz bazlı malzeme tedariğinde çok büyük bir uçurum oluşmadı. Mesela demir gibi kalemler özellikle yerinde saydı ama diğer kalemlerde çok ciddi, özellikle içine çok işçilik giren kalemlerde korkunç artışlar oldu. Bu artışlar yakın dönemde son 3 ayda 5 ayda olmadı. Son 18 ila 24 aylık dönemde başta çok hızlı artıp sonra hız kesti. %27 olarak gördüğümüz rakam aslında son çeyreğin yansımaları.
2: Peki içeride şu anda şimdi bu maliyetlerin bir miktar daha yansıtıldığını düşünecek olursak hani fiyatlardaki artış nereye gider ve şu anda aslında satın almak için işte yatırım yapmak için ayrı ama içerisinde kendiniz oturacaksınız ev sahibi olarak o ayrı, doğru bir zaman mıdır? Çünkü bir yandan da işte hem bu maliyet baskıları fiyatların artabileceğini konuşuyoruz, bir yandan da şimdi yüksek kredi maliyetleri var ama orada da hani ertelendi ve bir süreden sonra eğer biz indirimleri göreceksek o tarafta da arz talep dengesi açısından bir yükseliş olabilir. Dolayısıyla doğru zaman mıdır yoksa biraz daha beklemek mi lazım?
3: Bence doğru zamana doğru yaklaşıyoruz. Şöyle ki piyasanın çok yavaşladığı bir sürecin sonuna doğru geliyoruz. Ve fiyatların artış eğilimine gireceği bir döneme yaklaşıyoruz. 1-1,5 yıllık dönemde bir seçim söz konusu. Dolayısıyla piyasada daha

0: ulaşılabilir finansman kaynaklarının olma ihtimali yüksek. Bu durumda arz talep dengesini etkileyecek ve fiyatları da etkileyecek. Bence önümüzdeki 6 ay doğru fiyata, doğru gayrimenkul almak için bir fırsat dönemi olabilir.
1: Yatırım yapmak için de mi aynı şeyi düşünürsünüz?
0: Yatırım yapmak için emin değilim. Çünkü %43'lere ulaşan mevduat faizleri var. 43'ler, evet. 44'ler. Dolayısıyla bu ortamda eğer kur yine sabite yakın gidecekse nakitte kalıyor olmak hala enteresan. Ama bu denge döviz tarafında bir hareketlenmeyle bozulabilir. Bu bozulduğu andan itibaren gayrimenkul yine yatırım aracı olarak enteresan hale gelebilir.
1: Peki son olarak jeopolitik konjonktürün aslında inşaat sektörü üzerindeki etkisini sormak istiyorum. Bu tarafta işte iki taraftan bakabiliriz. Hem Türkiye'ye içeriye yansımaları hem de işte örneğin Suriye'nin yeniden inşası dediğimizde oradan ne kadar talep olur Türkiye'ye noktasında Türkiye'nin görünümü. İki taraflı da baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle, o bölgelerden hem İran'dan hem Körfez bölgesinden biz ciddi talep ve yatırım, hem yatırımcı talebi alıyoruz. Yani gayrimenkul sektörüne yatırımcı olmak isteyen bir talep de alıyoruz. Ve bu yönde bazı projelerimiz de var. Beraber geliştirdiğimiz yabancı yatırımcılar var. Ayrıca satın alma yönünde de ciddi bir talep var. Özellikle Dubai'deki gayrimenkul krizi diyeyim. Oradaki fiyat değişiklikleri, oranın uzun vadede eski güvenilir ve sabit pazar olma olasılığının azalmış olması bu tarafı daha çekici hale getiriyor. Körfez bölgesinin haricinde de
1: hangi ülkelerden daha çok buraya geliş olduğunu gözlemliyorsunuz?
0: Şu anda mesela talep aldığımız bölgeler Kuveyt, İran ve Irak'tan bir takım talepler var. Bunun haricinde Hindistan'da özellikle mevcut rejimin orada 280 milyonluk bir Müslüman azınlık var. Onlara uyguladığı bir baskı var. Bir B planı yapmak isteyen bu azınlıktaki kişilerin güvenli hissettikleri limanlardan biri burası. Onlardan da ciddi bir talep var ve bu yönde bir proje geliştirme onlarla da yapıyoruz.
1: Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, çok teşekkür ediyoruz sorularınızı yanıtladığınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından buradayız efendim.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Türkcell gücünde 5G.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: En iyi çalışanlar, en

0: hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır. Best Allianz.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Önemli. Onu söyleyeyim. Bölge için de önemli aslında. Niye bölge için de önemli? Her şeyin bu, hani dünyada artık hiç kalıcı bir şey değil ya. Sürekli resetleniyoruz. Hiçbir şey kalıcı değil. Her şey kısa vadeli, hızlı tüketiyoruz. Ama bir de kalıcı şeylere, referanslara ihtiyacımız var. O açıdan değerli. Ama şeye baktığımızda tüketici için değerli mi? Evet, değerli. Çünkü şunu gördük. Tüketicinin neredeyse %90'ı daha çok para ödemeye hazırım diyor kalıcı olan markalar için. Yani bu köklü markalar için. Ama öncelikle şu sorunuzdan başlayalım. Köklü ne demek onlar için? 54'ten sonra köklü olabiliyorsunuz. Yani 54 yıl boyunca varsanız ondan sonra size köklü diyebiliyor. Ama mesela globalden gelen Türkiye'ye küresel markalar var günün sonunda ve onlar da 100 yıllık, 200 yıllık markalar gelebilir. Onları köklü olarak görmüyor. Şöyle bir şart koyuyor. Diyor ki bizim topraklardan olacak, bir de yaşanmışlık olacak. Şimdi yaşanmışlıktan neyi kastediyor? Bu topraklarda ne yaşandıysa derdiyle, sevinciyle paylaşacak diyor. Onun için kalkıp da globalde bir yaşanmışlık var, oradan 200 yıllık bir marka gelmiş, artık Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Evet, bu şeydir diyor, eski bir markadır, tutarlı bir markadır ama köklü bir marka değildir. Kök dediğin şey Türkiye'de olması gereken şeydir diyor. Dolayısıyla onlar için aslında temelde köklülük bu anlamda yaşanmışlıkla paralel bir şey. Onun için bu ülkenin topraklarında acılarıyla, mutluluklarıyla bir şeyler yaşandıysa o markada orada olacak ve bunları yaşamış olacak diyorlar.
5: Peki şehirler üzerinden şu anda bir grafik az önce yansıdı. Onlar evet, tarafından anlatacak olursak nasıl değişiklikler gözlemliyorsunuz?
4: Bir kere şunu söyleyelim. En büyük şeyi sorduğumuzda, en köklü markamız hangisidir diye sorduğumuzda biz böyle ticari marka söylemelerini bekliyoruz. Çok değerli bir şey söylediler. İstanbul'dakiler en büyük.

0: Ve en köklü marka. Doğru. En köklü markamız İstanbul. Hatta bana sorarsanız Türkiye'den bile daha büyük bir marka aslında İstanbul dünya için. Ama mesela şeyleri her bir ili sorduk aslında bu anlamda. O ilin markalarını, köklü markaları hangileridir diye sorduğumuzda. Mesela İstanbul'u böyle bir şey gibi görüyorlar. Bir eşik gibi görüyorlar. Mesela buralarda gördüğünüz bazı markaların İstanbul markası olmadığını görüyoruz. Yani atıyorum Eti'yi görüyoruz orada. Eti bir Eskişehir markası ama o kadar önemli ve köklü bir marka. Ona artık tüketici İstanbul'un bir markası olarak söylüyor. Dolayısıyla İstanbul büyük bir eşik, atlanacak bir eşik. Bir marka gerçekten köklü olduğu zaman o marka İstanbullu oluyor gibi görünüyor. Onun için İstanbul önemli bir eşik bizler için bu anlamda. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sins yazmak çözmüyor işi. Şimdi herkes bir sins yazıyor yani böyle. Sins 1965.
1: Tarihi bir şey börekçisi mesela.
0: Yok diyorlar. Öyle şey olmaz diyorlar. Çünkü kaliteli olması lazım. Bir de nesillerden nesillere taşınması gerekiyor. Ve nesillerden nesile taşındığı zaman da o hikayeyi de taşıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bir kebapçının Sins 1965 yazması onu köklü bir marka yapmıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ama şeye bir geriye dönün.
1: Evet, orada ekranda da var %85'lik güven.
0: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyelim. Onu şöyle söylüyorlar. %85'i diyor ki köklülük ispatlanması gereken bir şeydir. Akreditasyon yapılmak zorundadır. Yani öyle Sins diye yazdın olmaz. Hatta bu anlamda dernekten de talepleri var. Diyorlar ki biz eğer köklü bir marka sertifikasyonu alırsak biz bunu ispatlayalım ki bunu dernek de yapıyor bu anlamda. Onun için çok kolay yazılıyor. Ama yazmanız işi değiştirmiyor. Bu köklü marka olmanızı sağlamıyor gibi görünüyor. Çünkü o yaşanmışlığın bilinmesi gerekiyor. Nesiller boyu bilinmesi gerekiyor. Benim babam annem de yaşadı. Onların da bu markayla bir hikayesi olması gerekiyor. Dolayısıyla Sins yazmak, tarihler yazmak meseleyi çok fazla etkilemiyor gibi görünüyor.
1: Peki güven vermesi açısından tüketiciye bir markanın neleri sağlaması lazım?
0: Şimdi şöyle bir kere kalıcılık çok önemli. İki, mesela şunu çok söylediler. Bazı markalar isimlerini değiştire geliyorlar. 100 yıllık marka olabilir. İşte babadan evladına geçiyor. Evladının ismiyle anılmaya başlıyor. Bu köklüye zarar veriyor. Onlar şöyle söylüyorlar. Devamlılık aslında isimden geliyor. Dolayısıyla ismin hiç değişmiyor olması gerekiyor. İki, kesinlikle kalitenin korunması gerekiyor. Ama burada önemli bir şey var. Sürekli bir şey korumak ve geçmiş bahar mimozası olmak iyi bir şey değil. Yani hiçbir şey değiştirmiyoruz. Hep aynı devam ediyoruz. Dolayısıyla bugüne getirmek gerekiyor. Yani belli başlı kriterleri koruyacağız. Kalitemizi korumak zorundayız. Değerlerimizi korumak zorundayız. Ama ürünlerimizi değiştireceğiz. Dolayısıyla şunu söylüyorlar. Sadece eskiyle kalmak ve eskiyi övmek iyi bir şey değil. Onlar için değerleri korumak ama bugüne uygun teknolojileri kullanmak, ürünlerimizi bugüne getirmek de çok kritik onlar için. Dolayısıyla köklü markaların kalıcı olması için bugüne de uyum sağlamaları gerekiyor. Sadece eskiyi överekten de bu iş olmuyor.
1: Peki bu resimde fiyat algısı nerede peki? Yani seçim yaparken evet köklü bir marka olsun istiyoruz. Hı-hı. Ama bu kadar enflasyonist bir ortamda, bu kadar işte alım gücünün düştüğü bir ortamda fiyat algısı nerede durmalı?
0: Aslında bu arada hep şey söylerler. Mesela tüketiciler sürdürülebilirlikte de aynısını söylerler. Daha sürdürülebilir ürünlere daha çok para ödemeye hazırız derler. Ben size söyleyeyim.
1: Her sektör için.
0: Her sektöre dediler. Ben söyleyeyim hiç göremedik biz. Söylemde var, davranışa hiç dönmüyor. Yani sürdürülebilir bir ürüne daha çok para ödemeye hazırım diyor ama yapmıyor. Burada öyle değil. Köklü markalara neredeyse %15'e yakın daha çok ödemeye hazır. Bunu da davranışlarda yansıtıyor bu arada. Gerçekten de ödüyor. Ama problem şu, köklülük ispatlanmadığı zaman şöyle bir problem oluyor. Herkes bir köklülük iddiasında bulunduğu zaman bundan acı çeken aslında gerçekten köklü olup da çok bilinmeyen markalar. Çünkü bazı markalar çok köklü, 100 yıllık, 200 yıllık ve herkes biliyor. Bunların bir problemi yok. Ama böyle şey gibi mantar gibi herkes bir köklülük iddiasında bulunduğunda bazı markalar bazı bölgelerde varlar ve tüm Türkiye onları bilmiyor. Ama gerçekten köklüler asıl onlar bunun acısını çekiyorlar. Çünkü onlar da şey gibi görünmeye başlıyorlar. İddiada bulunan ama iddiasını ispatlamamış markalar şeyine konuluyorlar, grubuna konuluyorlar ve onlar hak ettikleri o artı fiyatı alamıyorlar gibi görünüyor.
1: Pazarlama ve reklam eksikliğim nasıl?
0: Evet, çünkü onlar hiçbir zaman yapamayacaklar bunu. Hiçbir zaman pazarlama yapamayacaklar. Çünkü onlar çok odaklı, çok küçük bir bölgenin, çok küçük bir kitlenin bildiği 100 yıllık, 200 yıllık markalar. Dolayısıyla onlara şey de diyemeyiz. Çıkın, büyük iletişimler yapın. Onları korumamız gerekiyor. Dolayısıyla sertifikasyon tam da bu işe yarayacak. Çünkü ne olacak? O zaman o küçük marka sertifikasını aldığı zaman o olmayanlar da bir yere konmayacak. Dolayısıyla bunun acısını çeken, hak ettiği fiyatı alamayan

0: gerçekten köklü olup da daha niş, daha küçük olan markalar bunu ispatlamakta zorlanıyorlar.
1: Evet, birazcık ölçekle alakalı
0: çok
1: değil mi bazı
0: ölçekle
1: şeyler?
0: Alakalı. Ölçeği çok yüksek olan perakende markalar var. Bugün 100 yılı aşmış bankalarımız var. Bugün 100 yılı aşmış iki tane büyük holdingimiz var. Onların böyle bir problemi yok. Onların zaten ölçekleri olduğu için bu hikayeleri her yerde de anlatabiliyorlar. Ama bir küçük ilde, bir küçük ilçede 100 yıldır var olan bir markanın hiçbir zaman o ölçeği olmayacağı için bizlerin ve devletin onları koruyor olması gerekiyor. Onun için sertifikasyon bu anlamda
1: önemli. Peki bu sertifikasyon gerçekten ne kadar tüketici? Bu sertifikasyonlara bakarak ürün alışverişi yapıyor. Evet, mantık çok güzel. Evet, temenni edilen şey çok güzel ama tüketici nezdinde bunun karşılığı ne sizce?
0: İşte şöyle, ben onun iletişimini de, onun uygulamasını da devletin yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben derneğe söylediğim şeylerden bir tanesi de bu. Hem Patent Enstitüsü ile yakın çalışılması gerekiyor ki çok çalışıyorlar. Hem bu anlamda Ticaret Bakanlığı'yla da çalışılması gerekiyor. Ama hatta ben şunu da söyledim en son. Biliyorsunuz şu anda aslında Türkiye bir iletişim yapmaya çalışıyor. Bölgede bir savaş var. Türkiye şu anda stabil görünüyor, güvenilir görünüyor ve yatırımcıları buraya çağırmaya çalışıyor. Sonuçta Hazine ve Ekonomi Bakanımız bunun iletişimini yapıyor, sunumlarını yapıyor. Ben aslında bu anlamda bu bilginin de o sunuma girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yatırımcılar gidip de kaç tane 100 yıllık, 200 yıllık markanız olduğunu anlattığınız zaman bu yatırımcıya bu ülkenin kalıcılığını anlatıyor. Bu markaların kalıcılığını, bu pazarın stabilitesini anlatıyor. Şimdi bu devlet için de önemli. Çünkü devlet bunlarla yatırım çağıracak. O zaman devletin ne yapması gerekiyor? Derneğin sertifikasyonu ya da kendisi bir sertifikasyon kuracaksa bu sertifikasyonu uygulatması ve bunu koruması gerekiyor. Dolayısıyla bu işin içine bir kontrol mekanizması konması gerekiyor. Dolayısıyla iletişim gibi düşünmeyin. Eğer bir sertifikasyon koyarsanız bunun karşısında yanlış yapanı da devlet kontrol eder ve cezasını vereceği için o sinsler o kadar kolay yazılmaz. Dolayısıyla evet, sertifikasyon kuralları gelirse uygulaması da çok zor olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki mesela yurt dışında bunun örnekleri var mı? Yani pozitif anlamda yansımalarını görebileceğimiz, gördüğümüz örnekleme olarak.
0: Var. Şöyle, hatta bırakın sadece 100 yıllık markaları korumayı, bölgesel üretim dahi korunuyor ve belli başlı bölgelerin atıyorum 100 yıllık tarifeleri var peynir üretiminde. Hiçbir şekilde oraya bir şey konulmasına, bir kapasite artırılmasına, başka bölgeden bir peynirin oradan üretilmesine çok net izin verilmiyor ki İtalya bu anlamda çok ciddi örnekler barındırıyor. Var bu örnekler.
1: Peki bir dakikalık ve hatta daha az galiba bir vaktimiz kaldı. Eklemek istediğiniz benim kaçırdığım bir çıktı var mıdır?
0: Şöyle ben yine aynı şeyi getireceğim. Bizim için en önemli şuradaki çıktı bu olaya miras gözüyle bakmamak. Ben 100 yıllık markalara da söylüyorum. Hep miras. Miras çok övmeyelim çünkü yeni gelen jenerasyon çok mirasçı bir jenerasyon değil. Bizim yapmamız gereken buradaki şey fırsatını görmek. Ülkenin stabil bir ülke olduğunu ve bu ülkenin bu anlamda yatırım hak ettiğini. Sadece bir şey daha ekleyeceğim. Bir de Z'lere sorduk. Z jenerasyona bu. Eskili şey bu köklülük senin için ne demek? Şunu söylediler. Biz köklü markaları severiz dediler ki biliyoruz Z'ler çok resetlenen kitle ama yeter ki bana kimlik katsın. Onlar çok kimlikçiler. Dolayısıyla diyor ki eski bir markayı kullanırsam evet. Köklü bu benimle ilgili ne söyleyecek? Bak seninle ilgili değil ey köklü marka. Benimle ilgili bir şey söylerse ben seni kullanırım diyor.
1: Peki Future Bright grubu kurucu orta ve veri teknolojileri uzmanı Hakan Abdullah çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Ve bir röportajımızla noktalayacağız efendim. 60 dakikayı Yemek Sepeti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlediği toplantıda 25 yıllık sipariş verilerini paylaştı. Türkiye'nin değişen tüketim alışkanlıklarına dair veriler açıklandı. Yemek Sepeti CEO'su Oytun Çalapöver Bloomberg HT'ye hedeflerini anlattı. İzleyerek noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Öncelikle Yemek Sepeti'nin el değiştirmesi yaklaşık 10 sene önceydi. O zamanki rakamlarla ülkeye gelen en büyük yatırımlardan bir tanesiydi. O günden bugüne ne değişti? Onunla başlayalım.
3: Evet, yani Türkiye'nin aslında ilk büyük ölçekli startup çıkış hikayelerinden bir tanesini yazmış bir firma Yemek Sepeti. O satın alma yaklaşık yarım milyar dolarlık bir bedelle yapılmıştı. O günden bugüne neler değişti? Yemek Sepeti hala çok lokal, çok yerel bir firma. Yaptığımız iş zaten çok lokal ve yerel bir iş. Biz buna hiper lokal diyoruz hatta. Ama tabii Delivery Hero bünyesinde olmamızın bize getirdiği birçok avantaj da var bugün itibariyle. Mühendislik alanında bazı diğer ülkelerden edindiğimiz öğrenimler anlamında hayatımızın çok daha ciddi bir parçası tabii ki Delivery Hero ve Delivery Hero'nun bir parçası olmak bundan 10 sene öncesine kıyasla.
4: Şu an kaç kişi çalışıyor Yemek Sepeti'nde?
3: Yemek Sepeti'nde bordrolu çalışan sayısı 1600-1700 kadar şu anda.
4: Şu an itibariyle ne kadarlık bir kullanıcı portföyüne ulaştınız?
3: Bizim 37 milyonun üzerinde aktif kullanıcımız var. Bu da Türkiye nüfusunun 1/3'ünden fazlasına denk geliyor. Aslında hani çok küçük yaştaki çocukları ve çok yaşlıları, hani dijital dünyada hiç olmayan kişileri çıkarttığımız zaman Türkiye'deki her kullanıcıya aktif bir şekilde dokunduğumuzu düşünüyoruz.
4: Ayda ortalama kaç kişi yemek siparişi veriyor sizden?
3: Bizden ayda ortalama bu rakam birazcık hassas bir rakam. Halka açık firma olduğumuz için söylemem çok doğru olmaz. Ama şöyle bir fikir versin diye söyleyeyim. 6 haneli ve 7 haneye yakın sayıda kişi her ay bizden sipariş veriyor.
4: Özellikle yapay zekanın en çok kullanıldığı dönemlerden bir tanesindeyiz. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri siz kendinize nasıl uyarladınız?
3: Biz bunu aslında iki şekilde uyarlıyoruz. Bir tanesi kendi iş yapışımızı daha verimli hale getirmek anlamında. Birçok sürecimiz çok daha verimli hale geldi. Çok daha hızlı bir şekilde birçok şeyi yapay zeka sayesinde yapıyoruz bugün itibariyle. Diğer tarafı da kullanıcılara sağladığımız yararlar olarak. Mesela bazı aramaları çok daha hiper kişiselleştirilmiş hale getirme imkanı sağlıyor yapay zeka bize. Bazen kullanıcı aslında ne istediğini kendisi bile tam olarak bilmezken veya karar vermezken biz istediği şeyleri platformumuzda onların önüne çıkartabiliyoruz. Yapay zeka olmasaydı bunu yapmak mümkün olmazdı.
4: Alınan siparişlerde mobilin payı nedir şu an itibariyle?
3: %96. Şu an bizim siparişlerimiz, Yemek Sepeti üzerinden verilen siparişlerin %96'sı mobil uygulamalarımız üzerinden veriliyor.
4: Türkiye'ye yıllık nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz?
3: Türkiye'ye sağladığımız katma değeri şöyle tanımlayabilirim. Bizim üzerimizden geçen işlem hacmi 3 milyar euronun üzerindeydi 2025 senesinde. 2026'da birazcık daha büyük olmasını planlıyoruz. Ciddi bir işlem hacmi. 121 bin istihdama direkt veya dolaylı yoldan katkı sağlıyoruz aslında. Veya bizim üzerimizden bu istihdam yaratılıyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli ekosistemlerinden bir tanesini yönettiğimizi söyleyebilirim.
4: Özellikle market tarafında nasıl bir tablo var şu an itibariyle ve oradaki büyüme hangi seviyelere ulaştı?
3: Market tarafı yine platformumuz gibi çift taneli büyüyor her sene. Ama yemeğe göre daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun da bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz önümüzdeki senelerde. Yeni kategoriler, yeni ürün çeşitleri ve yeni işletmeler platforma dahil oldukça market tarafındaki büyümenin de bu şekilde hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum.
4: Şimdi yemek, market ve sonrası için yeni planlarınız, yeni hedefleriniz var mı?
3: Aslında sadece market değil de hani günlük ihtiyaçlar diye değerlendirmek lazım. Biz yemek dışında ilk girdiğimiz taraf tabii ki marketti. Ama bugün farklı farklı kategorileri de işin içerisine dahil ettik. İleride teknoloji yine bu kategorilerden bir tanesi olacak. Geçtiğimiz hafta Anneler Günü'nden önce çiçek siparişi ve teslimatı işini de başlattık. Bizim vizyonumuz aslında bir everyday app olmak. Yani her gün, her anında ihtiyacınız olan her şeyi dakikalar içerisinde kapınıza getirmek. Bu bağlamda yeni kategori ve yeni ürünler sürekli katılıyor olacak. Bu da aslında bu market tarafının, bizim basitçe market dediğimiz tarafın büyümesinin niye bu kadar hızlı olduğunun en önemli göstergesi.
4: İçeride de anlattınız ama yine sormak istiyorum. Türkiye en çok neyi seviyor? En çok siparişler nereye gidiyor?
3: En çok döner ve lahmacun seviyor Türkiye. Kebap tabii ki seviliyor. Türkiye'nin çok güçlü bir mutfağı var. Dolayısıyla bazı alışkanlıkları kırmak çok aşırı kolay olmuyor. Ama hani kebap, döner ve lahmacun diyebilirim. Tavuk dönerde son birkaç senede çok ciddi bir büyüme görüyoruz eskisine göre. Eskiden döner dediğimizde hani tavuk döner çok düşünülmezdi, et döner düşünülürdü. Belki enflasyonun da etkisi olabilir, bilmiyorum ama tavuk dönerde yine çok hızlı büyüyen, en çok tercih edilen yemeklerden bir tanesi.
4: Son dönemde sepet ortalaması rakamsal olarak hangi seviyelerde? Bir önceki seneye göre düştü mü?
3: Bir önceki seneye göre düşmedi. Yani TL olarak enflasyonla bağlı olarak arttı. Enflasyon oranında arttı diyebilirim. O yüzden herhangi bir düşüş görmedik. Ama şunu görüyoruz. Daha fazla

0: kupon veya indirimli sipariş alıyoruz eskisine göre. Yani kullanıcılar işin fiyat tarafında eskisine göre birazcık daha hassaslar. Ama toplam sepet miktarlarındaki artış, yani veya ortalama sepet tutarındaki artış aslında geçen seneye göre enflasyon oranında aynı şekilde artmış durumda.
1: Son olarak da rakamları sormak istiyorum. Ciro ne seviyede? Bu sene çift haneli büyüme bekliyor musunuz yine?
0: Ciro'yu söylemem doğru olmaz halka açık olduğumuz için, ama evet, bu seneki büyüme hedefimiz çift haneli. Geçen sene de çift haneli büyüdük. Önümüzdeki 4-5 sene içerisinde de çift hanelinin altına düşeceğimizi hiçbir şekilde öngörmüyorum.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de Tep Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF Tep Portföy'de. Tep Portföy, iyi karar.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: iki düzen hastasının programı nasıl olur?
1: Evet, biraz düzenli olur.
0: Terliksiz gelmişsiniz ama.
1: Evinize davet etseydin terlikle gelirdim. Biraz hassas o konu.
0: Bu terlik koleksiyonu nasıl? Yani böyle tüylü terlikler falan filan var.
1: Hepsinden var.
0: Hepsinden.
1: Çok severim, evet. Yani bilmiyorum, küçükten herhalde gelen bir alışkanlık. Çeşit çeşit gördüğüm her şeyi terlik kapsamındaysa alıyorum yani. Hani bazen hani plajda giyilen şeyler olabiliyor ya. Onları da ben bunu evde kesin terlik olarak giyerim deyip alıyorum.
0: evet değil mi? Hande diyor ki kulağıma, terliklerimle gelsem sana. Sonunda aşkı bulmuş gibi şarkısı sizin için.
1: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
0: Ama şimdi der ki ya benim kendi şarkılarım var.
1: Yazıyorum, yazmaya gayret ediyorum. Analiz yapıyorum, görüyorum bir şeyleri filan. Kendi hayatıma ait bir şeyler oluyor filan. Onları yazmayı seviyorum. Çok derdim şarkı yazmak, söylemek tarafında hiç olmadı. Ama ister istemez bir bağlantı oluşuyor beynimde. Bir namesi geliyor, bir şey oluyor filan. Bir söze takılıyorum, bunu kesin şarkı yapmalıyım diyorum. Öyle oluşuyor. Çıkartıyorum bir şeyler, yazıyorum. Dertleşiyorum.

0: gibi biraz aslında.
1: Yine hepimiz uyurken, benim her zaman söylediğimi söyleyeceğim kendisi için. Yine hepimiz uyurken sabahın 5'inde bir tek o yetenek dağıtılan dünyanın meydanına gitmiş. Orada Allah ona bütün yetenekleri vermiş bir kişiyle karşı karşıyayız.
0: Çok şükür,
1: çok şükür. Mühendislik var, bunlar çok acayip beyinler, vallahi öyle. Böyle multitask bir yetenekle, oyunculuk ayrı, yazarlık ayrı, şarkı yapmak, şarkı sözü bestesi ayrı. Her yerde bir şeyler var. Ne oluyor hocam? Böyle çekmeceler mi var beyinde de? Aslında, bunu çektim, bunu çektim mi oluyor?
0: Aslında her şey bence matematik. Aha. Yani hayatımız bir matematik üzerine kurulu. Farkındalık gelişiyor. İnsan analiz yapma yeteneği gelişiyor. Sonra onlar bir şekilde beyninizde çapraz bağlantılar haline geçiyor. Sonra siz onları yoğurup dile dökebiliyorsunuz. Yani şarkı yazma tarafıysa o. Oyunculuk tarafına geldiği zaman oyunculuk gerçekten büyük bir matematik isteyen bir şey. Çünkü ezberinizi yapıyorsunuz, bir kere bir karakter oturtuyorsunuz kendinize. Onu hissediyorsunuz, o nasıl yaşar, ne yapar, onları bir içselleştiriyorsunuz. Neyi yapar, neyi yapmaz var tarafı var. Bu duyguyu aktarma durumu var hissettikten sonra. Ama sahneye geçtikten sonra da bunun bir matematiği var, teknik bir çalışması var. Çünkü ışığınız bir taraftan geliyor, kamera bir açıyla kuruluyor. Yaptığınız hareketlerin o açı ve çerçeve içerisinde olması lazım. Bir taraftan ezber mi düşüneyim? Duygumu mu sergilemem lazım, yoksa kameranın açısından mı çıktım veya başka birisini kapatacak şekilde bir oyun mu oynadım? Bunların hepsi de matematik işine giriyor. O da keyif veriyor bana işin aslı. Her şey matematik yani.
1: Ya herkes bu kadarını düşünüyor mu? Ben bir başkasını kapatacak oyunculuk mu yaptım, oradan kareden mi çıktım? Herkes bunlara takılıyor mu?
0: Düşünüyor. Yani bildiğimiz birçok oyuncu ben çok rastladım. Hakikaten hakkını veriyorlar. Helal olsun birçoğuna.
1: Çekimden önce yönetmeni yıldırıyor musunuz? Hani şöyle. Ya hocam işte şurayı şöyle mi yapsak bu karakterde? Şunu şöyle mi dese?
0: İlk başında işin, ilk başında tabii ki bir karakter analizi geliyor size. O karakter analizini okuduktan sonra işte az önceki gibi farkındalığınız dahilinde neler yapabilir bu karakteri bir düşünüyorsunuz. Ben genelde oynadığım karakterlerle alakalı bir özgeçmiş yazarım. Hayali bir özgeçmiş yazarım. Yani bu adam nerede doğmuştur, nerede okumuştur, aile hayatı nedir, nerelere geldikten sonra bu pozisyonda işte insanların hayatına dahil olduğu şekilde o karakter olarak ortaya çıkar. Biraz başında bunları sorarım, sıkıştırırım. Hocam bu adam bunu yapar mı, bu mudur, yani şöyle olmuş mudur filan. Bunları araştırırım, sorarım. Ona göre de doneler biriktirmeye çalışırım. Çünkü şu bardağı biz buraya... Atıyorum 50 değişik şekilde koyabiliriz. Böyle tutabilirim, buradan tutabilirim, sol elimi kullanıyor olabilirim filan. Bunların hepsi birer o karakterin yapacağı donelerden bir tanesi. Çıkarttığımız zaman karakter analizini ben oraya kadar sıkıştırırım. Soyadı nedir, bu adam ne iş yapar, işte kaçta kalkıyordur, kaçta yatıyordur, düşünce tarzı nasıldır, kendiyle vakit geçirmesi filan, bunları değerlendiririm. Ondan sonra ilk başlangıç zamanlarında o bir şekilde... Ya bunu aslında böyle yapar dediği zaman hoca, yönetmenimiz, o var zaten bende. Çünkü artılarıyla eksileriyle düşünüyorsunuz. Bir şeye motto bağlanmak değildir o. Onu düşündükten sonra o çerçeve içerisinde zaten her şeyi siz belirliyorsunuz. Hocanız belirliyor. Bu kadar yapalım, bu kadar yapmayalım filan. Öyle öyle karakter çıkıyor ortaya.
1: Ya hakikaten mesela şu bardağı tutuş şekli bir karakterin ürünü müdür o tutuş
0: kesinlikle
1: şekli?
0: Kesinlikle karakterin ya. Ürünüdür.
1: Ben genelde şöyle falan tutuyorum.
0: Bu sizin karakteriniz. Şuradan. Geçenlerde bir avukatla karşılaştım. Mesleğinde çok başarılı bir insan. Biz sohbet ediyoruz bir konuyla alakalı, bir bilgi alışverişiyle alakalı. Ben bu arada analizini yapıyorum hani. Otururken nasıl oturuyor, elini ayağını nereye koyuyor, üslubu ne, vücut dilini nasıl kullanıyor? Çünkü başarılı bir yere gelmiş bir avukat yarın bir gün benim karşıma gelebilir böyle bir avukat rolü. O benim için bir baz model. Onu o anda cebime koymaya çalışıyorum. Yani bak bunu yapıyor, böyle analiz de yapıyorum falan. İzliyorum da insanları orada. Her meslekten insanları izliyorum. Biraz önce sohbet ettik sizinle, hani taksiye biniyorsun, birçok şey anlatılıyor. Onların hayatları farklı, birçok insanlarla alakalı detaylar gelebiliyor. Hayatla alakalı bazı detaylar gelebiliyor. Onları ben not ediyorum kafamda. Ha böyle oluyormuş demek ki falan. Çünkü her yere yetişmek mümkün değil.
1: Halil İbrahim Ceyhan'la karşılaşacak olanların dikkatine burada. Sizi bir emperyalist bakış açısıyla, yani bir gün bir karakterde kullanabilirim diye o anda süzüyor olabilir. Beyninden neler geçtiğini anlamıyor olabilirsiniz.
0: Olabilir.
1: Peki, Şimdi 5 kardeşli ve bunların tamamının kız kardeşi olduğu, abla ve kız kardeşlerle birlikte toplamda 3 büyük, 2 küçük var galiba. Bir evde büyüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir anne var, sizi yetiştiren babanız var, o da mühendis.
0: Evet, çok şükür.
1: Ama çok iyi yaprak sarma yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ablalarınıza ya da kız kardeşlerinize ya bana bir kahve getirsene demiyorsunuz.
0: Evet.
1: Her türlü iş elinizden geliyor. Buradaki anahtar kilit isim kim? Anne mi? Annenin yetiştirme şekli
0: anne,
1: mi?
0: Anne. Yani baba da ve anne de. Hı-hı. Yani baba da anne de derken şöyle. Yani evle alakalı bir şey varsa anne mutlaka beni dahil ediyor. Evi toplamak olsun. Yani mesela ben küçüklüğümden itibaren yatağımı kendim toplarım, kendim düzeltirim. Kalabalık olmasına rağmen hani belki biraz şey konular olabilir ama hani kıyafetlerle alakalı neyin yıkanıp yıkanmayacağını Hı-hı. ayırt edip veririm anneme. Çünkü ailelerde anne baba figürleri var olduğunda insanlar genelde çocuklar için konuşuyorum bunu. Birçok şeyi kendi sorumluluklarına almıyorlar. Hı-hı. Yani giydi çıkardı attı filan. Veya işte bir şeyi olmadığı zaman benim bunun neden kirli filan. Bunların hesabını aslında vermesi gereken kişi sensin. Biz böyle büyüdük. Hı-hı. Ablalarım da sağ olsun. Hatta abla sayısı fazla olunca rahmetli anneannem rahmet istedi galiba. Bana hep kız güzeli derdi mesela. Ben de ona çok kızardım. Çünkü ya hep kızlar var, güzel kızlar var. Aralarında bir çocuk, erkek çocuğu bana kız güzeli falan diyordu. Onlar da hep beni ne yapıyorlarsa ona göre İbrahim sen de şunu yapar mısın? Şunu böyle olur mu falan? Hadi sen de şunu yap falan diye hep teşvik ediyorlardı. Güzel bir disiplin vardır bence ailelerde. Şimdi şeylere girmeye gerek yok ama anne baba birinci çocuğunu nasıl yetiştiriyorsa akabinde gelen çocuklar da ondan bir şeyleri örnek alarak doğrunun yanlışın ne olduğuyla alakalı fikirler edinerek yaparak büyüyorlar. Bizde de böyle. Hani ilk çocuk nasıl yetişiyorsa ikinci çocuk ondan bir şey. Mesela ilk çocuk yatağını katlamayı biliyorsa, toplamayı biliyorsa ikinci çocuk onu görüyor. Hani bunu benim yapmam lazım diyor. Ama savurganlık orada başlıyorsa işte zincirleme bir dağılım başlıyor. Bütün hayatınızda yansıyan bir şey. Eğitim hayatınıza yansıyor. Bulunduğunuz ortamlarda büyümüşsünüz, bir yaşa gelmişsiniz. Bazı sorumluluklardan uzak kalmışsınız falan atıyorum. Şunu söyleyebiliyorlar. Ya bu çok dağınık bir adam ya. Hmm. Bunu dedirtmek yerine ya çok düzgün, derli toplu bir adam.
1: Derli toplu
0: çünkü ben derli topluyumdur. Biraz titizim herhalde temizlik konusunda da.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Yeah. Nah, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Bence siz her şeyi düşünüp dünyanın yükünü sırtlamış bir insan gibi olduğunuz için
1: oluyor.
0: Her şeyden kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Karşı taraftan, kendinizden, o anki durumdan.
1: Evet. Öyle oluyor. Yani duyguları kontrol etmek çok önemli. Öfkeden, kinden, nefretten uzaklaşmak çok önemli. Birçok şeyi bireyselleştirmemek çok önemli. Tamam, bu kendimizi korumayacağız anlamına gelen bir şey değil. Ama karma bir toplum içinde yaşıyoruz. Değişik kültürlerden gelen insanlarla bir aradayız. O yüzden bazı insanlar, ben bunu genelde kullandım, hep derler ki çok kullanıyorsun ama olması gereken cümle bu. Optimum seviye neyse bunu yakalamamız gerekiyor. Şunu mesela hep tecrübe edinerek ilerlediğimiz bir şey vardır ya. Oynadığımız diziler dünya çapında yayınlanıyor. İlk dizimden son dizime kadar birçok ülkeye satılmış bir işten bahsediyoruz. Bu dizilerdeki izleyici kitlesi de her milletten, her ırktan, her kültürden, dinden bir şekilde size de dokunabiliyorlar. İyi veya kötü yorumlar yapabiliyorlar. Orada siz o zaman bir seviye belirlemeye geçiyorsunuz. Yani hani neyin doğru, neyin yanlış olduğuyla alakalı bir seviye belirlemek gerekiyor. Ve bütün hayat standartlarınızı da ona göre yaşıyorsunuz, ona göre şekillendiriyorsunuz. Bu da her yerde kabul görmeye başlıyor. Bu başka bir şey değil.
0: Her şeyi aklınızla mı görürsünüz?
1: Çoğunlukla.
0: Tam mühendis. Evet. Baba da mühendis çünkü. Yani evde de baba mühendis olunca öyle bir yerde
1: büyümek. Çok fabrikalarda çalıştım beraber.
0: Değil mi? Çocuklukta.
1: Tabii.
0: Sivas'ta geleneksel görülebilecek değil mi? Hani geleneksel bir aile yapısı içinde. Değil mi? Yani yanlış bir şey söylemiyorum.
1: Hayır, tabii ki.
0: İşte 6 çocuklu geleneksel bir aile yapısı içinde 5 kız kardeşle büyüyen bir erkek olarak yazları babasının yanında çalışan, annesine sarma yapmada yardım eden, terliğiyle bir yere giden. Yani bunlar çok
1: hani
0: hayranlık verici geliyor şöyle düşününce. Yani bir tarafıyla %50 çok karşı tarafı düşünen, empati kurabilen, %50 de kontrolcü bir yapı bu.
1: Kontrol tarafından ama biraz stressiz olmak lazım, zaman vermek lazım. Bugünlerde bunları bazen sohbet ortamlarında konuşuyoruz. Bu geleneksel olmak, kültürel yapıyı devam ettiriyor olmak. Bunlar bence toplumumuz için çok önemli şeyler. Şu biraz üzüldüğüm konulardan bir tanesidir. Dedim ya, Sivas'ta doğdum, büyüdüm ve İstanbul'da yaşıyorum. Birçok şehirden, kültürden gelen insanlarla beraber aynı ortamda yaşıyoruz. Ve herkes kültürünü, örf, anane, gelenek, göreneklerini yaşadıkları yerde bırakıp geliyorlar. Burada kültürsüzlüğün bir kültürü oluşmuş oluyor. Ve bu da biraz ne bileyim, tabiri caizse biraz belki yozlaşmaya falan itiyor insanları. Sevgi saygı kalmıyor, büyük küçük dengesi kalmıyor, doğru yanlış dengesi kalmıyor. Sorumsuzca bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sonrasında da ne yapsam mübah tarafından bir anlayış benimseniyor. İnsanlar bencilleşiyor. Arada siz bunlara değer verip de sahip çıktığınız zaman ve hayatınızı ona göre yaşamaya devam ettiğiniz zaman belki biraz geri kafalı gibi değerlendirilebiliyorsunuz. Veya işte sen de çok gelenekçisin filan tarafından değerlendirilebiliyorsunuz. Ve ben bundan da şikayetçi değilim. Çünkü gerçekten bir fıkra gibi bir hikaye vardır mesela. Şöyle bir şey anlatır. Bir çocuk küçükken babasını kahraman olarak görür. İşte yaşı biraz ilerlediği zaman hala o kahramanlık devam ediyordur. İsterseniz uzun uzadıya anlatmayayım. Orta yaşlarına geldiğinde babam biraz bir şeyler biliyor. Tam işte ergenlik çağı falan, hani babam da hiçbir şey bilmiyor. Yaş ilerledikten sonra da ya babam ne kadar çok şey biliyormuş aslında tarafına geçiyor insanlar. İşte bizim bunu önceden görmemiz lazım. Yani bizden büyük olan insanların hayatımıza dahil oldukları andan itibaren tabii ki onun da kapasitesine, yapısına, kim olduğuna göre değişen bir yine matematik var orada ama ne diyor'yu bir dinlemek lazım. Ne diyor, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum veya bu eylemimle alakalı bana söylediği şeyi zararlı mı, karlı mı çıkarım? Bu tarafı bir bakmak lazım. O zaman işte insanlar çok da fazla zarar görmeden büyüme yoluna doğru gidiyorlar. Bir dinlemek lazım büyüklerimizin ne dediğini. Fakat herkes şu anda aman benden uzak olsun, bana dokunmasın da ne yaparsa yapsın. Bazı aileler görüyorum mesela, kendilerine vakit ayırabilmek için çocuklarına sanal şeylerle oyalanma dilimleri veriyorlar. Gerek telefon olsun, tablet olsun veya işte kendine vakit ayırmak için onun ne yaptığıyla alakalı kontrol mekanizmasını kırdığı bir taraf oluyor. Yani ya sesi çıkmıyor şu an, benim kafam rahat ama ne yapıyor?

0: görmek lazım. Ben onlara çok dikkat ederim. Yani bir sürü yeğenim var, kız kardeşlerim var. Çok şükür hepsi sağlıklı, zeki, akıllı yerlere gelmiş çocuklar. Oturup onlarla da sohbet ediyorum. Bana şunu söylerler mesela yeğenlerim. Dayı diyorlar. Etrafımızdaki arkadaşlarımızın dayılarıyla, amcalarıyla olan ilişkilerini duyduğumuz zaman senin bizim dayımız olmadığını düşünüyoruz. Sen bizim bir arkadaşımız, bir dostumuz gibi yaklaşıyorsun bize. Ya onların dayıları şöyle, sen böylesin ama filan. Ben de diyorum ki yani bu kavramlara takılmaya gerek yok. Ben seninle nasıl vakit geçirebileceğime bakıyorum, keyifli vakit geçirebileceğime bakıyorum. İlgi alanların ne, doğrusu ne, yanlışı ne, ben ne yapabiliyorum? Biz oyun oynuyoruz onlarla. Yani hayatlarındaki ilgi alanlarıyla alakalı oyun oynuyoruz. Birisinin müziğe ilgisi varsa, aa evet bence şöyle yapalım mı filan diye yaklaşıyorum. Veya o geldiği zaman, ya dayı şöyle bir şey var, nasıl yaparız filan. Ya bence böyleydi filan diye anlatıyorum ama üstten bir bakış açısıyla anlatmıyorum. Oğlum bunu neden yapıyorsun? Veya bak bunu yapma değil. Yap veya yapmanın altını doldurmanız lazım. Biz böyle büyüyoruz. Yani çok şükür ben öyle büyümedim ama bir şey sana yasaklanıyorsa, yapma deniliyorsa zorlamaya çalışıyor insanlar onu. Yapmaya çalışıyorlar. Yapma çünkü... İşte o çünkü çok önemli. Ona, onun dilinde, ona yaklaşabilecek şekilde anlatma mevzusu çok önemli. Şeyi unuttuk, yaştaşlık mevzusunu unuttuk. Büyükle büyük olma, küçükle küçük olma durumunu unuttuk. Ben öyle büyüdüm. Büyüklerin ortamında da bulundum, sohbetler ettim. Neyi konuşuyorlar, nasıl davranıyorlar bunu da görüyordum. Çocuklarla beraber de aynı ortama giriyorsunuz. Onlarla da o zaman bu sefer şu tarafa geçmek gerekiyor. Oynarken bir şey öğretmek tarafına geçiyor. 2,5 yaşında yeğenimle bir şey yaparken dursan yapma böyle demiyorum ben. Bak böyle yapılıyor. Hadi bir daha dene. Hadi bir daha dene. Şevklendiriyorsun onu. Yapması için teşvik ediyorsun. Sonra bu çocuklar yetenekleriyle beraber kendilerini keşfediyorlar. Çok belki çok konuşuyorum. Kusura bakmayın ama.
1: Yok, konuşan konuk candır.
0: Teşekkür ederim.
1: Konuşmayanları da var.
0: Eyvallah. Bir insanın bu çok ilginç bir şeydir benim için. Hani beyin yapısını kendisini keşfetmesini sağlamak kadar değerli bir şey yok.
1: Ne güzel bir şey söylediniz.
0: Gerçekten öyle.
1: Bunu nasıl başaracağız?
0: Bunu onu yönlendirerek, onun ne yaptığına bakarak, yani işini kolaylaştırmayarak bir yerde işin aslında. Yani kolaylaştırmamaktan kastım yalnızlaştırmak değil. Bir şey yapmaya çalışıyorsa onun o konuda yeteneği olup olmadığını önce bir büyük olarak farkına varmak, yardımcı olmaya çalışmak ve gerçekten o konuda yetenekli mi değil mi bunu keşfetmek lazım. Küçükken çocuklar birçok şeylerle ilgilenebiliyorlar. Ben çok bakıyorum mesela. Yeğenlerim var, 2,5 yaşında çocuk var. Renkli şeylerle oynamayı seviyor. Veya bir şeyleri yapıp onunla oynamayı seviyor falan. Ben ona yapıp verirsem, o oynayacağı oyuncak neyse, her ne durumdaysa, o zaman onun bir gelişimini engellemiş oluyorum. Beraber yapıp yönlendirip sabrederek, burada sabır çok önemli. Hadi yapabilirsin. Bir kere daha dene. Bak şuradan oluyor, görüyor musun falan. Bunu gösterdiğin zaman... bir şeyler daha açılmaya başlıyor onun beyninde.
1: Diğeri helikopter dayı oluyor. Helikopter evet. Ebeveyn gibi. Ne soracağım? Şimdi böyle konuşuyorsunuz ya 43 yaş.
0: Evet.
1: 43 yaşın böyle olgunluğunda. Ama bence siz 18 yaşınızda ya da 25 yaşınızda da böyleydiniz.
0: Böyleydim.
1: Şimdi o yaşlarda ne büyük sancıdır. Böyle evet. Bıt bıt bıt konuşuyorsunuz ya böyle büyük büyük büyük insan gibi. O sefer ne diyor bu ya demiyorlar mıydı
0: çok,
1: yaşıtlarınız?
0: Çok diyorlardı. Ya ben yaşıtlarımla da bazen çok diyaloğa geçemiyordum. Çünkü değişik oyunlar oynuyorlar, değişik yerlerden zevk alıyorlar. Mesela ben yay burcuyum. Yay burcunun özellikleriyle alakalı hep şeyi anlatırlar. Bu adam özgürlükçüdür, bu adam gezmeyi çok sever filan falan. Şimdi gezmeyi evet çok severim. Özgürlükçüyüm, evet özgürlükçüyüm. Ama bu zamanımı harcayacağım yerlere baktığım zaman oradan da bir şeyler elde etmem lazım. Kendimi doldurmam lazım. Ben keyfi bir şekilde bir arazi gezisine gidiyorsam oradaki ortam da beni doyurmalı işin aslı yani. Hani gittiğim zaman orada sıkıntı yaşamamam lazım. Oradaki popülasyona bakıyorum, kimler gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor. O zaman şey tarafına geçiyorum. Gerek yok.
1: Ne konuşuluyor?
0: Evet, gerek yok. Bunu yapma. Özgürlükçüden kasıt da mesela yanlış anlaşılabiliyor. Bir şeyleri düşünüp karar verip, çünkü hani bin kere düşün bir kere karar ver mantığı vardır genelde benim gibi insanlarda, sizin gibi insanlarda. Ona karar verdiğiniz zaman etraftan bazen yanlış bilgiler gelebiliyor. İşte şöyle olur böyle olur filan. Özgürlükçü tarafımız orada devreye giriyor. Hayır, ben bunu bin kere düşündüm de bunun doğru olup olmadığına karar verdim. Ve tek başıma değil, birçok örneği değerlendirdim. Birçok olmuş olayları gözlemledim. Ve hani seçim konusuna geldiğim zaman ben fevri bir kararla bunu yapacağım demiyorum. Ben bunu yapacağım diyorsam, hani senin bana anlık vereceğin fikrin öncesinde günlerce düşünmüşümdür ki bunu böyle
1: müdahale
0: yapıyorum.
1: Müdahale sevmiyorum diyorsunuz.
0: İşte bu müdahaleyi sevmemek...
1: Bana ne yapacağımı söyleme diyorsunuz.
0: Eğer göremediğim bir fikirse tabii ki dinlerim, sonra onu da değerlendiririm olup olmamasıyla alakalı. Ama herkes her şeyi çok çabuk karar verip, belki ters anlaşılacağım ama çok biliyor.
1: Peki bu kadar hani bin kere düşünüp bir kere yapınca zor hareket eden biri olmuyor musunuz? Yani bir şeye zor başlamak.
0: Zor başlarım.
1: Değil mi? Öyle her şeye her şeyi zaten atlamazsınız da hani böyle... Daha cesur değil de daha temkinli
0: zor
1: cesaret. Başlamak. O evet. Zaman da pek çok fırsat kaçmıyor mu?
0: Bu sizin bunu düşünmeyle alakalı geçirdiğiniz süreyle doğru orantılı. Onu zaten hani hayatınıza hemen dahil olan bir şey değildir. Oradaki pratik zeka zaten zamanla gelişiyor. Acil bir durum varsa. Ama öncesinde mesela benim bugüne kadarki yaptığım iş seçimleriyle alakalı durumlarda geçtiğimiz yaz mesela yaklaşık 7-8 senaryo okudum ben. Bir taraftan baktığım zaman iş yapmam lazım. Çünkü ben oyunculuktan para kazanıyorum. Ama bir taraftan baktığım zaman da ne nereye ne kadar gidebilir? Ben ne yapabilirim? Bana katkısı ne? Bunları değerlendiriyorum. Ona göre seçim yapmak durumunda kalıyorum. Evet, hiçbir şeyi seçmedim. Zor bir duruma girmiş olabiliyorum veya olmayabiliyorum. Fakat sonrasında gelecek şeyin daha iyi olduğunu biliyorum. Bu nadasa bırakma süresi varsa ona göre karar veririm. Ama yoksa, çok acil bir durumsa... Tabii ki değerlendiririm, düşünürüm, insanlarla durumu paylaşırım, ona göre karar veririm.
1: Bu sonradan gelecek şeyin iyi olduğunu biliyorum dediniz ya, bu tevekkülle ilgili bir şey mi?
0: Evet, onunla alakalı. Çünkü siz ne kadar temizseniz, iyi niyetliyseniz, bence evrendeki sistem de ona göre çalışıyor. Olmuştur hepimize. Bir şey düşünürken arkasından bir hinlik de geçer kafalardan bazen. Hani ya ben şunu yapayım da şöyle olsun filan. İşte o hinliğin girdiği zaman o iş hayırlı gelmeyecektir, emin olun. Ama saf bir şekilde sonrasında düşündüğünüz bir şey yoksa, ya evet bu olsa nasıl olur filan deyip bıraktığınızda onu yaşarsınız. Oraya gider yol. Bugün de gidebilir, 3 gün sonra da gidebilir. Ama onun kararını verdikten sonra, bir art niyet yüklenmedikten sonra, bir olumsuzluğu hissetmedikten sonra... O hep iyiye çıkar. Ben öyle düşünüyorum, öyle yaşıyorum.
1: Allah'la aranız nasıl?
0: Ben çok severim. Ya o bazı izlediğim programlarda çok güzel bir sıfatla değerlendiriyorlar. Hani kadiri mutlak yaratıcı, her şeye gücü yeten, her şeyin üzerindeki güç. O bana çok büyülü geliyor. İşte en basiti, her zaman bu konular konuşulduğu zaman şunu söylüyorum. Ya biz mavi bir topun içerisinde, simsiyah bir boşluğun içinde dönen cismin içinde yaşıyoruz. Farkında mısınız yani? Bunu kimse yapamaz. Bunu yaptığın zaman, tarihsel araştırmalara girdiğimizde de biraz o tarafım da vardır. Beni tanıyanlar bilirler. Tarihi de araştırırım, çok merak ederim. Oraya baktığın zaman herkes, bütün dinler, kültürler bir yaratıcıya inanır. Kendinden büyük bir gücün olduğunu kabullenerek hayatlarını yaşarlar. O taraftan baktığınız zaman biz de zaten birer parçasıyız. Onu yönlendirmek, onunla bağlantı içinde olmak, ona güvenmek çok önemli. Bunu şuna benzetiyorum aslında. Bir sistem yaratılışıyla alakalı çok düşünürüm. Nasıl olmuş olabilir? Genelde bazen yakın çevremle ilgili konuştuğum... arkadaşlarıma şu örneği veriyorum. Yokuştan aşağıya bir suyu bıraktığınız zaman artık müdahale etme şansınız yok. O bir yere gidecek. Ve o doğanın koşullarına göre şekillenerek gidecek. Bir şeyleri kendine katacak, bir şeyleri yıkacak, bir yerlerde duracak. O durduğu yerde gelişimler olacak, sonra taşacak, devam edecek. Bu sistem bu şekilde başlatılmış bir şekilde devam ediyor. Bunu kabullenmek lazım bence.
1: Peki, şurada bir çelişki yok mu? Bir tarafıyla tevekkül var ama diğer tarafıyla ne olursa olsun %50 bir kontrolcülük tarafı var.
0: Evet.
1: Birbiriyle çelişmiyor mu?
0: Ben size akıl verdim diyor.
1: Ha.
0: Doğru yanlış birçok seçeneğimiz var. Az önce bir karakter için konuştuğumuz bardak koyma durumu gibi. Senaryo çok fazla. Her şekilde koyabilirim ama hangisini seçeceğim? Seçtikten sonra tevekkülümü ona yapacağım. Akılla seçeceğim onu.
1: Orada yani kontrolü devreye sokarım.

0: Kontrolü tabii ki devreye sokarsınız. Yani körü körüne bir şeyi seçmek, ben size akıl verdim diyor sonuçta yaratan.
1: Peki burası ne diyor? Sizin burası ne diyor? Yani burası ne zaman devreye giriyor?
0: O hep devrede. Vicdani taraf çok devrede bende. O bazen işte mantığımı baskılıyor olabilir. Fakat o savaşı çok yaşıyorum. Ben çok iyi niyetli yaklaşmaya çalışırım genelde etrafımdaki herkese, durumlara, olaylara. Geçenlerde bir araştırma okumuştum. İnsanlar kendilerinin yetenekleriyle alakalı, bir durum karşısındaki düşünceleriyle alakalı, her neyse o kapasite, genelde hep karşımızdakini de kendimiz gibi zannediyoruz. Burada da yanılımlara düşüyoruz. İşte insanın kendini keşfetme durumu ta küçük yaştan başlıyor dedik ya. Kendini keşfettiği zaman aslında karşısındakinin kendi gibi olmadığını anlıyor bir yerde. İyi niyette ben hep kimse kötü bir şey düşünmez tarafına geçiyorum. Ben çünkü iyi düşünüyorum. Kimseye düşmanlık beslemiyorum, kin beslemiyorum, kıskançlık yaşamıyorum. İyi niyetli düşündüğüm için de iyi görmeye çalışıyorum. O zaman mantığımı kapatmış oluyorum. Gelebilecek zararları bazen kestiremeyebiliyorum. Çünkü hayır diyorum, neden kötü bir şey çıksın ki ortaya? Sonraki doneler işte aklın devreye girmesini sağlıyor. Diyor ki sen burada bunu yaptın bak, bu falan.
1: İş seçerken bu mu önde, bu mu önde?
0: Önce sevmem lazım karakteri. Sonra tabii ki mantığım devreye giriyor. Mantık.
1: Hayat zor mu size?
0: Hayat zor. Hepimiz için zor.
1: Size bir şeye karar verirken, işte vicdanlı olmaya çalışırken, karşı taraf yerine düşünürken, 40 tane böyle olasılığı önünüze koyarken.
0: Zor oluyor. Anlaşılmak hepimizin istediği bir şey. İşte o şarkı sözü yazarken veya kitap yazmaya çalışıyorum, onu yazarken kendimle dertleşiyorum. Siz hayatınıza bir insanı seçecekseniz, özel anlamda veya işte bulunduğunuz topluluklarda hep anlaşılmayı beklersiniz. Olduğunuz gibi karşı tarafın aktarma durumunu yaşamak istersiniz. Ama olduğun gibi kabullenmek ve anlaşılmak o kadar zor ki. Bunun süreci beni yorabiliyor bazen. Seçtiğim işlerde de bu var. Girdiğim çevrelerde de bu var. Anlaşılmayı beklemek biraz yorucu tarafta.
1: Anlaşılmayı bekliyor musunuz?
0: Artık beklemiyoruz.
1: Hayatınızda bana en ilginç gelen şeyi söylüyorum. Sizin hayatınıza çalışırken Hande ile. Üniversiteyi bitiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Staj için bir yere başvuruyorsunuz. Evet. Ve siz reddediliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve o anda oraya küsüyorsunuz.
0: Hayat. İşe küstüm tamamen.
1: Ne bu ya? bunu anlamak istiyorum. Bu neden? Reddedilebilir.
0: Ben aslında zoraki gittim oraya. Ben size şöyle söyleyeyim. Küçük yaştan itibaren ben savaş uçağı pilotu olmayı çok istiyordum. Notlarım yeterliydi. Doğum tarihimle alakalı bir problem yaşıyordum. Ondan ötürü askeri okullara seçilmedim ben. Ortaokul sonlarına denk gelen bir durum bu arada. Oraya seçilmeyince kafamda alternatif hiçbir şey yoktu yapabileceğimle alakalı. Sonra zoraki, yani zoraki derken bir meslek edinmen gerekiyor yani. Bir altın bileziğin olsun da ne yaparsan yap tarafındadır ya hep durum. Onu seçtikten sonra da bitirdim, tamam dedim. Yine çok sevdiğim bir firmada işe başlamak istedim. Duyduğum şey şu oldu, 2 senelik stajyer kadromuz dolu. 2 sene sonra gelin. O zaman biz hani kadroya alınacak insanları onun içinden seçiyoruz. Bu arada babamın çevresi çok geniş. Bütün fabrikalarda, iyi yerlerde arkadaşları, dostları falan var. Ben küstüm. Yani ne demek bana 2 sene sonra gel?
1: Babamın çevresine rağmen.
0: Rağmen. Babamın çevresine rağmen zaten oraya gittik de 2 sene sonra gel hemen alalım tarafına geçildi. Ama 2 sene.
1: Babanıza yani, da küsmüş mü burada içten?
0: Babama küsmem.
1: Yani şey diye için ya baba ya çevren bu muydu işte oldu mu o yaşta?
0: yok olmaz. Çünkü çok global ve büyük bir firmaydı o. Yani bazı matematiklerin sağlam ilerlediği bir Alman firmaydı o. Oraya girmek zordu. Babamın çevresiyle girdim oraya.
1: Aslında tabii o küsüş bugün bu adamı yaratıyor. Buradaki adamı getiriyor önümüze ama ilginç yani hani küsmek böyle.
0: Belki de
1: böyle.
0: O. Yani hiçbir mesleği seçemedim ya. Bazen röportajlarda anlatıyorum yani konuştuğumuz sohbet ortamlarında falan. Düşündüğüm zaman ben aslında her mesleği yapabilirim.

0: bir tanesini seçip kalmak yerine oyuncu olursam her mesleği canlandırabileceğim bir karakter
1: doktor
0: ortaya
1: da
0: çıkartıyorum. Olurdu.
1: Olur değil mi doktor?
0: Olurdu.
1: Cerrah olur.
0: Olurdu. Olabilir. Doktor rolü gelirse oynarım mesela.
1: Ay aman o roller üstünden. Hadi burada Burak Sergen şeyi çıkaralım. Kutsal mı değil mi?
0: Kutsallık. Yani. Ya onu bana da sormuşlardı.
1: Ya sordular mı onu?
0: Sordular
1: ne
0: evet.
1: Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben orada şöyle bir cevap vermiştim. Yine benim hassas olduğum konularla alakalı bir şeydi. Topluma faydası olan bir şey yapıyorsak, birilerini bir konuda uyarabiliyorsak, aile içi şiddeti engelleyebiliyorsak, kadına değerini hissettirebiliyorsak veya kimseye bir şey danışamayacak bir insanı görsel bir şeyle yükleyebiliyorsak, bak böyle oluyor aslında falan diye. O taraftan baktığımda, eğitici tarafından baktığım zaman hani evet değerli bir meslek. Hı hı. Hani kutsallık, kutsalla şimdi bana soruyorsanız kutsallıkla alakalı bir şeyi bu kadar araştırma yapıp da
1: evet.
0: Hani anlatabiliyor muyum? O çok başka bir boyut. Ne alakası var derim yani. Sen neyle neyi konuşuyorsun diye tarafa geçerim de. Değerli bu anlamda diyorum.
1: Ama değerli başka bir şey ya. Hani tamam değerli yaptığınız iş tabii ki çok değerli.
0: Hepimizin.
1: Önemli bir şey yapıyorsunuz sonuç itibariyle.
0: Çok değerli.
1: Herkes evet işini iyi yapmak zaten başlı başına çok değerli bir varoluş şekli.
0: Evet.
1: İşini iyi yapmaya çabalamak.
0: Tabii.
1: Elinden geldiğince. Mesela burada bir de ego sevmiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Ego görünce şişik şişik kaçanlardan.
0: Ego'yu hiç sevmiyorum. çok çalıştığım işlerde, karşılaştığım hı-hı. yerdeki... Yani şimdi bize iyi bakılıyor oyuncu olduğumuz için. İyi bakıldığından dolayı da onu biraz içselleştiren karakterler görebiliyorum bazen. Yani hani işte ben Halil İbrahim'im diye gelmiyorum buraya mesela. Ben normal Halil İbrahim olarak geliyorum.
1: Öyle o,
0: kendi üzerimden
1: oluyor
0: anlatayım
1: ya?
0: Yani.
1: Öyle olanlar oluyor mu?
0: Tabii var. Çoğunlukla görüyorsunuz yani. Bu da ama hani kendini bulmuş. Bu arada çok başarılı olarak konuştuğumuz isimler vardır. Hiçbirini zikretmeye gerek yok. Hepsinin de çok mütevazı olduğunu bizzat gördüm yani. Hani şu dizi, bu dizi falan diye çok mütevazı adamlar. Çünkü neyin ne olduğunu iyi biliyorlar, görüyorlar. Bunun dışında kalan kesimi ben normal şu şekilde değerlendiriyorum. Hepimiz bir meslek sahibiyiz, bir iş yapıyoruz. Benim işim oysa senin işin bu. Şöyle bir algıyla karşılaşmaya başladım son zamanlarda. Oyunculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Güncel karakterin biraz sessiz sakin olduğu için oynayacağım karakterlerle alakalı auditionlar gönderildiğinde çektiğim karakteri izliyorlar. Sonra gelip benimle tanışmak istiyorlar. Ya Halil İbrahim biz seni böyle bilmiyorduk ama hani bu çıktı çok memnun olduk çok da iyi olmuş filan muhabbetiyle karşılaşıyorum. Bunun için söylüyorum. Şimdi oradaki o karakter çıksın diye kendi hayatını öyleymiş gibi yaşamaya çalışan kişilikleri çok görüyorum. Yani ne yapacağı kestirilemez karakterler olarak ve üstün böyle egosal filan taraftan gezen kişilikleri görüyorsun. Ne yapacağını kestiremediğini bilmediğin bir adam var karşında. İşte titride oyuncuysa veya bir şeyse bir şeyse filan. O değerliymiş gibi görünüyor. Ama sakin duran, işte su gibi ol my friend diyor ya bizim sevdiğim aktörlerden bir tanesi. Sakin durmak lazım. Sakin durduktan sonra önüne ne geliyorsa ben onu kullanabilecek materyale zaten sahibim. Güncel hayatımda bunu göstermek zorunda değilim ki.
1: Sakinlik ama ne zor bir zanaat.
0: Evet.
1: Sakinlik zanaatkarlık gibi bir şey.
0: Tabii bence de.
1: Çok ince işlenen
0: bence
1: bir şey.
0: De çok doğru.
1: En böyle kritik anlarda, en kaos ortamında değil mi? Kaotik zamanlarda, gergin anlarda o sakinliği koruyabilmek.
0: Sakinliği giyenlerime de öğretiyorum.
1: Cayırtamadan böyle.
0: Evet, 10 saniye düşünün karşılaştığınız yani ani bir durumda. Bir 10 saniye düşünüp ondan sonra karar verin. Ondan sonra konuşun, ondan sonra söyleyin, ondan sonra adım atın. Çünkü 10 saniye kuralını öğretmeye çalışıyorum. Ben de bunu uygulamaya çalışıyorum. Çünkü kiminle nerede ne zaman karşılaşacağınız ne olacağı belli değil. Fevri bir durumla tepki vermek yerine bir dakika durmak lazım. Bir 10 saniye durup onu bir algılamak lazım. İşte orada bir mantığı devreye sokmak lazım ve doğruyu öyle yapmak lazım.
1: O işte kolay olmuyor.
0: Kolay olmuyor. Asla
1: çok
0: kolay
1: zor
0: değil.
1: Bir şey.
0: Çok zor bir şeyden bahsediyorum bu arada.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
11: Bloomberg HT Radyo Ekonomi Sözlüğü.
12: Deflasyon nedir?
13: Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.
12: Yani
13: bizim mahalleye pek uğramasa da fiyatların düşmesidir. Marketteki ürünlerin sürekli ucuzladığı bir dünya düşünün. Size güzel gelebilir ama aslında herkes fiyatın daha da düşeceğini düşünürse kimse mal almamaya başlar. O zaman da ekonomi büyümez, refah seviyesi düşer. Modern zamanlarda deflasyona kapılıp kurtulabilen bir ekonomi olmamıştır.
11: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Bu sezon hafıza bizim konseptimiz. Bir tane sorumuz var konuğumuza. Arkada da hafıza duvarı var. Hangi yaşta kaldınız diyeceğim. Hangi yaşta? Yaşadığınız bir olay olabilir. Çocukluk, gençlik, ilk gençlik yılları.
0: Hangi yaşta kaldım?
1: Evet. Travmatik olabilir, güzel bir olay olabilir.
0: Ya uzun süre 23 yaşında kaldım ben.
1: Neden?
0: İşte bu hayata küsmelerle yeni iş seçme arasında kaldığım dönemde... bu arada bir yarışmadan çıkmıştım. İyi hissettiğim bir dönemimdi. İş bulmaya çalışıyorum ama doğru insanlarla bir türlü meç olamıyorum. Kendi derdimi anlatamıyorum filan. O arada şey zamanı keşfettim ben bunu. Bazı iş görüşmelerine gidiyorum. Artık 25 yaşına gelmişim filan. Orada 23 diyorum. Hani tarihten ve şeyden bağımsız. 23 yaşındayım falan diye geçiyorum. Sonra bir yerde fark ettim ben bunu. Ben 25 yaşındayım. Niye 23 diyorum ki dedim yani.
1: Bayağı cidden kalmışsınız orada.
0: Tabii ciddi takıldım bu yaşta. Ama bu bana neyi öğretti mesela? Yaş kavramını kafadan silmeyi öğretti. Yani yaş sadece bir rakam. Çünkü yaşını hissederek yaşayan insanlarla da karşılaşıyorum. Bazen yaştaşlarımla da karşılaşıyorum. Bana dönüp diyorlar ki sen asla göstermiyorsun bu yaşı. Ya ben çünkü bu yaşı düşünmüyorum veya o yaşta yaşamıyorum. Ben yaşıyorum. Zamanın benim için bir önemi yok. Yaptığım spor dallarıyla, diyalogda bulunduğum insanlarla... canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Ben içimdeki çocuğu öldürmüyorum.
1: Ama bence yaşlı bir ruhsunuz siz.
0: O.
1: Yani yaşlı derken eski ruh, hani böyle yaşlı, evet. Öyle doğmuşsunuz bence.
0: Belki de.
1: Siz böyle doğmuşsunuz.
0: Derler ya şu isim analizi yapan insanlar, işte senin ismin çok ağır.
1: Evet.
0: Halil İbrahim falan. Onu ben çok duydum bu arada. Hatta değişik ortamlarda denk geliyoruz bu işle ilgilenen insanlarla. Bana demişti ki sen adını kullanma belli bir süre. Adını kullanma, işte standart bir sıfat, bir şey bul kendine, başka bir şey söyle. Senin adın çok ağır. Hı-hı. Yani evet, ileride çok işine yarayacak ama bu şu anda değil. Gençliğimde söylediler bunu bana.
1: Evet, doğru ya. 15 yaşında da Halil İbrahim ağır yani,
0: evet,
1: düşününce.
0: Ağır.
1: Tam böyle ağır ergen. Oluyor. Ergen bir Halil İbrahim var ortada.
0: Ergen ama ağır bir çocuk. Bir durun ne olur, oynamak istiyorum.
1: o zaman ne diyeceğim? Şimdi bugünkü 43 yaşındaki Halil İbrahim. O 23 yaşında kalan Halil İbrahim'e, 20 yıl önceki o genç adama bir kelime söylese bugünden ne derdi?
0: Bir kelime söylese ne derdim? Çok güzel bir soru sordunuz. Çok zor bir soru sordunuz. Tek kelimeyi düşünmek mümkün değil.
1: Orada böyle sıkışmış, hayırı duymuş, hayata küsmüş.
0: Harekete geç derdim.
1: Ha.
0: Çünkü beklentideydim. Hep insanlara güveniyordum. Hı. Güvendikten sonra o süreç yıpratıcı bir süreçti. Harekete geç. Yap.
1: Ya şey ne ilginç değil mi? Şimdi babanın bir mesleği var. Baba sizin için bir kahraman. Çevresi var. Evet. Anne başka bir kahraman.
0: Evet.
1: Anne çok güzel bir çocuk yetiştirmiş burada.
0: Evet.
1: Bütün bunlar oluyor. Birileri, o aile de kapsayıcı bir aile anladığım kadarıyla aileniz. Hı hı. Kendi başına var olmaya geçebilme hali ne kadar sancılı olmuştur sizde o noktadan sonra. Kendim yapmak zorundayım idrak etme durumu. Hı hı.
0: Yani şunu söyleyebilirim. Seçtiğim meslek, yaptığım işler falan, ailem bana her zaman destekçiydi. Hı hı. Yani yapabilirsin. Bunu yapabilirsin ama bunlara da dikkat etmen lazım. Evet, biz seni buraya göndermek istiyoruz, git. Ama buradaki olumsuzluklar bunlar, hayatında bunlar olmasa iyi olur. Bunlar olmasa iyi olur filan diye beni hep yönlendiriyorlardı. O yüzden seçtiğim şeyle alakalı hiç tedirginlik veya bir soru işareti yaşayıp da yani hayata atıldım artık bütün her şey benim omuzlarımda gibi bir psikolojiye asla girmedim.
1: İşte tam bunu diyorum.
0: Yok,
1: aslında
0: girmedim.
1: Bazen yalnız başına olduğunu insanın idrak ettiği yıllar vardır. Mesela belki şu anda daha yalnız başınıza hissettiğiniz zamanlar.
0: Evet.
1: Tek başınıza yaptığınız bir yolda tek başınıza gidiyorsunuz ya. Onu merak ediyorum. Oradan o destekten çıkıp yalnız olduğunu idrak ederek yalnız başına yol alma haline geçiş. Çok kolay bir süreç olmamıştır.
0: Asla kolay bir süreç değil. Bir de benim için ekstra zor tarafı şu. İşte vicdani ve hani insani taraftan değerlendirdiğim zaman sorumluluk adına konuşacak olursak başının çaresine bakma sorumluluğu yok bende.
1: Nasıl yani?
0: Yani ben bir bireyim, işte bu beni idare ediyor tarafında değilim. Ben biraz daha kanatları geniş yaşamayı seviyorum. Yani gerek aile üyelerimle olsun, gerek kimin nerede ihtiyacı neyse ona uzanabilmek adına
1: tek
0: olsun.
1: Tek başına değil, ben herkesle beraber.
0: Hayır, çünkü herkesle beraber varım. Hiç kimse bence tek başına değil. Evet, yalnız yaşıyoruz, bir şeyleri tek başımıza yapmaya çalışıyoruz ama bir camianın içindeyiz biz ya. Onun adına aile dersiniz, arkadaş grubu dersiniz, tanıyan bilen insanlar dersiniz. Zaman zaman sizin sorumluluğunuzda olması gereken kişiler vardır. Bana ne deyip tek başıma hayatımı sürdürmek hiçbir zaman şey olmadı yani. Hani tercihim olmadı.
1: O zaman 23 yaşınızda bir harekete geç yazıp altına da isim soyadı rica edeceğim.
0: İsmimi yazıp, o cümleyi yazıp öyle mi devam edeyim?
1: İsim, soyadı, cümle, kelimeniz harekete geç ya da istediğiniz gibi yani tersi de olabilir. Bu arada tabii giderek daha da insan tenhalaşıyor değil mi? Harekete geç.
0: Evet.
1: Böyle ortamları seçiyor. Kendine bilgi anlamında bir şey katmayacak ortamlardı. Şunlardı, bunlardı.
0: Buyurun.
1: Enerjisi çok iyi olmadığını düşündüğü ortamlardı. Derken aslında giderek yaşta ilerledikçe daha bir yalnız, daha bir tenha olma dönemi başlıyor.
0: Başlıyor. O tatlı bir şey ama bence.
1: Öyle mi?
0: Bence tatlı bir şey. Diyorlar ya hani 40 yaş geldiğinde şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Galiba öyle şeyler var. Yani daha çok düşünüyorsunuz. Daha doğru adımlar atıyorsunuz. Anlayışınız artıyor. Onlar da besliyor yani. Seviyorum ben o durumu. Ama içimdeki çocuk ölmedi. Dediğim gibi her zaman söylerim onu.
1: Emin miyiz ya? İçinizde evet. Bir çocuk var değil mi? Bunu
0: var,
1: biliyoruz.
0: Var. Ya benim çok yakın çevremdeki insanlar hep şey söyler. Ya Allah aşkına senin şu tarafını kimse bilmiyor. Ne olursun bunu ortaya çıkar bir yerde falan.
1: Ne yapıyorsunuz? Çok merak
0: ediyorum. Ya ben gerçekten çocuk gibiyimdir. Evde çocuk gibiyimdir.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Ya siz beni asla oturup da hani mantıklı bir şekilde bir şeyler yaparken göremezsiniz yani. Evde veya yakın çevremde. Yani nerede? Ben çünkü küçükken çok şımarık bir çocuktum bu arada. Yani o evde ne müziklik yapılacaksa, o ortamda ne varsa ben onu yapıyorum yani. Ya hiç yakışıyor mu sana filan diyenler de var ama yadırganmıyorum da. Çünkü olduğum gibiyim, doğal halim o. Fakat bunu özel yaşamayı seviyorum. Bu da bir tercih yani.
1: Evet, steril bir hayat anlayışıyla. Evet. İçeride kalan, çok dışarı
0: aynen
1: taşmayan.
0: Öyle.
1: Zaten tipinize bakılına yani çok yakışıklı bir adam duruyor
0: teşekkür
1: karşımda.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok yakışıklı bir adam duruyor ve bu adam şey duruyor böyle hani böyle bana yaklaşamazsın benim duvarlarım var öyle ağır abi gibi duruyor ama
0: evet.
1: Hiç ağır abi olmayan da bir adam
0: onu
1: var.
0: Onu kullandığım yerler de var ama.
1: Öyle mi?
0: İlk tanışmalar.
1: Öyle mi?
0: Tabii çünkü samimiyete geçtiğiniz zaman kullanılma tarafına da geçiyorsunuz. Hı hı. Sizin zaaflarınızı gördükleri zaman farklı yaklaşımlarda bulunabiliyorlar. O yüzden ben girdiğim ortamda önce kimdir, nedir, ne konuşuluyor, hani zihniyetlerini, onu algılamak adına bir sakin tarafa

0: Geçerim. O zaman da zaten hani bu duruşla alakalı, görsel duruşla alakalı bana da öyle yaklaşırlar. Çözeceğimi hissettiğim anda ben onu çıkartıyorum ortaya. O zaman rahatlanıyor. O rahatlıkta da her şey daha güzel gidiyor.
1: Bitti program.
0: Öyle mi?
1: Ha.
0: 5 dakika falan olmadı mı?
1: Öyle geldi değil mi?
0: Öyle geldi.
1: O zaman selametle.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Sevgili Hakan Güldağ ve değerli hocamız Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kamil Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk Hande Hanım. İyi akşamlar Hakan Bey.
2: İyi akşamlar değerli hocam.
1: Hocam Hakan Bey yine koştur koştur geldi, dedim nereden geliyorsunuz? Sanayi odasındaydım dedi. Ne vardı dedim, çok kıymetli hocalarımızla oturmuşlar, ekonomi konuşmuşlar, ekonomik görünümü konuşmuşlar. Ne kadar değişik dedim. Ondan sonra biz de burada öyle yapacağız. Ama tabii her zaman konuştuğumuz başlıklar yine gündemde. Fakat tabii biraz farklı fikirlere de, farklı bakış açılarına da açık olmamız lazım. Ondan bahsediyorduk biraz önce de. Çözüm yolları üzerinde de konuşmamız lazım. Yaptığımız, burada hep birlikte sizlerin değerli görüşleriyle yaptığımız tespitler çok önemli. Bir kere zaten tespit etmeden, teşhis etmeden tedavisi olmaz. Ama orada da artık böyle bir herkesin şeyi var. Böyle bir tamam, yani hastayız. Nedir ilaç doktor? Ver de iyileşelim modunda, ama böyle grip gibi de değil mi? Veriyor ilacı, geçmiyor. Evet. Almıyorsun ilacı, yine geçmiyor. Öyle bir durum var hem içeride.
3: Kronik hastayız.
1: Ha, kronik hastayız, aynen öyle.
2: Ama gördüğüm kadarıyla çok affedersiniz. Şey
1: buyurun.
2: Yapmış olmayayım, hani sohbet diye devam
1: tabii
2: ediyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Gördüğüm kadarıyla maliye kendisine göre bir takım çözümler bulmuş. Yani dediler ki bize şimdi bir takım böyle mektuplar geldi. Ben bunu daha önce de dinledim. Biraz daha farklı yönleri de olan, onu da anlatayım.
1: Peki.
2: İşte maliyeden mektuplar gelmiş. Sizin şu kadar şeyiniz var, bu kadar vermeniz lazım filan gibi. Bunları nokta nokta şey yapan.
1: Evet.
2: Sonrasında da ama yeminli mali müşavirler arıyormuş. Diyorlarmış ki bunu biz geçen senenin şeyini şu kadar bir 3 milyon arttıralım. 5 milyon arttıralım. Çünkü onları da arıyorlarmış. Ya burası böyle hallolsun diye dediler ki müthiş bir vergiyi arttırma yolu bulunmuş vaziyette. Kimse de tabii

0: aman sıkıntı çıkmasın vesaire olmasın diye böyle bir yol yöntem gelişmiş. Bir böyle versiyonunu şimdi bu akşam dinledim, yani açık açık söyleyeyim. İkincisi de daha önce de bunu da Kocaeli Sanayi Odası'nın toplantısında dinlemiştim. Gene bu mektuplar, ama mektuplardan sonra bazı kişilerin telefon ederek, ya biz şeyi biliyoruz, hani sizin bir problem yaşadığınızı biliyoruz, böyle bir mektup geldi. Yani 3-5 filan arttırmanıza çok da ihtiyaç yok. Biz şu kadar olursa biz bu işi zaten Ankara'da çözeriz. Telefonları geldiğini ifade ediyorlardı onlar da. Yani öyle bir nokta ki herkes bir şekilde durumdan istifade ediyor galiba. Ama hani tabii sanayi de diyor ki, bugün Erdal Bahçıvan da ifade etti, hani bu program açık açık Sadık Ayhan Saruhan da mecliste, bugün meclisi yöneten sanayicimiz de aynı şekilde söyledi. Bu program sanayiyi en çok vuran, tırnak içinde, program noktasında hani bir an önce bir şeyler yapılsın, yoksa işte hocalarımız da biraz ifade etti, gerçekten kas kaybı artık böyle şey, yağ kaybını filan çok çoktan geçmiş, kas ve kemik kaybına doğru ilerleyen bir manzara var. Ama bir yanıyla da biraz gülümseyerek de söylüyorum, çünkü sanayicilerimizin bazıları da dediler ki, ya evet, ama bu kaçıncı, her seferinde de biz de bir şekilde yaşamanın yolunu da bulmaya çalışıyoruz. Yani gene bulacağız, enseyi o kadar karartmayalım. Fakat hakikaten acil bazı adımlar da atılırsa, bu Türkiye'nin geleceği açısından, gençlerimizin geleceği açısından çok faydalı olur. Çünkü şu anda biz topluma bir fayda üretmekten çok kar zarar hesabı içinde sadece ayakta kalmayı ve sadece belirsizlik yönetmeyi hesap ediyoruz.
1: Peki,
0: bu da bizi rahatsız ediyor.
1: Ne talep ediliyor? Yani bir şeyler yapılmalı da ne yapılmalı bir
0: çok talep var.
1: Var mı talepler?
0: Var var. Mesela Sayın Başkan söyledi, hani daha somut şeyler olarak söylüyorum. Onun dışında işte reformlar, bu programın başka programlarla, kalkınma programlarıyla desteklenmesi falan gibi birçok şey söyleniyor, ama mesela basit konular, ya Exim Bank'ın teminat mektuplarının bu kadar yüksek olması anlamlı mı? Doğru bir şey mi? İhracat bizim buradaki önemli çıkışımız, döviz kaynağımız. Burayı biz geliştirmek varken, buralara destek vermek varken niye bu kadar çok teminat mektubu peşinde koşuyoruz? Burada bir şey yapılamaz mı? Bu hani kurları da etkileyecek bir konu değil. Bu farklı bir destek olabilir diye bence zaten yarın birçok yerde başlıklar olarak da yer alacaktır. Ama somut öneriler de var. Yani öyle sadece tespit yoktu Sayın Bahçıvan'ın konuşmasında. Öneriler de vardı doğrusu.
1: Şimdi hocam tabii yani bunlar önemli, kıymetli destekler olur hiç şüphesiz, ama biz enflasyonu düşüremediğimiz sürece aslında biraz böyle, nasıl söyleyeyim size, çok böyle geçici tedbirlerle gemiyi yüzdürdüğümüz bir hal durumu da, yanlış söylemiyorsam, sürçülisan ettiysem affola, ama öyle gibi duruyor. Çünkü gerçekten her kesimi rahatsız eden, yani hane halkından piyasaya, işte reel kesimden ihracatçıya, her kesimi rahatsız eden konuların başında enflasyon var. Öyle değil mi hocam? Yani tek başına böylesi bir ortamda sanayiyi daha iyi bir noktaya getirmek mümkün olur mu? Yani nasıl bir ekonomik model buna izin verebilir sizce? Var mı sizin önerileriniz bu noktada?
2: Yani ben tabii bugün bulunduğumuz noktada sanayiyi daha iyi bir noktaya getirmek konusunu tartışmaktan uzak olduğumuzu düşünüyorum. Sanayi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani 3 yıldır süren bu program sanayi, yani kurdaki değerlenme, TL'deki değerlenme, reel olarak değerlenme, sanayi üzerine, dış ticarete tabi mallar ve onu üretenler üzerine ciddi bir baskı yarattığı kesin. Ve bu da tabii bir de teknolojik değişimle birlikte, yani yapay zekanın getirdiği teknolojik değişimle birleşince, uzun dönemli trendlerle birleşince

0: elbette ki sanayiciyi oldukça zorluyor, reel sektörü oldukça zorluyor. Hele bir de bunun üzerine petrol krizinde eklediğimizde şu anda durum oldukça vahim noktasına doğru gidiyor. Yani Hakan Bey'in dediği gibi İSO'nun her toplantısında bunlar tartışılabilir, İstanbul Sanayi Odası'nın ve başkanın işte reformlar yapılması konusunda önerileri olabilir ama bence reform yapılabilecek bir durumda değiliz şu anda. Yani şu anda sanayicinin beklentileri bir ölçüde tamamen kapanmakla karşı karşıya kalan bazı fabrikaların devam edebilmesi. Bunun şimdi son getirilen işte ihracatçılara yönelik olarak %20'den %9'a düşen kurumlar vergisi oranı buna bir çare mi? Tek başına değil. Çünkü zaten kar etmiyorsa, şirket karlılık iyice düştüyse, siz vergi oranını düşürseniz ne kadar bunun faydası olur? Ama bu programın ne yazık ki bu tür bir etkisi olduğunu baştan biliyorduk. Yani ben tekrar tekrar söylüyorum, ağır çekimde enflasyonla mücadele olursa böyle olur. Ve bunun faturası da dar gelirliye, sabit gelirliye ve özellikle de üretim tarafında da reel sektöre, sanayiciye çıkar. Çünkü kurun baskılanması onları en çok etkiliyor. Reel ücretlerin baskılanması da tabii ki dar gelirliği etkiliyor. Şimdi yıl başında reel ücretlere yapılan zam oranı neydi? Enflasyon beklentisi, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ya da hükümetin ne göre %27'lerde bir yerde yapıldı. Şimdi görüyoruz ki artık yıl sonu enflasyon beklentisi %27'lerin de üzerinde şu anda. 2026 sonu açısından. Ama bu arada dar gelirli, sabit gelirli kaybediyor. Yani burada bir de vergi artış şu anda belki maliyenin yaptığı daha fazla vergi toplayabilmek, kayıt dışını daha fazla kayıt içine alabilmek, bunlar hepsi doğru adımlar. Ama bugün bunu yaptığınız anda zaten iyice sıkışmış olan reel üreticiye, reel sektörü daha da zorlayacak bir aşama olabilir. Bunu 2023'te yapsaydınız, aynı şekilde vergi salsaydınız, daha iyi kontrollerinizi yapabilseydiniz, o zaman daha etkili olurdu. Çünkü o zaman sanayici de özel sektör ciddi bir karlılıkla karşı karşıyaydı. Yüksek karlılık söz konusuydu. Yani benim burada gördüğüm, bizim karşı karşıya kaldığımız sorunlar daha da artıyor ve bunun karşısında yapılabilecekler alternatif politika araçları giderek daralıyor. Bugünkü cari açık rakamlarını da konuşuruz elbette. Bütün bunlar bize aslında bir ölçüde rahatlamanın o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Yani ne bekliyorduk? Yıl sonuna doğru seçim satım haline gireriz. Hükümet de daha genişlemeci politikalar devreye sokar. Piyasa biraz rahatlar, nefes alırlar. En azından seçime kadar nefes alır diyorduk. Şimdi burada bir başka belirsizlik var. O zamana kadar yani maliyetler artarken piyasada piyasa koşulları zorlanıyor, ekonomi yavaşlıyor. Böyle bir durumda satışlar yavaşlarken, ihracat pazarları daralırken o zaman tabii ki güçlükle karşı karşıya kalan şirket sayısı artacak. Yani ben elbette ki şunu her zaman söyledim. Vergi konusunda dolaylı vergilerden çok direkt vergiler, yani gelir vergisi, kurumlar vergisi, bunları toplamak çok daha önemli. Bizim vergi sistemimiz tamamen gelir dağılımını bozucu yönde. Yani dolaylı vergiler üzerinde. Bunu elbette ki değiştirmemiz lazım. Ama bu reformların uygulama zamanı en zor olan olduğumuz, en zorlukta olduğumuz yılda en aşırı bir şekilde yapmak değil, daha rahat olduğumuz dönemlerde bunu oturtmak ve bir geçiş dönemi içinde sanayici bütün özel sektörde bunu alıştırarak yapabilmek. Yani şunu görmek lazım. Aynı düzeyde iki gelir düzeyine, iki gelir sahibi insan alın. Birisi sabit gelirli, bordro mahkumu, diğeri serbest girişimci. Bunların verdiği vergiler çok fark ediyor. Yani bu CHP'nin de yapmış olduğu hesaplara göre de yani ciddi boyutta bunun bir servet etkisi de var. Yani gelir dağılımını bırakın serveti de, servet dağılımını da çok ciddi bozuyor vergi sistemi. Bunlar elbette yapılması lazım ama bu yılda yapılıyor olması, bu yılda sanayicinin zaten zorda olduğu bir dönemde bu tür mektupların gidiyor olması biraz elbette ki zamanlama olarak çok doğru olmamış demem lazım.
1: Peki, cari dengeden bahsettiniz. Rakamları haberimizde izleyelim müsaadenizle, sonra üzerine konuşalım. Şubat ayında cari açık 7,5 milyar dolardı. Savaşın olduğu Mart ayında beklentiler doğrultusunda artış gerçekleşti ve 9,6 milyar dolar cari açık kaydedildi.
2: Türkiye ekonomisi savaşın etkili olduğu Mart ayında 9,67 milyar dolar cari açık verdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari açığın 9,7 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi. Şubat ayında aylık cari açık

0: seviyesindeydi. Mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.9 milyar dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 2.1 milyar Amerikan doları, krediler 38.6 milyar Amerikan doları ve ticari krediler 3 milyar Amerikan doları katkı sağladı. Buna karşın net portföy yatırımları 3.3 milyar Amerikan doları ve net efektifle mevduatlar 19.7 milyar Amerikan doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv azalışı 52.5 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşti.
1: Evet, önce Kamil Hocam'a soralım. Rakamları bizim için yorumlasın. Sonra da etki alanlarını beraber açalım. Buyurun hocam, Kamil Hocam. Rakamlar ortada. Savaşın etkisini görüyoruz. 9,6 milyar dolarlık bir cari açık.
2: Evet, yani geçtiğimiz yıla göre ikiye katlanmış, hemen hemen ikiye katlanmış olduğunu görüyoruz. O anlamda bizim beklentilerimizden daha da hızlı kötüleşen bir cari açıktan bahsediyoruz. 40 milyar doları yıllıklandırılmış haliyle ulaştı. Bu da tabii ki yıl sonu için bunun 60 milyar dolarlara ulaşma ihtimalini de giderek arttırıyor. Finansman açısından baktığınızda tabii ki bu sürdürülebilir mi, bunu finanse edilebilir mi 60 milyar dolar? Milli geliri oran olarak %4 oldukça yüksek ama geçmişte daha iyi koşullarda, daha yüksek oranlarda cari açığı finanse edebilmiştik. Bu yıl tabii ki Amerika'nın da faiz artma ihtimaliyle beraber carry trade imkanlarının kısıtlanması bir ölçüde finansman tarafını da zorlaştıracak. O anlamda Merkez Bankası rezervlerine daha fazla iş düşecek gibi gözüküyor. Ve Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 52,5 milyar dolar yıllık bazda azalmış. Finansmanın önemli bir kısmı oradan gelmiş gözüküyor. Ve tabii ki doğrudan yatırımlar tarafı çok az bir katkıda bulunuyor. Kredilerde, yani finansmanın ağırlıklı %95'i hemen hemen krediler tarafından, dışarıdan gelen krediler tarafından belirleniyor. Bu demek ki finansmana ağırlıklı olarak dış kredilere bağımlılığımız devam edeceğini gösteriyor. Faizin, uluslararası düzeyde faizlerin artması tabii bunu zorlaştıracak. Nisan ayına bakarsak, geçen yıl Nisan ayında cari açık yaklaşık 7 milyar doların üzerinde geldiği gözüküyor. Orada dikkat ederseniz grafikte de aşağı doğru bir iniş var. O Nisan ayı diye tahmin biliyorum. Ve bu gelecek ay, yani Nisan ayı geldiğinde 10 milyar dolarları geçme ihtimali de var açığın. Ve tabii ki bu katlanarak devam edecek. Yani 60 milyar dolara gidiş bence önemli bir sinyal veriyor bize. Yani enflasyonla mücadele hala birinci önceliğimiz ama finansman tarafı, Merkez Bankası rezervleri üzerindeki baskı, faiz politikası, bunlar tabii ki cari açıktaki bu hızlı artıştan dolayı bir ölçüde Merkez Bankası rezervlerini daha da ön plana getiriyor. O zaman politika faizinin aşağı doğru gelmesi sadece enflasyonla mücadele açısından değil, aynı zamanda da finansman ihtimalini de dikkate alarak belirlenmesi gerektiğini gösteriyor. Yani Merkez Bankası'nın işini biraz daha zorlaştıracağı bir döneme giriyoruz.
1: Evet, yani tabii rezervler konusu çok önemli. Çünkü biz izlediğimiz politika gereği kur tarafında oranın kuvvetine güveniyoruz ve dönem azalıyor ama sonra yerine koyma kabiliyetimiz de var. Ama hocamın söylediği önemli. Bir kere konjonktür değişti çok hızlı bir şekilde savaşla birlikte. Bu durum yarattığı enflasyon veya yaratacak olduğu, işte Amerika'nın enflasyon verilerini gördük. Piyasalarda hemen fiyatladılar. Tahvil faizlerine baktığımız zaman rekor yüksek seviyeleri gördük yeniden ABD 10 yıllıklarda. Şimdi bakıyorum 4.47'leri görüyoruz. Yani.
3: Asıl 30 yıllıklara bakın.
1: Evet, 30 yıllıklar daha da ciddi bir şekilde.
3: 5'in üzerinde, yani bu ne demek?
1: Bu demek,
3: hocamla konuşalım,
1: bu demek
3: yani.
1: Enflasyon korkusu demek.
3: 30
1: ama,
3: yıl 5'in üzerinde faiz.
1: Çok acayip değil mi Kamil Hocam yani?
2: Ama enflasyon da artarak geliyor. Yani evet. Dün tüketim fiyatları, bugün üretici fiyatları 4.6 diye tam hatırlıyorum. Yani doğru, oldukça ciddi bir artış var, hızlı bir. Ve bunun daha ben o çalışmayı yapmadım, bir veri geliyor.

0: güncelleyeceğim. Ciddi boyutta bir spillover etkisi var. Yani diğer sektörler arası yayılma etkisi söz konusu. Onun tabii ki ne demek? Amerika'da da enflasyon önümüzdeki dönemde daha önceki %3'lerin altına inmesi yıl sonunda belki gerçekleşemeyebilir bu şartlar altında. Tekrar evet, aşağı çekmeleri, yeni bir enflasyon dalgasına doğru gidiyor muyuz acaba gibi korkuları da beraberinde getiriyor.
1: Evet, yani tahvil piyasalarında fiyatlanan da o aslında uzunca bir süredir de böyle. Evet. Şimdi Hakan Bey, bu cari açık, buradaki artış ve devamının gelecek olması, içeride hocamın da söylediği gibi Merkez Bankası'nın işini zorlaştıran, dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi de zorlaştıran, işte sanayicinin ya da üreticinin, reel sektörün kredi maliyetleri şikayetini de, finansmana erişim şikayetini de arttıracak olan bir durum aslına bakarsanız, evet, bir nebze, öyle değil mi? Öyle. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme bu cari açık tarafındaki artış diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani çok açık, hocam da söyledi zaten. Ama daha öncesinde de konuşmuştuk. Dış ticaret açığı rakamları geldiği zaman 11 milyar doların üzerindeydi.
1: Evet.
2: Hani bu aynen yansımaz ama cari açığında yüksek geleceği belliydi. Belli olmuştu. Turizm tarafında da maalesef istenen seyir olmadığı için bizim de cari dengeyi bulabileceğimiz pek fazla bir kanal kalmıyor. Yani ihracat tarafında sıkıntı, turizm tarafında sıkıntı, ithalatla son tırnak içinde terbiye edilmeye çalışılan bir sanayi, ucuz mallarla vesaire filan. Böyle bakınca durum bu. Yani Nisan'da tabii ihracat tarafında bir şey var, bir sıçrama var. Nedeniyle ilgili çeşitli, yani tam böyle oturmuş değil. Bugün de gene İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde de biraz konuşuldu. Hani bu nereden kaynaklanıyor bu? Acaba bir kerelik bir şey mi, yoksa devamı gelecek mi? Bu da önemli. Çünkü ihracatta yukarıya doğru bir ivmelenme olursa bu cari açık tarafına da şöyle ya da böyle bir faydası olur. Ama asıl problemin nereden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Petrol fiyatları hala, biraz önce gene baktım, hala 100 doların altına filan gerilemiş değil. Hani Xi ile Trump buluşuyor vesaire filan, işte olumlu beklentiler var, şu bu, ama sonuçta 100 dolarlar civarında devam eden bir enerji fiyatı var. Ve bu her şeyi de etkiliyor. Benim görebildiğim başka unsurlar da bu cari açığımızı önümüzdeki dönemde, dış ticaret açığımızı da önümüzdeki dönemde biraz daha yukarıya doğru ittirebilir. İhracatımız artsa bile orada ithal tarafta farklı bir pozisyonla, yani açık tarafında farklı bir pozisyonla, negatif bir pozisyonla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü en çok ticaret yaptığımız Avrupa Birliği bir takım ürünlerde, hı hı, özellikle Çin malı kullanılmamasını, kendi ürünlerinin Avrupa üretiminin kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Test aşamalarını ancak böyle geçirebiliyor. Şimdi mesela bir Avrupa, yani hemen hemen neredeyse bütün üretimini Avrupa'ya ihraç eden bir firmamızın otomobil, otomotiv alanında, otomotiv ışıklandırması alanında diye de biraz da spesifik söyleyeyim. Çünkü çip kullanıyor, iletken kullanıyor vesaire filan, yarı iletkenler. Mesela bunda Çin malı var mı? Var, zaten maliyetimi düşürmek için onu kullanıyorum. Kullanma, yoksa buradan bu siparişi sana veremeyiz noktası. Seninki 3 katı, 2,5 katı nasıl olacak? Ama alacaksan bunu alacaksın. Yani oyunun kuralları değişiyor. Eyvallah, ama şu anda üreticisi olmadığımız ürünleri, farklı ürünler üretirken ara mallarını pahalılandıran bir süreçten geçiyoruz. Yani bizim üretimimiz de pahalılanmaya başladı. Bu ister istemez %65 civarında, işte ara malında diyelim, üretimdeki ithalatımızın payı bu. %65 civarında. Böyle olunca bizim cari dengeyi tutturmamız, akaryakıt petrol tarafında düzelmeler olsa bile bu etkilerle de zorlaşacak gibi görünüyor. Orada bir tek yani mesela şu anda sanayicinin de bana ilginç de geldi. Mesela elektrik fiyatlarında pek bir oynama yok. Hı. Aksine düşüşler var. Yani nasıl oluyor da oluyor gibi büyük bir soru işareti. Ama böyle biraz belki arz tarafında şey, çok hafif bir artış ama talepte de bir düşüş var.
1: Yağışların etkili olduğunu söylüyorlar. Evet. Şimdi yönetmenim kulağıma fısıldadı. Evet. Buraya da ağırladığımız konuklarımızdan biri bu yorumu yapmış. Çok doğru.
2: Yenilenebilir.
1: Evet yani su hidroelektrik
2: enerjiler
1: onun etkisi olmuş bu konuyla ilgili.
2: Evet ama mesela
0: ya o konuda burada... evet ben de katkıda.
1: Tabii buyurun. Hocam tabii.
0: Pardon. Yani ben de onu teyit etmek istemiştim. Yani özür dilerim Hakan Bey ama ben de yine bu hafta sonu dinlediğim bir konuşmada ya cuma günü doğrudan bu yağışlar nedeniyle son aylarda hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik %60'ın üzerine geçmiş, %70'e doğru. Yani bu o bir ölçüde doğal gaz ithalatımız biraz da azalıyor bu dönemde. Ona rağmen evet. Cari açık artıyor.
1: Ya, evet. Evet.
0: Kusura bakmayın Hakan Bey.
2: Estağfurullah çok önemli çünkü hani yani olumsuzlukları negatifleri söylemek kadar pozitifleri de söyleyip dengenin nerede oluştuğunu görmeye çalışmamız lazım.
1: Aslında ama, hocamın söylediği çok önemli. Buna evet. rağmen cari açıkta bu rakamları görüyoruz.
2: Evet yani bir de bu olmasa değil mi? Ben de o açıdan söylemeye çalıştım. Hani elektrik fiyatları, enerji fiyatları yani özellikle sanayi elektriği çok önemli bir unsur. Yani tabii. üretimde o açıdan belki de bir dengeleyici unsur olabilir kısmen. Ama gene işin esası yani baktığınızda yenilenebilir enerjinin payı toplam enerji üretiminde %60'ları yakalamaya çalışıyor, o görülüyor. Ama öte yandan birçok yerde de yani böyle oluyor diye kömür kullanımından da çok vazgeçilmiş durumda değil. O da devam ediyor. Petrol gene devam ediyor. Tabii ki bu bir şans her şeye rağmen bu sene yağışların iyi olması. Belki tarım tarafında da bir şans olacak öyle görülüyor. Yani ürün daha bol. İnşallah bu süreçte de bu dolular filan görünüyor. Don yok ama zirai don yok ama dolular filan mesela Gaziantep'e gittiğimizde çok ciddi şekilde orada fıstık ağaçlarının filan bayağı zarar gördüğünü. Dün de Kayseri ve Kastamonu'nda gene dolu bir hayli tarımı yani bunlar da oluyor ama genel itibariyle iyi bir sene olması evet. bekleniyor tarımda. Evet, evet. Geçen Tire'ye de gittik. Tarım 4.0 Teknoloji Etki Derneği'nin bir toplantısı vardı. Orada da konuşuldu. Tire Süt Kooperatifi vesaire. Hani baktığım zaman sorunlar var ama bu sene bir şansımız da var gibi. Çünkü hepsi para biliyorsunuz. Tabii. Onlarda da ithalata gitme ihtimali olabiliyor bazen. O açıdan yani 60 milyar dolar 70 de diyenler var. Yani bu şekilde devam ederse onun üstüne çıkar diyenler de var. Ama belki bu daha olumlu faktörlerle biraz dengelenme ihtimali de olabilir ama her
1: vallahi
2: şey...
1: Savaştan önce 50 diyorduk oradan bile korkuyorduk. Şimdi 60'lar 70'ler buralara geldik yani.
2: Savaştan önce evet.
1: Değil mi öyle söylüyorduk yani oraya doğru evet, gidiyoruz evet. diye. Gerçekten çok ciddi bir etkisi olmuş. Peki bu arada alternatif enerji, yenilenebilir enerji derken rüzgar enerjisi de bunlardan bir tanesi. Bayağı da iyi çalışıyor ülkemizde. Benim de böyle yakından takip ettiğim bir alan, kardeşim de bu alanda çalışıyor. Türkiye Rüzgar Enerji Kongresi var.
2: Evet.
1: 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve burada çok önemli bugün yani dün ve bugündü çok önemli konuşmalar vardı, çok önemli temsilcileri vardı sektörün. Biz de Bloomberg HT olarak izledik ve editör arkadaşlarımız güzel röportajlar yaptılar. Şimdi reklama gideceğiz, giderken çok kısa bir tanesini paylaşmak isterim. Edsiz Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı Bloomberg HT mikrofonlarına konuşmuş. Lisanssız üretimde saatlik mahsuplaşmanın depolama tarafı için bir tetikleyici olduğunu söylüyor. Sektör açısından önemli bir boyut bu depolama konusu. Buyurun bu röportajdan da kısa bir bölüm hep birlikte izleyelim. Sonra reklamlar, sonra kaldığımız yerden devam.
3: lisanssız üretimde

0: Saatlik mahsuplaşmaya geçildi. Bunun sektörel görünümünü kendi açınızdan, depolama tarafından nasıl yorumluyorsunuz?
1: Lisanslı sektöründe saatlik mahsuplaşma depolama sistemlerinin bir tetikleyicisi diyebiliriz. Çünkü elektrik üretiminin dengesiz olduğu, gün içerisinde dengesizlik yaşadığı güneş enerji santralleri, rüzgar santralleri gibi üretim tesisleri batarya sistemleriyle daha stabil bir elektrik üretimini sağlıyor. Dolayısıyla saatlik anlamda tüketim ve üretiminin dengeleneceği bir senaryoda bizim kullanacağımız batarya sistemleri bu dengesizliği ortadan kaldıracaktır.
0: 2026'da devreye alınacak depolama ve batarya tesislerinin kapasitesini?
1: 2023 yılında dağıtılan 33 bin megawattlık kapasitenin biliyorsunuz bir kısmı rüzgar, bir kısmı güneş enerji santrallerine ayrılmış durumda. Güneş enerji santralleri yapısı gereği bir miktar daha idari süreçlerini daha hızlı tamamlayan santraller. Dolayısıyla 2025 yılı itibariyle güneş santrallerinin devreye alındığını biliyoruz halihazırda. Şu anda 250 megawattlık bir kapasitenin devreye alındığını söyleyebilirim. Yıl sonuna kadar da 1000 megawattlık bir depolama sisteminin daha güneş enerji santralleri ile birlikte devreye alınacağını söylememiz mümkün.
0: Yatırım iştahını nasıl değerlendiriyorsunuz depolama tarafında?
1: Şöyle izah edebilirim. Aslında depolama sistemlerine olan iştahı biz zaten dağıtılacak olan kapasitenin yaklaşık 10 katı bir başvuruyla görmüştük. Şu an geldiğimiz noktada tabii ki de bir süreç teknik açıdan ve idari açıdan yeni bir bileşenin şebekeye dahil olması söz konusu. Dolayısıyla bir süreçte biz bu süreci doğru değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ve geldiğimiz noktada bu yıl itibariyle bunun ivmelenerek artacağını ve yaklaşık 15 bin megawattlık güneş enerji santralinin en az 2035 yılına kadar %80'in devreye alınmasını öngörüyoruz.
0: Son olarak yerli batarya üretimi önemli bir konu ülkemiz adına. Bu konuda yapılan çalışmaları, yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nerelerde fırsatlar var?
1: Aslında depolama sistemlerini yazılım ve donanım olarak ikiye ayırmakta fayda var. Donanım kısmında şu anda 3 tip santral tipinden, daha doğrusu batarya tesisinden bahsedebiliriz. Bunlardan biri tamamen yurt dışından gelen, ithal edilen ürünler. Bir kısmı yarı yarıya diyebileceğimiz bazı ham maddelerin yurt dışından geldiği ve Türkiye'de entegrasyonla son kullanıcıya sunulabilen nihai ürünler haline gelebiliyor. Bir de tabii ki de tamamının yerli üretim olmasını bekliyoruz ve bu aşamada sel dediğimiz hücre seviyesinde üretimle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda da şu andaki konteyner tipindeki santraller için batarya üretiminin gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, sizden de sorular, yorumlar var. Ne güzel. Mesela biraz önce turizmi konuştuk. Serkan Bey bir yorum yazmış. Zannediyorum Antalya'da. Antalya'ya gelen turist sayısı diyor Nisan ayında geçen yıla göre %18 düştü. Evet. Yılbaşından bu yana %10 düştü. Cirolar %30-40 aralığında daraldı. Antalya'da dükkanlarda euro bazındaymış kiralar diyor turizm amacıyla. Sonra %10-15 aralığında da rezervasyonlarda kesin iptal var şu anda diyor ve ben asıl tehlikenin turizmde olduğunu düşünüyorum diyor. Yani evet, yani yerinden bir yorum diye ben de aktarmak istedim. Pek pozitif değil gerçekten tablo. Sizin de biraz önce anlattığınız gibi eklemek istediğiniz bir şey olur mu bu turizm tarafı?
2: Yani çok somut olarak biz evet, elimiz zaten rakamları işin içinden. Evet. Bize ifade
1: öyle
2: etmiş.
1: Öyle diye anladım. Teşekkür ederim.
2: Bizim de aldığımız bilgiler bu genelde bu yönde. Evet.
1: Fatih Bey de sorum Kamil Hocam'a demiş. Enflasyonla mücadele döneminde yaklaşan seçim dönemiyle uygulanan sıkı para politikasının, yönetilen kurum ve görece sıkı maliye politikasının hala uygulanmaya devam edeceğini düşünüyorlar mı? Aslında ilk bölümde birazcık bahsettiğiniz ondan. Sessiz gelmiyor hocam. Ses yok.
3: Pardon, evet, sesi kapatmışım. Evet, ben de aslında son geçtiğimiz hafta sonu yapılan atamaların, bürokrasideki atamaların bu yönde bize bazı ipuçları verdiği yönde bir yorum yapmak istiyorum. Yani bizim beklentimiz neydi? Tabii ki seçim de yaklaştıkça bir ölçüde seçime yönelik politikaların devreye girmesi, bunun 2027 başından itibaren 2026'nın son döneminde devreye girmesi bekleniyordu. Şu anda tabii seçimin ne zaman yapılacağına dair kesin bir tahmin yürütmek zor. Savaş bir ölçüde bunu biraz zorlaştırıyor. Çünkü ekonomiyi biraz daha zora sokuyor. Biraz daha zora soktukça, şartlar zorlaştıkça tabii bu iktidarın aleyhine olur. Normal şartlarda iktidarlar seçimi biraz daha ötelemek isteyebilirler. Bu da 2028 Mayıs'ına daha yakın bir seçim dönemi olabilir mi acaba sorusunu akla getiriyor. Ama diğer tarafta muhalefet partisi CHP üzerindeki yargı ile birlikte alınan kararların baskının devam etmesi de bize bazı açılardan birçok iktisatçıya ve yorumcuya da ve ben de dahil acaba seçimler tam demokratik seçimler yapılacak mı gibi, yani seçime bütün taraflar eşit girebilecek mi, bütün tam demokratik seçim uygulanacak mı sorusunu getiriyordu. Bana son hafta sonu yapılan bürokrasideki atamalar ilgimi çekti. Buradaki 3 isim var.

0: Birisi konusunda çok fazla bilgim yok. Yani dört atama var gerçi. TÜİK başkanlığına Mehmet Arabacı atandı. Mahmut Sütçü SPK başkanlığına atandı. O ikinci başkandı galiba, birinci başkan olarak atandı. Bir başka komitede olan birisi de ikinci başkan olarak atandı. Onun ismi yok ki bende. Bir de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yusuf Emre Akgündüz atandı. Şimdi bu üç ismin de aslında özellikle ikisi konusunda basından izleyebildiğim, daha sonra Yusuf Emre Akgündüz'ü az çok biliyorum Merkez Bankası'ndan, ki yani yayınları, çalışmalarından biliyorum. Orada görebildiğim liyakat sahibi atamalar bunlar. O anlamda işçinin ehli, bu işten görevlerini hakkıyla yerine getirebilecek deneyime sahip. Belki Yusuf Emre Akgündüz daha genç ama oldukça teknik kapabilitesi yüksek bir iktisatçı. Mehmet Arabacı gelir idaresinden geliyor. O TÜİK'in içinden gelmiyor. Ama onun da Mehmet Şimşek'in istediği bir atama olabileceği yönünde bazı ibareler var. Yani söylemek istediğim aslında bu üç atamayı da Mehmet Şimşek'in ekibi ni tamamlaması olarak görebiliriz. Bu da bize şu sinyali veriyor. Seçim atmosferine doğru giden bir ülkede Mehmet Şimşek'in ekibinin daha da tamamlanıyor olması, Mehmet Şimşek'in seçim döneminde de direksiyonda olacağını anlamına geliyor. O tabii ki Nebati Kavcıoğlu dönemini hatırlarsak 2023 seçimlerinde, ona göre elbette ki çok daha hepimizin tercih edeceği bir şey. Popülizm dozu çok aşırıya gitmeyecek demek. Ama popülizm dozu çok aşırıya gitmeden demokratik bir seçimi bu hükümet nasıl kazanır sorusu işte hepimizin aklına gelmesi gereken bir konu. O zaman da seçimin nasıl yapılacağı konusunu tartışmamız gerekiyor. Yani benim bu atamalardan aldığım, evet biraz daha yönetilen kur, maliye politikası bunlar da biraz gevşeme olacak ama 2021 sonunda gördüğümüz bu NAS politikaları tamamen faizlerin %8,5'lara indirildiği dönemi yaşamayacağız diye düşünüyorum. Bu olumlu haber. Çünkü yaparsak böyle bir şey enflasyonu daha da patlatırız. Daha da kontrolden çıkabilir. Daha da destabilize olmuş bir ekonomi yaratırız. Ama diğer taraftan da bu ekonomiyle seçime giden bir hükümet demokratik bir seçimi kazanma ihtimali çok düşük.
1: Peki.
0: Böyle bırakayım istersen.
1: Tamam hocam. O zaman yani sorunun yanıtını da bu para mevcut politikanın devam edeceği yönünde düşündüğünüzü
0: Ya
1: söylediniz.
0: gevşeme olacak, pardon. Yani biraz gevşeme olacak ama dozu çok yüksek olmayacak. Onu demek istiyorum.
1: Evet, yani biraz önce de konuşmuştuk. Zaman uzadıkça bu işte siyah kurular, gri gergedanlar aklınıza ne gelirse onlar hepsi devreye gir. Çok özür dilerim. Hepsi
2: Çok
1: devreye
2: yaşayın, iyi
1: giriyor.
2: yaşayın.
1: Hep beraber.
0: Çok yaşayın, çok
1: Hepsi
0: yaşayın.
1: devreye giriyor ve işi daha da uzatıyor. İşte savaş bir anda bütün gündemi değiştirdi ve bu şekliyle de araçlar hakikaten sınırlanıyor enflasyonla mücadele noktasında. Yani enflasyon raporu var ve bayağı önem atfediyoruz buraya. Çünkü son gelen enflasyon verileri ve birçok rakamda gördüğümüz savaş etkisi nedeniyle Merkez Bankası'nın hedeflerinde revizyona gidebileceği konuşuluyor. Sizin beklentileriniz ne doğrultuda? Genel olarak beklentiler nasıl şekilleniyor? Sizin etrafınızda Hakan Beyciğim.
2: Beklentiler daha çok kademeli olacağı yönünde. Yani ilk önce işte 21 zaten üst sınır söylenmişti. Hani geleneksel olarak buraya belki bir işaret edilir. Onun da üstüne işte 24 vesaire gibi bir üst sınır olur. Daha sonra Merkez Bankası belki bu 30'lara yakın enflasyon belirginleştikçe burada yeni bir revizyona gider diye bir görüş ağırlığı var benim gördüğüm, konuştuğum insanlarla. Ama ben Merkez Bankası'nın biraz farklı da davranabileceğini, çünkü sonuçta ortada savaş diye bir şey var, ortada petrol fiyatları var, onun her şeye etkilemesi var, gübre fiyatları var, yani birçok konu var. Bu çerçevede kredibiliteyi de korumak istiyor. Çünkü bu enflasyonla mücadele meselesinde mesajlar bakımından gayet kararlı. Ama ya o kararlı mesajlar veriyor bize. Fakat sonuçta geldiğimiz yer 30'larda, 32'lerde çok uzun zamandır. geçen sene Temmuz'dan bu yana neredeyse sürekli patinaj yaptığımız bir süreç var. Yani bir

0: senedir biz oralarda dolaşıyoruz. Yani 29'a iner gibi oluyor. Hop 32'ye gene çıkan bir süreç ve bu dış etkiler de bunu beslemeye devam ediyor. Onun için ben acaba Merkez Bankası bu süreçte gene mesajlarını enflasyonu düşürme, dezenflasyon programını savunma, enflasyonla mücadeleyi tekrar tekrar vurgulamakla beraber daha yukarıda bir yerlerde belirleyebilir gibi de geliyor bana. Belki 25 olabilir. Yani orta hedef 10 puan, 9 puan birden çıkar mı bilmiyorum. Ama yani üst sınırda 28 gibi bir yerlerde de olabilir. Bu Merkez Bankası'nın gerçekçi bakışını ortaya koyar. Çünkü öbür türlü kimseyi farklı bir şeye artık inandırmak da çok zor geliyor bana. Yani işte şey ortada, yani insanların beklentilerini de kendi yaptığı anketlerle de ortaya koyuyor. Oralarda da bir gerileme yok. Hatta hafif hafif yukarıya doğru çıkma eğilimleri var. Hani bu Nisan'ı da bir kerelik bir şey diye de bu olup bitenden dolayı kabul etmemiz mümkün görünmüyor. Mayıs'ta da vallahi doğrusunu söylemek gerekirse yüksek bir enflasyon gelebilir. Daha yukarıya da çıkma ihtimalimiz de olabilir. Çünkü piyasaya bakınca bunun yansımalarını görüyoruz ister istemez. Ben onun için daha yüksek bir revizyon yapma ihtimali de var. Yapsa da daha gerçekçi ve doğru olur diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam sizin de kısaca beklentinizi alabilir miyim yarınki enflasyon raporu toplantısından?
2: Kısaca dediniz, şimdi ben üzüldüm gerçekten bu konu. Tamam. Kısaca konuşulacak bir konu değildi ama.
1: Var yani, vaktimiz var yani. Merkez... Beş dakika tamam, yeter okay, diye düşünüyorum.
2: Tamam
1: size.
2: Aşmam. Beş dakika çok büyük tabii.
1: Bence de şimdi, yeter yani.
2: Merkez Bankası'nın birinci enflasyon raporuna baktığınızda oradaki yıl ortalaması petrol fiyatları da 60.9 dolardı. Şimdi vadeli petrol fiyatlarına yıl sonu vadeli 90 dolarlarda gözüküyor. Yani yıl ortalaması aslında 90 dolarların bile üzerine gelme ihtimali var yıl ortalamasını aldığımızda. Bu şu demek, Merkez Bankası sadece petrol fiyatlarına bakarak bir sapma tahminiyle gerçekleşecek olan arasında ya da şu andaki %60 dolarla 90 dolar arası varil başına petrol fiyatı %50'ye yakın bir artış var. Bunun yaklaşık her bir o %10'un 1.25 civarı, iyimser bir şekilde bakarsak %1.25 puan bir artış eklediğini düşünürsek, bu hesapla Merkez Bankası'nın nereden baksanız bir 6 puana yakın artış yapması lazım. Elbette ki bu kadar yapar mı? Biraz zor. Ama üst sınırı ben 25-26'ya çıkarmasını bekliyorum. Bu gerçekçi bir adım olur. Evet, 30'a yıl son enflasyon beklentileri 30'a doğru yaklaşırken o 28-30'a çıkması Merkez Bankası biraz Cevdet hocamızın dediği gibi yani iddialı olmayan bir Merkez Bankası olur ki o da yani görevlerini yerine getireceklerini düşünerekten biraz daha enflasyonu aşağı tutacaklarına bir iddiası var. O anlamda bizim beklentilerimizin altında olacak elbette ama %26 da bana üst sınırı çıkarmak 25-26 olası gözüküyor ama bunu 3. raporda, 4. raporda tekrar yukarı götürmek bana çok da mantıklı gelmiyor bu noktada bunu yapmak. Çünkü artık savaşın etkisi bütün yıla petrol fiyatları açısından etkiliyor. Bütün dünyada enflasyonu yukarı çekiyor. Diyelim petrol fiyatları tekrar yavaş aşağı gelse bile 90 dolarların altına, sonuçta bu tortusu bunun kalacak. Yani tüketici fiyatlarında yukarı yönlü etki kendisini gösterecek. O anlamda şu anda bunu bir seferde yapmak, ciddi boyutta savaşın hala nereye gideceği belli olmayan bir dönemde diğer merkez bankaları gibi Merkez Bankası'nın da tahminlerini yukarı doğru revize etmesi çok doğru bir adım olur. O anlamda politika faizi açısından da bu son gelişmeler tabii bize şunu gösteriyor. Biz acaba ne zaman Merkez Bankası politika faizini indirecek diye beklerken %30'lara doğru yaklaşan bir yıl sonu enflasyonu politika faizinde %35'in üzerinde 36-37'lerde bir yere doğru taşıyor. O da belki yıl sonuna kadar bu baskı devam ederse hiç politika faizini de indiremeyebilir Merkez Bankası. En fazla yapacağı işte gecelik borç vermek, piyasalarda gecelik vadeyle borç vermekten haftalık vadeye doğru geçmek olabilir. Yani bu senaryolar çok iyi gözükmüyor önümüzdeki Trump ve İran'ın anlaşamaması ile ilgili senaryolar. O anlamda da yarın Merkez Bankası'nda ben ciddi bir revizyon bekliyorum.
1: Hocam süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu bölümde konuşamadık ama Trump Çin'de Xi'yle görüşüyor. Oradan gelecek haber akışı tabii ki çok önemli. Ama oradan bir barış çıkar mı Orta Doğu için? Veya işte Trump oraya bir şeyler satıp tüccar gibi geri mi döner? Onu henüz bilmiyoruz tabii ama o tarafı da yakından izleyeceğiz diye düşünüyorum. Artık sonrasını yorumlarız sizlerle.
0: Olur ki koltuğuna bir şey sıkıştırıp göndermesinler de.
1: O da var. Bilmiyorum, göreceğiz.
2: Yani Trump anlaşamadan dönüp hatta kötü tweetler de atarsa o en kötüsü olur. Yani biliyorsunuz gece yarısı yani Çin hakkında atacağı kötü tweetlerin ne olacağını bilemiyoruz. Yani umarım o tür tweetler gelmez.
1: Evet, valla burada editör arkadaşlarımız artık toplanıp yeter Trump diye pankart açacaklar yani. Günde 800 defa haber akışı belirliyor Başkan Trump. Sizin gazetede de öyledir. Doğru. Gerçekten bir söylediği bir saat sonra bambaşka bir yere evriliyor. Her an her şeyi söyleyebilir şeklinde hepimiz tetikteyiz. Dediğiniz çok doğru. Bakalım oradan çıkacak sonuçlar gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Şimdi bitirirken yine bu bahsettiğim enerji, rüzgar enerjisi kongresinden bir röportaj daha var. Orada da yine bu etkinlik kapsamında Exim Enerji çok özür diliyorum CEO'su Arkın Akbay Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Onunla veda edelim. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Malumunuz jeopolitik gerilimler, riskler enerji piyasalarının gündeminde büyük bir ağırlık oluşturur. Bir taraftan baktığımızda da dünyanın hiç olmadığı kadar bir enerji dönüşümüne ihtiyacı olduğu görülür. Siz bu sektörde enerji alanında yenilenebilir portföyü geniş bir kuruluş olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi önce Ukrayna bizim açımızdan çok kritik oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölge açısından. Suriye zaten yıllardır bölgede sıkıntılıydı. En son İran, Amerika, İsrail üçgeninde hem biliyorsunuz petrol tedariği ve bunun türevleri de petrol, gaz, gübreye kadar giden geniş bir yelpazede aslında enflasyonist baskı yarattı. Çünkü bir anda arz çekildi ve talep o kadar seri adapte olamadı. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Belki de barışlarla birlikte çok seri de enerji maliyetleri düşecektir. Bunlar doğal olarak üretim maliyetlerine yansıyor emtia tarafında. Tedarik maliyetlerine yansıyor. Siz uzun vadeli yatırımlar yapıyorsunuz. Yenilenebilir dönüşüm aslında meşakkatli uzun bir yol. Bir dönüşüm yaparken de maliyetin ve bunun ödenebilirliğine, çünkü son tüketiciye gidiyorsunuz. Ekonomi daralacaksa yüksek maliyetle yatırım yapmayı tercih etmiyorsunuz. Bir anda işin arz tarafı da stopa geçiyor. Çünkü maliyetler arttığında bu sefer üretim bantları kendi tedariğini yapamadığında ama normalize oluyor. Sonuçta bu bir sinüs eğrisi. Biz elektrikte buna çok inanıyoruz. Önemli olan arz da talebin bu eğride birbirine olabildiği kadar yakınsar halde hareket etmesi. Şimdi yenilenebilir dönüşüm içinde özellikle mesela Türkiye'yi ele aldığımızda biz burada az etkilendik ve bu sebebi de hem rafine ettiğimiz petrolün hem gazımızın daha güvenilir bir şekilde ülkeye gelmesi. Bu da uzun yılların aslında politikalarının sonucu. Bir de yenilenebilir portföyümüz. Çok şanslı olduğumuz bir taraf, çok yağışlı bir yıldan geçtik. Hidroelektrik kaynaklarımız da bizi özellikle elektrik üretiminde çok kollar vaziyette. Şu anda bir arz krizi yaşamış durumda değiliz. Bu orta uzun vadede olmayacak manasına gelmez. Temkinli olarak yenilenebilir dönüşüme devam etmek durumundayız. Ülke olarak da marjinal maliyeti alternatif fosil kaynaklardan ve sizin çok iyi bildiğiniz gibi artık karbon salımının bir önemli maliyet kalemi olduğunu sanayimiz çok önceden kavramış durumda. Yenilenebilir

dönüşüm artık bir trend değil. Bir zorunluluk, rekabet için zorunluluk, iklim değişikliği, enflasyonla mücadele içinde bir zorunluluk. Şimdi bu belirsizlikler artarak devam edebilir. Bizim önemli olan dayanıklı bir portföye sahip olmamız. O yüzden peyderpey, adım adım talebin ötesine geçmeyen bir arz büyümesiyle ama temiz, ama daha uygun maliyetli, daha ekonomik enerji üretimine odaklanmamız gerekiyor.

ABD'de üretici fiyat endeksi Nisan'da savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti. Ülkede üfe aylık %1,4 yükselirken yıllık bazda ise %6 arttı. Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyona ilişkin endişelerin sürdüğünü belirterek faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini söyledi. Morgan Stanley, S&P 500 endeksi için yıllık hedefini 7800 puandan 8000 puana çıkardı. Banka bu iyimser tablonun arkasında ucuz para veya çarpan genişlemesi değil, yapay zeka adaptasyonuyla hızlanan saf karlılık hikayesinin yattığını vurguladı. Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyürken istihdam da aynı dönemde %0,1 arttı. Suudi Arabistan, OPEC, petrol üretiminin 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. OPEC'in aylık raporuna göre Suudi Arabistan'ın Nisan ayında petrol üretimi günde 651 bin varil daha azalarak 6.316 milyon varile düştü.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haber başlıklarını aktardım. Şimdi de her zaman olduğu gibi rakamlara bakacağız. Borsa İstanbul'da bugün yine kayıp vardı kapanış itibariyle. %1,23'lük bir geri çekilmeyle BIST yüz endeksi günü 14.598 puandan tamamladı. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,20 kadar geri çekilmekte. Euro dolar çaprazında da %0,26'lık bir geri çekilme var. Sterlin dolarda %0,15'lik bir geri çekilme görüyoruz. Dolar yen çaprazı ise %0,16 kadar primli an itibariyle. Avrupa borsaları iyimser bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda kapanış itibariyle yeşillere bürünmüş bir tablo vardı. Londra FTSE %0,58, Paris CAC 40'da %0,35, Frankfurt DAX'da %0,76 ve son olarak İtalya FTSE MIB tarafında da %1 oranında prim vardı. ABD borsalarında Dow Jones'ta yatay negatif bir seyir var. %0,08 kadar geri çekiliyor endeks. Diğer yandan S&P 500 ve Nasdaq'a baktığımızda orada yönün yukarıda olduğunu alıcılı bir seyri işaret ediyor. S&P 500'de %0,68, Nasdaq tarafı

0: da %1,25 kadar prim var an itibariyle. ABD tahvil getirileri tarafında özellikle uzun tarafta yine yeni yüksek seviyeleri test ediyoruz. An itibariyle 10 yıllıklarda 4,47 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,12'ye işaret ediyor. Kısa tarafta yön aşağıda %3,98 de orada gördüğümüz getiri seviyesi. Son olarak emtiaya baktığımızda altında yön aşağıda %0,64'lük bir geri çekilmesi var ons altının. 4.685,09 dolar geçiyor işlemler. Gümüşe baktığımızda yön yukarıda %1,37'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 87,64 dolar orada da işlemlerin geçtiği seviye. Bitcoin 80.000'in altına gevşediği an itibariyle %1,44'lük bir geri çekilme var. 79.515 seviyesindeyiz. Petrol tarafında da an itibariyle geri çekilme var. Brent'te $105.53 seviyesindeyiz. %2,09'luk bir geri çekilme var. NYMEX tarafı ise %1,14 kadar geri çekilmiş. $101.02 seviyesindeyiz. Hem Brent hem NYMEX tarafına WTI'ye baktığımızda her ikisinde de hala 100 doların üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Rakamların arkasındaki detayları, fiyatlamaların gerekçelerini elbette ki konuşacağız. Ama önce Avrupa'ya bakacağız. Londra'ya gidiyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'da bugünün notlarını alıyoruz.
1: Avrupa borsalarında iyimser bir seyir hakimdi. Yatırımcıların son ABD enflasyon verilerini ve şirket bilançolarının değerlendirmesiyle endeksler toparlandı. Gün içerisinde ABD'de üretici fiyatlarının Nisan'da beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret etmesinin ardından kısa süreliğine kazançlarını silmişti Avrupa borsaları. Fakat kapanışa yakın yeniden yükseliş hızlandı. Özellikle madencilik endeksindeki yükselişten destek buldu endeksler. Çünkü madencilik endeksine yaşanan yükseliş %4'ün üzerine çıktı. Aynı zamanda güçlü bilançolar da destek olmaya devam ediyor endekse. Şimdiye kadar açıklanan karlara baktığımız zaman Avrupa'da ilk çeyrek kar büyümesi %7,4'e ulaştı. Bu da %2,5 olan piyasa beklentilerinin üzerinde. Veriler cephesinde gözler Euro bölgesinden gelen ilk çeyrek büyüme verisindeydi. Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte beklentilere paralel olarak %0,1 oranında büyüdü. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Ren, İran Savaşı ve yükselen enerji fiyatları sonucunda verilerin stagflasyona işaret etmeye başladığı uyarısında bulundu. İlk işaretler zaten görülüyordu. Fakat Euro bölgesinde ilk çeyrek büyümesi yalnızca hafif pozitif gerçekleşirken enflasyon %3'e hızlandı diye konuştu. Diğer yanda İngiltere'de tahvil faizleri o gördüğü rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi. İşçi Partisi'nde 90 milletvekilinin Starmer'a görevi bırakma çağrısında bulunması sonrası liderlik krizi giderek derinleşiyor İngiltere'de. Starmer'a karşı en güçlü adaylardan biri olarak görülen Sağlık Bakanı Wes Srinton'ın başbakanın liderliğine meydan okumasının beklendiği ifade edildi. Görevinden istifa edeceği gelen haberler arasındaydı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve araştırma masasına dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını izliyoruz.
2: Aslında gözler bugün Trump'ın Çin ziyaretinde. Tahmin ediyoruz ki bizim bu kaydı sizlere hazırladığımız dakikalardan zaman geçtikçe sizin dinlediğiniz dakikalarda biraz daha olgunlaşmış olacak. Hatta belki sıcak orada siz son dakikaları takip ediyor olacaksınız. ABD-Çin rekabetiyle ilgili, bununla ilgili geçtiğimiz notlarda kısa süre içerisinde bir şeyler de söylemeye çalışmıştık ama bugün bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Aslında biraz bizi geçmişe götürecek. Yine 1927 yılında yanlış hatırlamıyorsam en azından metin olarak karşımıza çıkan bir Sovyet iktisatçı Boris Hessen. Burada bir aslında yapmış olduğu sunu metinleştirilmiş. Newton'un prinsipyasının toplumsal ve ekonomik kökenleri şeklinde. Burada coğrafi keşiflerden sanayi devrimine uzanan yelpazede Newton gibi bir bilim adamının aslında içinde bulunduğu dönemde icat ettikleri ya da ne diyelim kendi ismiyle özdeşleşen bilim dünyasına kazandırdıkları, hatta bize kazandırdıklarını biraz o dönem toplumların neye ihtiyacı vardı, toplumsal sınıfların neye ihtiyacı ve bu nerelere dönüştü şeklinde özellikle politik iktisat gözüyle inceleme altına alıyor. Peki ABD-Çin rekabetiyle ne alakası var? Günümüzde bir aslında teknoloji rekabeti de söz konusu ki artık teknoloji şirketlerinin kullandığımız teknolojik pratiklerin vardığı nokta yalnızca bizim hayatımızı kolaylaştırıp ya da devletlerin buradaki güçlerini şekillendirmiyor. Toplumların birbirleriyle olan ilişki kurma biçimlerini dahi o belirliyor. Ve burada iki büyük aktörden söz ediyoruz. Bir tarafı dünyanın doğusunda belki de 1970'lerden önce çok üzerinde bile durulmayan, nüfusu yüksek olsa da, bir tarafı da dünyanın batısında. Dünyaya 20. yüzyılın ortalarında belki kuzey ve ne diyelim batı sermayesi ve batı ittifakı ve daha sonra artık 2000'lerden günümüze geldikçe de küresel güney diye adlandırıyoruz. Böyle coğrafi olarak adlandırmak da biraz modası geçmiş hale geldi. Peki ne bekleniyor Trump-Xi görüşmelerinden? Kitapla alakası ne? Biz aslında İran savaşı ile ilgili gündeme boğulmuş durumdayız. Hatta Trump'ın İran'a gitmesini şöyle şakayla karışık ele alan bugün bir X iletisi de gördüm. Pers kralına kaybetti, Çin kralıyla görüşmeye gidiyor şeklinde. Ama tabii latife bir yana İran konusu kuşkusuz ne bölgeyi ne de sadece ABD'yi kapsayan sınırlılıkta. İşin içinde Çin ve Rusya da var. Ve İran savaşından önceden itibaren Trump yönetiminin ve ABD'nin Çin'le arasındaki ilişkiler dair belki de küresel düzlemi belirleyecek konularla ilgili ipuçlarını bekliyor olacağız. Ama bu insanlığın faydasına mı olacak, yoksa bu işten yalnızca güçlü ABD ve Çin çıkarlarını koruyarak insanlığın geri kalanını risk altında mı çıkacak? Bu büyük soruların yanıtını aradığımız bir dönemdeyiz. Diplomatik anlamda Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz belki, işte bugün de çok gündemdeydi yapay zeka ile ilgili haber akışlarıyla, ama çok onların bir ağırlığını sezemiyoruz. Rusya zaman zaman ağırlığını hissettiriyor ama hep üstünde durduğumuz dünyanın geri kalanı ne olacak? Bu büyük sorunun yanıtını aramayı sürdürüyoruz.
0: Evet, gerçekten koskocaman bir soru var masamızın ortasında ve hepimiz o sorunun yanıtı için etrafında dört dönüyoruz adeta. Bakalım nereye doğru evrilecek hikaye gerçekten de. Sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
4: İyi akşamlar.
0: Şimdi Çağlar, biraz önce Çin, daha doğrusu Xi Jinping'le Donald Trump'ın görüşmesinden bahsederken, belki siz konuşurken haber akışı farklı olacaktır, gelecektir demişti. Henüz çok fazla bir şey yok ama Başkan Yardımcısı, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran hakkında ilerleme kaydediyoruz şimdilik, diplomatik yola odaklanmış durumdayız dedi. Zaten aslında Trump'ın Çin'e gitmiş olması bütün ve orada uzun uzun İran konusunu konuşacağını söylemiş olması hikayenin daha diplomatik olarak seyrini destekler bir gelişme. Sonucu ne olursa olsun piyasalarda da hala bir iyimserlik bu minvalde var. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Acaba bu ziyaretin sonunda bir barış gelir mi Orta Doğu'ya? Mete, senle başlayalım.
3: Yani çok büyük bir ticari çıkartma yapıyor Trump. Ama ben birazcık da gerçeklerden kopuk olmasına bağlıyorum. Çünkü eminim ki Xi Jinping'in bir numaralı şu anda kaygısı bir ticari anlaşma yapalım vesaire değildir. Ama öyle bir heyetle gidiyor ki yani sanki normal günler yaşıyoruz. Hiç İran'la ilgili bir komplikasyon yok. Sanki hiç Çin'i tehdit etmemiş İran petrolünü almaktan dolayı, sanki hiç tarifeleri koymamış ki tarife konması sürecinde yani karşı karşıya gelip konuşmamışlardı. Onun bir konuşmasının yapılması lazım. Sanki bunlar olmamışçasına gidip ticari görüşmeler yapacak bir heyetle o tarafta. Yani iki tarafın beklentileri birbirine bence uymuyor. Frekansları tutmadığı için de bu taraftan olumlu bir şey çıkmasını, yani ben şaşırırım öyle bir şey görsen. Yani uzlaştık, anlaştık vesaire gibi bir şey çıkma ihtimali bence düşük bir görüşme silsilesi olacak. Ama yine de bunlar görüşüyorlar. Görüşürlerken de, Çin'le görüşürken eş zamanlı olarak İran'a herhangi bir işte bu saldırıda bulunacak hali yok Amerika'nın. Onun için birkaç günlük bir böyle hani ne diyelim, fırsat penceresi var jeopolitik risklerin daha düşük seyredeceği. Bu dönem bitene kadar birkaç gün daha bunu görürüz ki zaten petrol fiyatı da buna endike ediyor. Bizim kapanışımızdan bu yana bile %1,5-2 falan aşağıda herhalde petrol fiyatı şu anda. Yani genel olarak bir kutlama var. İşte olana kadar, kötü bir şey olana kadar bu kutlama devam edecektir. Ama dediğim gibi yani buradan bir hani ne çıkabilir ki diye düşündüğüm zaman da pek somut bir sonuç çıkmasını öngörmüyorum.
0: Peki Özlem, sen ne düşünüyorsun? Yani öyle çok şaşalı da bir kutlama yok.

Özellikle petrol fiyatları açısından bakacak olursak hala 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları görüyoruz oda tabelada gördüklerimiz. Ama evet, dediğin doğru, en azından yukarı yönlü hareketin önü kesildi gibi de görünüyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu görüşmeyi Özlem? Sen de Mete ile aynı fikirde misin, yoksa buradan daha kapsamlı, daha sürdürülebilir bir sonuç

0: Tahmini de dünya ve piyasalar kanıksadı. Dolayısıyla böyle bir açıklamanın da etkisi sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama sen soruyu sorarken bence çok güzel özetledin. Yani İran konusunu da etraflıca konuşacağım diyerek aslında çok uzun süreden beri ilk defa karşı karşıya müzakere süreciyle Çin'le oturmaları bir masada aslında başlı başına yine bu çerçeveden baktığımızda olumlu bir gelişme. Ama bu toplantıdan, bu görüşmelerden büyük somut gerçekleşmeler beklemek çok zor. Biz biliyoruz ki en başından beri Trump'ın dış politik zeminde attığı her adımın merkezinde Çin oluyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması noktasında da ya da İran'la olan bu savaşı noktasında da en çok zarar görenin Asya ekonomileri olduğunu ve yani petrol tedariki anlamında özellikle Çin tarafının da burada yakından takip edildiğini biliyoruz. Bu minvalde aslında Çin'le olan bu itiş kakış muhtemelen devam edecek. Bu toplantıdan da çok büyük sonuçlar beklenmemesi gerekiyor ama tekrar edeceğim, bir görüşme zemini içerisinde olunması bile tek başına olumlu bir faktör. Petrol bunu nasıl fiyatlıyor? Hafif aşağı gelerek fiyatlıyor, o kadar. Onun dışında petrol ilişkin daha çok büyük dertlerimiz var. Hürmüz Boğazı'nın açılmamış olması, tedarik sürecinin halen aksak olmasının yanı sıra son dönemde bir de stokların çok tarihi seviyelere düştüğü ve bu erime devam ederse operasyonel olarak da en düşük seviyelere, en alarmik seviyelere yaklaşılabileceğine ilişkin uyarılar da var. O yüzden somut bir gelişme bekliyor dünya. Bu toplantıdan da çok somut bir gelişme görmeyi ben de beklemiyorum açıkçası.
1: Peki dönelim piyasalara. Mete önce içeriye bakalım. Borsada 2 gündür kayıplar var. Aslında bir iyimserlik vardı orada. Yani genel mesela bugün Avrupa'ya baktım. Primli şeyde ABD tarafında evet Dow Jones yatay negatif ama dün de öyleydi. Sonra seansın sonuna doğru biraz pozitife dönüyor filan. Ama bizde bir negatif ayrışma mı görüyoruz ya da bunu nasıl okumak lazım? Bizde içeride borsa neyi fiyatlıyor hali hazırda?
2: Çok ciddi negatif ayrıştık. Yani 2 gün önceki satış, tahvil faizleri yükseliyor. Borsaya satış geliyor bir satıştı. Yani genel bir satış havası da yabancı satışını gösteriyor benim için. Genel olarak yabancı çıkışını büyük ihtimalle bu haftanın verileri gelecek hafta açıklandığı zaman takip edeceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi 2 gün önceki satıştan sonra genelde böyle satış günlerinden sonra hani böyle bir toparlama çabası vesaire olur. Sabah açılışta çok hafif bir şekilde oldu ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde tekrar aşağı geldi. Bugün yine dünyanın en zayıf piyasalarından bir tanesi olarak kapattık. Hatta yani çok kritik endeksteki seviyeye doğru geldi. İşte bu 14.600'ü kırdık, artık önümüz açık dediğimiz seviyeye geri çekilmiş olduk yani bir anda. Bunun arkasındaki sebep de MSCI'ın yaptığı uyarılardı. Yani tamam, MSCI bir tane hisseyi büyük hisseler endeksinden çıkarttı, çok önemli bir şey değil. Küçük hisseler endeksinde yani müthiş değişiklikler yaptı. Hiç beklenmedik bir, yani pek çok aracı kurumunu daha öncesinden hesaplayabiliyor, kimsenin hesaplayamadığı bir şekilde pek çok hisse oradan çıkmış şekilde bulduk. Daha önce Kiler Holding ile ilgili bir aksiyon almıştı Şubat ayında. Dedi ki biz Kiler Holding durumunda işte fonların elinde pasif bir şekilde duran, gerçek anlamda dolaşımda olmadığını düşündüğümüz şeyi ayarlamıştık. İşte halka açıklık oranında. Bu yaptığımız ayarlamayı diğer bazı hisseler için de yaptık. Önümüzdeki dönemde de bunların devamını da getireceğiz gibi bir açıklamada bulundu. Yani hesapladığınız gibi sizin halka açıklık oranları yok. Bunların bazıları toplu bir şekilde bazı fonlarda duruyor. Ben de bunu kendi hesaplamamda dahil etmedim, hariç tuttum diye söylüyor. Fakat onun yanında bakıyorsunuz pek çok hissede de ağırlık düşürmüş. Yani Türkiye ile ilgili genel olarak bir ağırlık azaltma ya da işte bu işte foreign inclusion factor, yani halka açık piyasa değeri diyelim, onların aşağı gelmesi gibi bir ayarlama yapmış. Bu benim çok da sık gördüğüm bir şey değil ki, yani 30 yıl boyunca hani MSCI şeylerini takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu reshuffle diyoruz buna tekrardan. İşte endeksin oluşturması. Yani ben böyle bir işte metin görmemiştim bugüne kadar, öyle söyleyeyim size. Şimdi şeye bakıyorum, yani geçmişte olan bazı şeyler var. İşte Pakistan'ın durumu var. Önce işte gelişmekte olan piyasalar, giriyor. Ondan sonradan

0: çıkarttı. Frontier yani çeper ülkeleri alıyor. Arjantin keza aynı duruma maruz kalıyor. İşte Yunanistan'ın böyle bir durumu var. İşte en son Endonezya'ya dedi ki sizde doğal fiyat oluşumu yok. İşte halka açıklık oranları doğru değil. Ondan dolayı size çeper ülkeleri alabilirim ha diye tehdit etmişti birkaç ay önce. Şimdi Türkiye ile ilgili böyle bir açıklama var. Yani ümit ediyorum bizi çeper ülkeler, yani frontier tarafa almayı düşünmüyorlar. Orada yani çok ciddi bir şekilde arz ve taleple oluşmayan fiyatlamalar falan gibi bir şeylerin oluşuyor olması lazım. Ve onun yanında işte swap piyasasının çok kuru olması lazım. Yabancıların parasını arzu ettiğince yurt dışına çıkartmasının önünde ciddi engellerin oluyor olması lazım. Ama pek çok faktör var. Kaldı ki yani bu yola biz hiç buna yakın bile değiliz. Eğer ki bu yola girer isek daha önce pek çok uyarı yapıyor MSCI. Bak inceliyorum sizi, bak alırım ha falan, yani Endonezya'ya yaptığı gibi. Şu anda öyle bir uyarılara maruz değiliz ama bugünkü o açıklamadan sonra tahmin ediyorum piyasada ya acaba böyle bir şey düşünüyor olabilir mi MSCI diye bir düşünce hasıl olmuş olabilir. Ondan dolayı da borsanın geneline bir satış geldiğini görüyoruz. Beni orada korkutan şey, yani temel faktör olarak baktığım zaman tahvil faizleri, özellikle uzun vadeli tahvil faizinin 34.6'ya gelmesi. Hani iki gün önce 33'tü bu. Yani oradaki çok ciddi yukarıya hareket, yabancı satıyor tahvili, tahvil faizi yükseliyor. Uzun vadeli tahvilin faizi bizim bütün değerlemelerimizde risksiz faiz oranı girdisi. Bunun da bir etkisi var. Yani hem doğrudan bir etki var, MSCI ile ilgili tedirginlik belki, üzerine de tahvile gelen satışın değerlemeleri doğrudan etkilediği bir durum söz konusu. Hepsinin birleşimine baktığımız zaman da bugün de satıcılı bir seyir gördük. Yarın çok kritik olacak. Bakalım yani şu anda geldiğimiz işte bu 14.600 diyelim, bu yani 14.598, 14.600 diyelim kritik seviyenin altına sarkıp bir tur orada gerçekten kapanış yaparsa, yani bir hacimli bir şey görürsek olumsuz tarafta, bu iyice olumsuza doğru iteriz. Ama görür müyüz? Ben göreceğimizi zannetmiyorum. Yani şu anki petrol fiyatındaki harekete bakınca, bizim kapanışımızdan bu yana petrol fiyatının aşağı sarkması, genel olarak dünya piyasalarının daha müsbete doğru evriliyor olması son birkaç saattir, yani bizi pozitife taşıyacaktır yarın diye ümit ediyorum.
1: Peki Mete'cim. Şimdi yarın kritik dedin. Borsada seviyeler açısından, fiyatlamalar açısından, makro açıdan da kritik özlem. Yarın enflasyon raporu var. Hani bir önceki, yani son enflasyon verisinden bu yana daha da sık bir şekilde, yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Ama son bir beklentilerini alayım. Bir revizyon bekliyor musun? İşte kademeli mi bekliyorsun, yoksa daha net bir revizyon mu görürüz? Tabii bütün bunlar piyasa fiyatlamalarına da etki edebilir mi? Nasıl yorumlarsın?
2: Yani aynen dediğin gibi son 3 ay çok hızlı geçti ve çok büyük bir değişim var. Bütün senaryoları alt üst eden bir gelişmeyle karşı karşıyayız dünyada. Dolayısıyla Merkez Bankası için biraz sil baştan bir sunum olacak diye anlıyorum. Burada tahminler ve revizyonlarla ilgili iki ayrı başlık var. Bir tanesi bir ara hedef var, bir diğeri de tahmin aralığı. Mevcut durumda bakıldığında şu anda ara hedef Merkez Bankası'nın tahmin aralığının altına yakın bir yerde. Yani aslında bunu şöyle okuyoruz. Mevcut durumda tahminlerim daha yukarı yönlü bir enflasyon riskini işaret ediyor. Ama benim ara hedefim bu aralığın altında bir yerde. Ben ara hedefime gidebilmek için aslında para politikasında daha sıkı duruşumu devam ettirmeliyim mesajı veriyor. İşte burada sil baştan bir revizyon olacaktır. Nerede konuşlanacak ara hedef? Tahmin aralığının ortasında mı konuşlanacak? Dolayısıyla aslında mevcut durumda benim tahminlerimle ara hedefim uyumlu mu diyecek, ya da aslında bir mesaj, bir sinyal verebilmek açısından para politikasının sıkı duracağına ilişkin ya da belki de ek sıkılaştırma gelebileceğine ilişkin bir sinyal niteliğinde ara hedefi o tahmin aralığının altında bir yerde mi tutacak? Bunlar bizim takip edeceğimiz konular olacak. Birçok soru da var tabii gündemde. Örneğin iktisadi büyümeye ilişkin son dönemdeki iletişim raporlarında Merkez Bankası'nın çokça soğumaya işaret ettiğini ve dezenflasyon sürecine destek verdiğini söyledi. Burada dezenflasyon süreci derken imtina da ediyorum bir taraftan, çünkü şu anda aslında yılın başından beri öyle bir süreç yok. Aksine enflasyonun hızlandığını görüyoruz. Hatta Mayıs ve Haziran ayındaki beklentilerimizde enflasyonda hızlanmanın devam edeceği, yıl sonunda da yaklaşık 30'lara doğru gerileyeceği. O yüzden dezenflasyon sürecinde önemli bir engel var şu anda, bir aksama olduğunu söyleyebiliriz. İktisadi büyümeyi burada nerede görüyor Merkez Bankası, onu da göreceğiz. Özellikle zaten çıktı açığı rakamlarında görüyor olacağız. Son dönemde TL'de çok belirgin bir reel değerlenme görüyoruz. Çünkü aslında rezerv yönetimiyle kur tarafında belirli bir stabilite sağlanabilirken, diğer taraftan enflasyon çok ciddi oranda yüksek seviyelerde ilerlediği için bir reel değerlenme oluşuyor istenmeden aslında. Dolayısıyla bunun yan etkilerini de görüyoruz. Cari işlemler açığı tarafında zaten enerji faturamız artıyor ama reel değerlenmenin yarattığı bir ithalat üzerinde de bir etki görüyoruz. Bu da gelecek dönemde biraz daha sürdürülemez bir durumu işaret ediyor. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın, Sayın Karahan'ın bu konudaki görüşlerini yakından takip ediyor olacağız. Enflasyonda tahminleri nereye çekebilir sorusuna geldiğimizde de şu anda tabii 16 ara hedef çok off bir rakam. Yani öyle bir dünyadan çok uzak bir yerdeyiz. Dediğim gibi piyasa tahminleri 30'lara doğru gelmiş durumda. Şimdi 16'dan 30'a çekmesini beklemeyiz tabii ki. Beklentiler sanıyorum 25 civarında bir yer, ki ben 25'e çekeceğini de ara hedefi çok düşünmüyorum açıkçası. Çok ciddi bir revizyon bu. Sadece savaşla anlatılabilecek bir revizyon değil. Dolayısıyla ben aslında 22'ye çekilebilecek bir ara hedef olduğunu düşünüyorum ama belki tahmin aralığını biraz daha yukarıda konuşlandırabilir. Dolayısıyla aslında sıkı duruş sinyali verebilir. Ya da işte 22'yi orta noktada tutup ara hedefi de orada gösterip yukarıda 25, aşağıda işte 19 gibi bir aralıktan bahsediyor olabilir. Bu tabii yine piyasa tahminlerinden off bir resmi işaret ediyor olsa da tahmin aralığının yukarısındaki %25 aslında hani nispeten biraz daha yakın bir resmi işaret eder. Bir diğer taraftan da aslında hedef tarafında da buraya ulaşabilmek için daha sıkı durmam gerekiyor mesajını vermiş olur. Dolayısıyla dediğim gibi çok şey yeniden sil baştan yazılacağı için alt ana varsayımlara da bakacağız. Yani petrol fiyat tahminlerini muhtemelen 60'tan 80'e getirecek ama yani petrol tarafında biz ortalama 80'in de üstünde bir yerde konuşlanabiliriz 2026'da. Bu riskler de var mevcut durumda. Biraz önce bahsettiğim stoklardaki erime konusu birçok yatırım kuruluşunun, birçok yatırım bankasının uluslararası çerçevede yukarı yönlü revizyonlarını beraberinde getirmiş durumda, özellikle 4. çeyrek için. O yüzden her şey yeni olacak bu toplantıda ve bu sunumda bizim için önemli bir veri sağlayacak açıkçası.
1: Peki. Bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Bugün ABD tarafından üfe verisi geldi. Başlarken de söylediğim üzere çok ciddi bir yükseliş var orada. Bu hafta içinde enflasyon verilerini de aldık. Onlar da yüksekti. Biraz da o tarafı konuşacağız. Reklamdan dönüşte bu verileri de hatırlayalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı üretici fiyat endeksi enerji maliyetlerindeki artış da yükseldi. Üretici fiyat endeksi aylık %1.4, yıllık %6 arttı. Aylık artış oranı 2022'den beri en büyük yükseliş olarak kayda geçti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi üfenin aylık %0.5, yıllık %4.8 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da aylık %1, yıllık %5.2 ile tahminlerin üstünde arttı. Yıllık artış 3 yıldan uzun sürenin en büyük artışı oldu. Beklenti aylık %0.3, yıllık %4.3 artış olmasıydı. Öte yandan enerji maliyetleri Nisan ayında %7.8 oranında arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonu Nisan'da akaryakıt fiyatlarındaki artışla hızlanmıştı. Kırılgan bir ateşkesin yürürlükte olması ve Orta Doğu'daki çatışmanın sonunun görünmemesi nedeniyle şirketler yüksek enerji ve ulaşım maliyetlerini yansıtmaya çalışırken diğer mal ve hizmetlerin de daha pahalı hale gelme riski bulunuyor.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet sevgili Mete Yüksel ve Özlem Bayraktar Gökşen'le küresel piyasalara devam ediyoruz. Arkadaşlar Borş'un başkanlığı Senato tarafından bu akşam resmen onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii onu zorlu bir dönem bekliyor öyle veya böyle. Herhalde bu savaş öngörüsünü Fed'de yapmamıştı. Tıpkı tarifelerde herhangi bir öngörüde bulunamadıkları gibi. Trump değişik bir şekillerde Fed'in üzerine gidiyor gerçekten de. Şimdi Borş başkanlığında Fed nasıl bir yol izleyecek sorusunun yanıtına bakarken hemen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini bakıyoruz ve görünen o ki herkesler bu durumu ötelediler. Hatta neredeyse bu yıl hiç noktasına gelinmiş durumda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mete senle başlayalım. Fed ne yapar? Borş ne yapar sence?
2: Ya hiçin de ötesine geçti. Mart 2027 itibariyle faiz arttırımları başlıyor. Yani şu anda CME Fed baş bunu fiyatlamaya başlıyor. Faiz indirimini geç bunu fiyatlıyoruz. Eğer ki işte Miran kalıyor olsaydı yani yerini Borş'a teslim etmiyor olsaydı belki bir ihtimal birazcık daha fazla faiz indirimi ihtimali falan olabilirdi ama şimdi her üyenin bir tane oyu var. Hani Borş'ta tek başına çok da fazla etkiye sahip olmayacaktır. Su yolunu bulacaktır. Ondan dolayı da faiz indirimi öngörülebilir vadede yok. Zaten bugün hani inanılmaz bir üfe verisi aldık. Yani beklentim böyle 2,5 katı mıydı neydi? İnanılmaz yani. 0,5 bekleniyordu. 1,4 geldi. Yani bu kadar ancak sapılır. Bu nokta itibariyle hani olay çığırından çıkmış enflasyonda. Bir şeye de bakıyorsun. Hani istihdam tarafında bir problem olsa dersin ki tamam enflasyon yüksek ama istihdamda problem var. Ondan dolayı da hızlıca faiz indirmek falan lazım. Hiç öyle bir şey de görmüyoruz. Yani işte Beşbuk'a bakıyorsun çok kötü bir şeyler söylemiyor. Zaten nihai veriye bakıyorsun o gayet güçlü geliyor. Tarım dışı istihdam verisi vesaire. Ondan dolayı da ben hiç yani ihtimal yok gibi görüyorum. Bu kadar enflasyonda ve düzgün giden bir istihdamla faiz indirecek yeri yok. Dediğim gibi CME Fed Watch bilakis faiz arttırımı geliyor diyor.
1: Sen ne diyorsun Özlem? Sence de faiz arttırımı yolda mı Fed için?
3: Şimdi bu enflasyon verilerine bakınca yolda olması gerekiyor. Yani şimdi 3,8 TÜFE Mayıs'ta yükselmeye devam edecek. Bu arada PC'ler daha yukarıda. Bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar ama gelecek ay 4'e daha yakın bir yıllık enflasyon görmemiz mümkün. Dediğim gibi PC'de daha yukarıda ve biz Haziran'da ekonomik projeksiyonların Fed'in toplantısında revize edildiğini göreceğiz. Muhtemelen enflasyonda yine yukarı yönlü revizyonlar yapılacak. Bir de tabii bunu yıllıklandırdığımızda yani son birkaç ayı mesela işte Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı yıllıklandırıp baktığınızda enflasyon %5'lerin üzerine gidiyor. Sadece bu görünüme baktığınızda aslında bir faiz artırımı gerekliliği ortaya çıkıyor. Ama konu çok çetrefilli. Borş'la beraber aslında Fed'i okumanın, Amerika'yı okumanın çok daha zorlu olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bir kere Borş başlı başına iletişim politikasında Powell'dan daha farklı bir çerçeve izleyecektir. Çünkü belirsizlik alanını bilinçli olarak arttırmak isteyen bir başkan. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu da aslında bir politika aracı olarak kullanılabilir başkanlar tarafından, merkez bankaları tarafından. Ama zaten bu aşırı yönlendirmeyi, işte bu dot plotları, forward guidance'ları, işte sürekli Fed başkanlarının konuşmalarını çokça eleştiren bir başkan. O yüzden de dediğim gibi biraz daha belirsiz bir alan bırakacak iletişim değişim noktasında okumak daha zor olacak. Piyasalar açısından da biraz daha volatil olacağını düşünüyorum. Ama tabii bunu politika aracı olarak kullanmak diğer taraftan kararların gücünü de daha fazla arttıran bir niteliği olacaktır. Çünkü sürpriz etkisi daha fazla olacaktır. Bu bir. İkincisi, faiz arttırımı gerekliliği, yani tek bir veriden yola çıkarak söyleyemeyiz ama dediğim gibi enflasyonun geldiği seviye bence buna yeterli gibi gözüküyor. Ama Walsh hiç bu noktada değilmiş görünüm yaratıyor. Hatta son dönemde enflasyona ilişkin, enflasyon verisine ilişkin de bir tartışma açtı. Yani mevcut TÜFE verilerini ya da PCE verilerini beğenmediğini, aslında bu verilerin gerçekliği çok yansıtmadığını, AI temasının hiç bu verilerde yansımadığını ifade etti. Hatta yeni bir gösterge söyledi. Trimmed inflation, kırpılmış enflasyon diye. Yani zaman serisinde aslında en yüksek, en düşük verilerin seriden çıkarılmasıyla bulunan bir ortalama ki şu anda en düşük olan enflasyon göstergesi. Şimdi kapıyı buradan açtığınızda ve enflasyonu daha düşük gösterme ihtiyacı, daha düşük olduğuna inandırma ihtiyacını öne çıkardığınızda aslında faiz arttırmak değil, faiz indirmek isteyen bir başkan görünümü çiziyorsunuz. Bunun yanı sıra biz şunu da biliyoruz. Yani bilançonun bu kadar geniş kalması aslında kendisini rahatsız ediyor ve bizim borçla beraber göreceğimiz para politikası çerçevesi biraz daha farklı olacak. Sadece faiz üzerinden okumayacağız muhtemelen. Bilanço yönetimine de bakacağız. Burada belirgin bir daraltmaya gidebileceğini düşünmüyorum ama bilançoyu daralmaya hazırlayabilir. Yani işte uzun vadeli varlıkları biraz daha kısa vadeyi taşıyarak yakın dönemde bilanço daraltmaya hazırlayabilir Fed bilançosunu. Bu noktada da verilen bu sıkı mesajı faiz indirimiyle kompanse etmek isteyebilir dediğim gibi. Bütün bunlar çok kafa karıştırıyor. Yani elimizde yıllıklandırılmış oranda %5'e giden bir enflasyon var.

0: var. Ama diğer taraftan aslında şu ana kadar gelen sinyaller öyle çok da faiz arttırayım yolunda bir şeyi de göstermiyor. Bir de tabii yani Fed'in bağımsızlığını çokça vurgulayarak Senato önünde sonunda öne çıkan Warsh yine de ara seçime doğru giderken Trump'ın herhangi bir faiz arttırımını ne şekilde yapar sorusu da hani merak ettiğim bir soru. O yüzden biraz daha heyecanlı günlere giriyoruz, sanki yeteri kadar heyecanı değilmiş gibi.
1: Gerçekten öyle. Ama piyasa tarafına, yani ABD hisse senetlerine özellikle baktığımız zaman yeniden bu yapay zeka teması hortladı. Öyle söyleyeyim yani. Bir ara bu savaşla filan geri planda kalmıştı ama şimdi yine yeniden muhteşem yediliği konuşuyoruz. Ve onların işte süper karlılıklarını konuşuyoruz. Başlarken de söyledim. Morgan Stanley S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini, yıllık hedefini pardon, 7800'den 8000 puana çıkarmış. Böyle kademe kademe de yükselmeye devam ediyor orası. Ve burada da diyorlar ki ucuz para ya da çarpan genişlemesi değil, yapay zeka adaptasyonuyla hızlanan saf karlılık hikayesi bizi bu seviyelere taşıyacak. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum Mete. Özellikle bu ABD hisse senetlerindeki iyimserlik savaşın başından bu yana, evet kayıplar da yaşandı ama hani öyle mi bir çöküşler, bir şeyler olmadı ve bilançolarla da özellikle yeniden ralliler karşımıza çıktı. Ne öngörürsün önümüzdeki dönem için ABD hisse senetleri tarafında? Nasıl okuyorsun oradaki fiyatlamaları?
2: Ya çöküşü geç, yani işte sürekli olarak S&P ve Nasdaq'ın tüm zamanların rekorunu kırdığını konuşuyoruz ve bunu konuşurken de eş zamanlı olarak faizlerin yükseldiğini konuşuyoruz. Yani faizlerin yükselmesi, aslında biraz önce Türkiye için konuştuk, yani bütün dünya zaten finans matematiği bu. Tahvil faizleri özellikle uzun vadeli taraf yükseldikçe aslında hisse değerlemelerinin aşağı geliyor olması gerekmez mi? Yani şu anda neredeyse 4,5'a gelmiş durumda 10 yıllık tahvillerin, bayağı 3-5 gün önce 4,3'tü bu. Ve yani sürekli olarak, yani bir yıl önce falan da 3,6'ydı. O taraf yükseliyor. Eş zamanlı olarak hisse senetleri de rally yapıyor. Benim orada tek okumam, bunun arkasında yatan sebep, yani isteğin kadar İşte yapay zekaydı, onların kârı iyi geliyor. Tam bunların hepsine katılıyorum. Yani hem kârları çok iyi geliyor, hem büyüme var. İşte Nvidia'yı hep konuşuyoruz. Yıldan yıla %60 büyüyor. İşte yani inanılmaz büyük bir şirket olmasına rağmen yıldan yıla %60 büyüyor. Hem ciro olarak hem public olarak, tamam. Yani yüksek çarpanı var, bu çarpanı hak ediyor. Onların hepsini zaten geçmişte konuştuk ama yani ben bazı şeylerin üstüne topladığımız zaman makul gelmediği bir noktada olduğumuzu görebiliyorum. Yani 10 yıllık tahvilin faizi 4,5'a yükselmiş, hiçbir tepki verilmemiş. Arkasında bence çalışan tek mekanizma şu anda 6,7 işte trilyon dolar olan Fed bilançosu Aralık sonundan bu yana 170-180 milyar dolar daha büyüdü. Tam kısa vadeli tahvil vesaire olabilir o büyütme sebebi ama büyüdü arkadaş, yani 170-180 milyar dolar aralık, yani son 6 aylık bir zamanda, yani 5,5-6 ayda bu kadar büyüme her tarafı besliyor. Elbette ki hisse senetlerini de besliyor. Bir noktada yani Kevin Warsh'a herkes sözünü tutup da gelip işte Fed bilançosu çok şişti, bunu indirmek lazım mevzunu oynamaya başlarsa bu likitte çıkışı demek olacak. Yani yapar mı? Yapmayabilir. Geçmişteki söylemiş olduğu sözlerin arkasında duramayabilir Trump. İktidarı uzun nihayetinde o onu getirmiş vesaire, bir minnet borcu vesaire var. Belki yapmayabilir ama yaptığı takdirde bu büyü o kadar hızlı bir şekilde bozulur ki, hem faizler yükselmiş hem para çıkışı başladı. Biz ne yapıyoruz? Yani çok pahalı bir şeyin balonu mu satın alıyoruz da dönebilir. Onun için yani burada bir büyük düzeltme oluyor olması lazım bence. Bu şekilde bu hızda devam edemezsin seferinizde.
1: Sen ne diyorsun Özlem? Sen nasıl değerlendiriyorsun o taraftaki bu yukarı yönlü hareketleri? Özellikle yine yapay zeka temasının gelip yerleşmiş olması, artık orada bir balon tartışmasında, en azından o tarafta hisseler için değil de genel olarak endekslerin yönü itibariyle Mete'nin de söylediği gibi tartışıyoruz ama nereye kadar?
0: Yani çok AI teması hisse senedi piyasalarını böyle biraz immün hale getirmiş gibi gözüküyor ama evet yani faiz seviyelerinden o kadar da immün olabileceklerini zannetmiyorum. O kadar da uzak kalabileceklerini zannetmiyorum. Burada özellikle uzun vadede faizlerin yukarıda kalması ve orada bir inatçılık göstermesi ve aslında Fed'e ilişkin beklentileri çok açık bir şekilde yansıtması günün sonunda yeniden hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olabilir. Ama AI teması zaten başından beri balon olduğuna ilişkin eleştirilerin hiçbirine çok da katılmadım. Sadece AI teması nedeniyle ve peşi sıra gelen verimliliği nedeniyle yani verimlilik artışı nedeniyle biz aslında tarifelerdeki, dünyadaki tarifelerdeki, ABD tarifelerindeki büyük değişimin enflasyona etkisini görmedik. Ekonomiler büyümeye devam ettiler. İnanılmaz bir inanılmaz bir dayanıklılık gösterdiler. Bunun ana nedenine bakıldığında AI olduğunu ve AI ile beraber gelen verimlilik artışının olduğunu gördük. Dolayısıyla bunun bir balon olmadığı aşikar. Piyasaları da belirli bir oranda sürükleyebilir. Ama genel görünümde dediğim gibi faiz seviyelerine çok da gözlerini kapayamaz diye düşünüyorum. Bu minvalde yine hani konu işte İran'daki gelişmelere, petrol fiyatlarına hani bunlara doğru evrilebilir. Ama bu faizler yüksek kaldığı sürece dönüp dolaşıp hisse senedi piyasasını vurabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da şunu biliyoruz yani uzun vadeli faizlerin seviyesi konusu çok hassas bir konu özellikle Trump ve ekonomi yönetimi açısından ve dolayısıyla birdenbire getire eğrisi kontrolü gibi yeni yeni pek de yeni olmayan ama hani çok da gündemde olmayıp şimdi tekrar getirilebilecek konular da söz konusu olabilir Wash tarafından. Dolayısıyla da hani orası inmiyorsa biz indirelim yolunda bir adım olabilir. Onların nasıl olabileceğini de takip edeceğiz. Öyle olursa tabii bu yeniden hisse senedi piyasası açısından da olumlu olur. Biraz önce söylediğim gibi belirsizlik alanını bilinçli bir şekilde biraz daha arttığı bir döneme geliyoruz Fed tarafından. O yüzden de ancak biraz daha volatil bir sürecin ön planda olduğunu göreceğiz yeniden.
1: Şimdi altın, gümüş, bakır bunlara baktığımızda gümüşte bir kuvvetli sert yukarı yönlü hareket gördük. Hala da primlenmeye devam ediyor ama geçmişte gördüğümüz o yüksek seviyeler ne kadar mümkün onu tartışıyoruz. Altın desen zaten petrolle ters orantılı bir şekilde şekillendi savaş boyunca ama o da bir bant aralığında hareket eder gibi görünüyor. Bakırda bu hafta yukarı yönlü hareketler gördük. Emtia için veya altın, gümüş o tarafta özellikle beklentileriniz nasıl? Mete sana sorayım önce kısaca.
2: Yani altın gümüş tarafında çok şeyim yok. Herhangi bir yönsel olarak şimdiki durumu değiştirebilecek bir beklentim yok. Yani yönün yukarı olduğunu düşünmüyorum. Aşağı tarafta da olduğunu düşünmüyorum. Bu seviyelerde dalgalanmaya devam etmeyi beklerim. Çin hala alım yapmaya devam ediyor. Petrol faturaları kabardıkça bir miktar merkez bankaları ki yani işte PCMB en çok satış yapandı. Diğer bazı merkez bankaları da benzer durumlardan dolayı ellerindeki altın rezervini satılabilir hale getiriyorlar, sonra da satıyorlar diyelim. Bunun etkisi birbirini dengeliyor bence. Şu an için, onun için hani portföylerde yani bizim genel görüşümüz %15'ler civarında altının ağırlığının olmasını tavsiye ediyoruz. %15'ten çok fazla varsa satıp %15'e getir. Çok düşük varsa biraz yükseltip pozisyonu %15'e tamamla gibi bir öneri setimiz var.
1: Evet, bir röportaj var paylaşmak istediğim. O yüzden biraz erken tamamlayacağım. Çok kısacık Özlem, senin de söyleyecek notun varsa alayım.
0: Kıymetli metaller tarafında bir yatırım portföyde ağırlıklandırma söz konusu olacaksa burada altının ön planda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü burada hem düşük seviyelerden oportunistik alımların geldiğini hem de aslında Merkez Bankası alımlarının devam ettiğini de görüyoruz. Ancak dediğin gibi çok belirgin ters bir korelasyon var şu anda petrol fiyatlarıyla ve gelecek dönemde de petrol fiyatlarının belirgin bir düşüş içerisinde olmayacağını düşünürsek biraz daha orada bu seviyelerde konsolide olacak bir altın fiyatı görebiliriz. Aşağı yönlü riskleri daha sınırlı görüyorum ama biraz daha sönü

0: Bir savaş ortamında biraz daha olumluya giden bir ortamda altın fiyatlarında biraz momentumun yukarı yönlü olabileceğini, dolayısıyla portföylerde de bulundurulabileceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Şimdi bir rakamlara bakalım. Henüz kapanışa var ama hali hazırda tablo nasıl biz başladığımızdan bu yana pek fazla değişmemiş gibi görünüyor. Dow Jones'da %0,06 başladığımız yerdeyiz. Aşağı yönlü hareketi görüyoruz. S&P 500 %0,73, Nasdaq ise %1,34 primli an itibariyle. Akşam seansında tablo nasıl? Viyop'ta negatif bölgedeyiz. %1,49'luk bir geri çekilme var. An itibariyle 17.289'da geçiyor işlemler. Evet, yarın Perşembe takvimde ajandamızda neler var? Bir kere tabii ki Trump'ın Çin ziyaretini takip etmeye devam edeceğiz. İngiltere'nin büyüme verisi geliyor. ABD'de işsizlik başvuruları ve perakende satışlar var. Ve bizde de içeride merakla beklediğimiz enflasyon raporu, bu yılın ikinci enflasyon raporu var. Saat 10.30 galiba, orada bir tavsiye olmuş. Hep birlikte canlı Bloomberg HT ekranlarında izleyeceğiz. JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon, küresel finans piyasalarının durumu ve İran'daki çatışmaların piyasalara etkisini değerlendirdi Bloomberg International'la. Bu röportajı arkadaşlarım sizler için derlemişler. Kıymetli bir röportaj. Bununla tamamlayalım. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Thank you for having us. Sayın Dimon, bu röportaj için çok teşekkürler. Bizi Paris'te ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Piyasalarda çok şey yaşanıyor ama bir iyimserlik söz konusu. Yani Orta Doğu'da bir çözüm olacağı konusunda iyimserlik var ama enflasyon endişeleri göz ardı mı ediliyor? Hoş geldiniz. Burada olmaktan ben de çok mutluyum. Evet, biraz coşku ve iyimserlik var ve sadece Orta Doğu'da değil. Ukrayna, Rusya meselesi, Amerika, Çin tarafı. Yani çok karmaşık meseleler var. Piyasaları etkileyebilir, etkileyemeyebilir. Bir de enflasyon var. Tabii gelen veri de çok iyi olmadı. Biraz fazla coşku var ama sağlam bir zemine oturmuyor olabilir bu coşku. Peki neden? Yani ve hal böyleyse bir düzelme olabilir mi ve sebebi yapay zeka mı? Hayır, yapay zeka değil bence. Şirket karlılığı iyi gidiyor. Yapay zekanın katkısı olumlu olur ama enflasyonist bir harcama anlamı da çıkabilir. Burada şirket karlılığı bence önemli. QE önemli. Tabii hükümet hala para harcamaya devam ediyor. Ve gaz fiyatlarında tamam bir artış var ama her bir dolarlık artış 100 milyar dolarlık etki demek. Yani 100 milyar dolar artış olabilir ama yani bazı iyi adımlar da atılacak. Bir deregülasyon gerçeği de söz konusu. Bence güçlü tutacak çok faktör var piyasayı. Peki piyasalar bozulmaz mı aşırı coşku varsa? Hayır, mesela hisse senedi tarafına bakın, maksimum yükselme %10, %15, kredi spreadleri de şu anda düşük. Yani bence meseleler çözülecek ama ben biraz şüpheci duruyorum. Umarım çözülür ama tabii çok tam emin de değilim. Peki şirket yöneticileri size söyleyip bizden bir şeyler saklıyor olabilir mi? Çok farklı şeyler söz konusu değil bence. Ticaret tarafı var, Amerika, NATO, savaşlar, petrol fiyatları. Duyduğunuz şeyler aslında hep benzer. Peki Capex'e baktığımız zaman bilanço sezonu çok iyiydi ama bir sonraki dönem daha kötü olabilir mi? Henüz bilmiyorum. Bunu söylemek çok zor. Şimdi bütçe açığı var ve harcamalara baktığımızda şirket karlılığını ciddi şekilde etkiliyor. Capex'i de destekliyor ama verimlilik mi olur yolun sonunda, enflasyon bir baskı mı yaratır, bunu bilemiyoruz. Tabii enflasyon bir risk, bu hep aklımızda. Peki petrolü nasıl değerlendiriyorsunuz ve aynı şekilde Orta Doğu'daki gelişmeler sizce nasıl? Yani bu durum 3 hafta, 4 hafta ya da birkaç ay daha devam ederse başımız derde girer mi? Bu çok büyük bir sorun ve her geçen gün kötüleşiyor gibi gözüküyor. Nasıl çözüleceğini de bilmiyorum. Tabii ABD'nin çıkarını olacak şekilde, İran halkı ya da rejimine karşı olacak şekilde de çözülebilir. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Mesela Çin talebine günlük 5 milyon varil azaltsa ama Amerika'da ihracatını günlük 3 milyon varil artırsa ortada 8 milyon varillik bir fark söz konusu. Ama bu telafi edilebilir. Bir yandan stoklar düşüyor. Mesela belki gaz kuyularının kapanması gerekecektir. Yani bu durum her geçen gün biraz daha ciddi hale geliyor. Felaket gününü aslında başlangıçta düşündüğümüzden biraz daha ileri tarihe ötelemiş gibiyiz şu an. Peki ABD tüketicisi sizi endişelendiriyor mu? Stres sinyalleri görüyor musunuz? Çok değil. Üst gelir grubuna baktığımız zaman, yani en üstteki %50'de hala para var. işleri var. Ücretler artıyor, ev fiyatları yükseliyor, borsa yükseliyor. Tabii harcamalar

çalışmalar devam ediyor. Sıkıntı biraz daha alt tarafta. Onlara da tabii yardımcı olmak isteriz ama ücretler o tarafta çok artmadı. Ama yine de işleri var, çok da borçları yok ve nihayetinde tüketici harcamasını ve güvenini belirleyecek şey bence iş piyasası. Peki sizi endişelen unsurlar nelerdir? Başkan Trump yarın Pekin'de Başkan Xi ile görüşecek. Amerika'nın gidişatı açısından etkileri olabilir mi? Bunu da bilemiyorum ama tahminlerim şöyle. Dostane bir görüşme olur ve iki tarafta olumlu mesajlar verir. Çin'in çok büyük tavizler vereceğini de zannetmiyorum. Bizim de büyük taleplerde bulunacağımızı zannetmiyorum. Ortak çıkarlarımız çok çünkü mesela terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasını önleme gibi meseleler var. Çin de kendine güveniyor. Başkan Trump'la da bir şekilde bir ilişki sürdürmek durumunda olduklarını biliyorlar. Son çeyrekte trading sonuçlarımız çok iyiydi. Durum nasıl şu an? Buna yorum yapamam ama Troy'un yaptığı son konuşmasından bu yana gidişat iyi. Bunun ötesinde başka bir bilgi veremeyeceğim. Ufak ipuçları alsak. Siz de zaten hacimlerin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Çok yüksek. Evet ve yüksek olduğunda diğer bütün performans da iyi seyrediyor. Tabii siz de bütün bu gidişatın bir parçasısınız. Bakın hacimler yüksek. Hacim yüksek ve bu da trading'e iyi yansır. Peki yapay zekadan bahsedecek olursak, Mythos'u denediniz diye zannediyorum. Değerlendirmeniz nedir? Büyük resme baktığımız zaman yapay zeka kanseri de tedavi eder, çalışma sürelerini de kısaltır, çocuklarımızın ömrünü uzatır, uçaklar daha güvenli olur, araçlar daha güvenli olur, daha az insan hayatını kaybeder, yeni ilaçlar gelişir, yani gidişat iyi olur. Biz bunu zaten 13 yıldır kullanıyoruz. Zorlu işlerde bile inanılmaz sonuçlar veriyor. Müşterilerimize de yardımcı olmak için bunu yaygınlaştıracağız. Tabii şimdi bazı endişeler var. Şimdi Mythos tarafında çok güçlü bir sistem bu ve ciddi güvenlik açıkları olması bence anlaşılır bir endişe. Bunun da nasıl başa çıkacağımız önemli. Tabii bankalar tarafı var. Büyük bankalar, küçük bankalar, telekom şirketleri, hükümetler de bunun üzerine çalışacak ve herkes kendi işini kendisi gerçekleştirecek ama devletlerin bunu tek başına yapma kapasitesi yok. Riskli olduğunu anlıyoruz. Ki biz de yapılması gerekenler listesi yayınlıyoruz. Mythos'u da beklemeyin diyoruz. Çünkü nihayetinde bunu herkes erişecek ama erişimi aynı anda herkese veremezsiniz. Çünkü sızıntı olursa kötü niyetli kişiler de bu savunma sistemlerini biz güçlendirmeden önce kullanabilirler. Kaynak kodlarını da korumak durumundayız. Tabii bir de iş kaybı riski var. Bunu da anlıyoruz. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Paniklememeliyiz. Burada bence önemli olan şey beceri geliştirmek ve kendini yeniden eğitebilmek. Yapay zeka, siber güvenlik, ileri üretim imkanları, teknik meseleler. Burada yeni iş imkanları da ortaya çıkacak. Hükümetlerle şirketler bence burada işbirliği yapmalı, buna hazırlık yapmalı. Yani sürekli konuşmak yerine bir plan oluşturmak lazım. Peki Mythos acaba bankaların kendini savunma biçimini değiştirir mi? Yani siber güvenlik farklı mı ele alınmalı artık? Bankalar, bakın bankalar zaten her zaman siber güvenliğin merkezindeydi. Ki ben yönetim kuruluna ilettiğim yazıda da bunu ele aldım. En büyük risk zaten siber saldırı ve yapay zeka bunu kötüleştirebilir. Mythos'un önce de böyleydi. Ama işbirliği lazım ki biz bunu zaten yapıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Peki somut olarak ne anlama gelecek? Bu 5-6 ay içerisinde nasıl bir tabloya bakacağız? Bence herkes kendi uygulamalarını gözden geçirmeli. Yamalar burada çok önemli. Biz de açık kaynak kodlarını tarıyoruz çünkü çok fazla açık var ve hepimiz aynı kaynak kodunu düzeltmemeliyiz. Sen birini düzeltirsin, ben bir başkasını düzeltirim. İşbirliği burada yine çok önemli. Kritik tedarikçilerimizle de zaten görüşüyoruz ve herkesin işini doğru yaptığından emin olmaya çalışıyoruz. Eskiden biliyorsunuz yamalar kamuya açık bir şekilde yayınlanırdı. Ve sonra siz o yamayı uygulardınız, sisteminizi düzelttiniz ama artık bu düzeltmeler saatler içerisinde gerçekleştirilmeli. Tabii bütün yamaları da kamuya açık bir şekilde yayınlayamazsınız. Çünkü yine kötü niyetli kişiler bunu ters mühendislikle analiz edip sisteminize sızabilir. Bunun üzerinde 7/24 zaten çalışıyoruz. Peki hyperscale şirketleri ve finansman ekonomiyi ciddi şekilde ayakta tutuyor ama siz bu yatırımların geri dönüp dönmeyeceğine dair endişe ediyor musunuz? Şimdi ben şöyle görüyorum. Yapay zeka bir gerçeklik, bir realite ve buraya çok fazla para aktarılacak. Ve bu herkesin para kazanacağı anlamına da gelmiyor. Şöyle düşünün. Hyperscale tarafı ya da veri merkezleri tamam kendine bir kullanım alanı bulacak ama bazı şirketler eğer kötü tasarım yaparsa ya da yanlış tercihler yaparsa gidişat tersine de dönebilir. Bu da

mümkün. Peki yapay zeka sizin işe alım biçiminizi ya da çalışma şekillerinizi değiştiriyor mu? Bence yapay zeka her şeyi değiştirecek. Sizce değiştirdi mi? Bakın ben sabah raporlarımı bile farklı bir şekilde alıyorum artık. Mesela James Strategic Intelligence raporlarım var. Bu gitgide daha iyi hale geliyor. Ya da desem ki Francine dün neler aktardı? Bu soruyu ben sorduğum zaman her sabah 5'te önemli gelişmeleri alabiliyorum. Bunlar önemli ama daha da önemli olan şey filtreleyebilmek. Bunu biz farklı şekillerde kullanacağız. Ama benim günlük akışımı etkiliyor. Binlerce farklı şekilde kullanabilirsiniz zaten. Yine de Bloomberg izleseniz daha faydalı olabilir. Şimdi bu noktada biraz İngiltere'yi sormak istiyorum. Piyasalar başbakanın görevde kalıp kalmayacağını merak ediyor. Sonraki gelişmeleri merakla bekliyor. Ama bu Londra'daki JP Morgan için ne anlama gelir? Piyasalarda da siyasette de her zaman iniş çıkışlar olur. Temel stratejimiz değişmiyor. Şimdi Avrupa'yı ve İngiltere'yi düşündüğümüz zaman onlar ne yapılması gerektiğini biliyor. Mesela Drag raporuna baktığınız zaman sermaye piyasaları yazılmış, ortak düzenlemeler ifade edilmiş, sınır ötesi rekabet gibi konulara değinilmiş. Tabii Avrupa'da ciddi düzenleyici yükler de var ama İngiltere'nin de benzer şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Keir Starmer çok zeki bence ama siyaset zor iş. Yani borçlar söz konusu, bütçe açıkları söz konusu. Bu yüzden de bir sıkışma var ve bu aslında miras alındı. Ve Rachel Reeves'in dünyasında artık o zor kararların alınması gerekiyor. Biz bunu yapacağız demeleri gerekiyor. Kısa vadede belki durum iyi gözükmeyebilir ama hükümetler ekonomiyi büyütecek şeyleri yapmak durumundalar. Ki hatırlayın, Starmer ve Macron Brexit'i geri çevirmeden savunma ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği yapma hedefleri koymuştu. Ve bunlar ekonomik açısından da doğru yaklaşımdı. Bütün kıtaya faydalı olur. Peki Canary Wharf'ta çok büyük bir projeniz var ama olası siyasi istikrarsızlık sizin bakış açınızı değiştiriyor mu? Yani maliyetler ya da vergiler tarafında endişeli misiniz? Burada söz konusu olan şey siyasi istikrarsızlık değil ama bankalara kötü davranırlarsa o zaman endişe oluşabilir. İngiltere'ye biz zarar vermediğimiz halde şimdiye kadar yaklaşık 10 milyar dolar vergi ödedik ve bunun adil olduğunu düşünmüyorum. İleri giderse, daha fazlası olursa biz de stratejimizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. Peki siz Avrupa'daki güvenlik finansmanı konularına da hakimsiniz, yakından ilgileniyorsunuz. Bu çerçevede Avrupa'daki savunma şirketlerinin yeterli finansmana sahip olması için neler yapıyorsunuz? Çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Yıllar içerisinde 1,5 trilyon dolarlık kaynak sağladık biz. Ve bu sadece dayanıklılık meselesi de değil, direnç de değil. Burada ilaç, nadir toprak elementleri, yarı iletkenler, aklınıza gelebilecek çok şey var ki Avrupa'nın LNG'ye de ihtiyacı var. Biz bunu sadece bir direnç meselesi olarak da görmüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan güçlü ekiplerimiz var. Danışmanlık da veriyoruz. Araştırmalar gerçekleştiriyoruz ve farklı alanlarda araştırmalar yapıyoruz. Mesela gemi inşa ekosistemi, ilaç üretimi, çipler, nadir toprak elementleri, bütün alanlarla ilgileniyoruz. Ve aslına bakarsanız demokratik dünya hiçbir zaman bu kadar dışa bağımlı hale gelmemeliydi. Potansiyel rakiplerimize çok bağlı, çok bağımlı bir hale geldik ama bunu düzeltmemiz lazım ve hemen düzeltmemiz lazım. Peki bu Amerika'ya fayda sağlar mı? Yani ABD'nin daha güçlü müttefiklere ihtiyacı var mı? Amerika için de iyi olur ve güçlü müttefiklerin Amerika için faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var ki başkanımız onları bu konuda biraz zorladı ama iyi de oldu. Hedef burada daha güçlü bir NATO yaratmak olmalı, daha zayıf değil ki. Bence hedef ne diye sorsanız Avrupa ile ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi gerekiyor. Ve Draghi raporunun da hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olursa, Draghi raporu hayata geçirilebilirse büyük bir serbest ticaret anlaşması da mesela bana çok makul geliyor. Çünkü bu pek çok sorunu çözebilir ve ekonomiler daha hızlı büyürse bu sadece büyük şirketlere de değil bütün halklara da fayda sağlar. Bunlar aslında dünyayı güvenli ve özgür tutmanın temel sütunları. Demokrasi de zaten böyle olmalı ve daha da vakit geçirmeden bunlar hayata geçirmeli. Peki siz olsanız Orta Doğu sorunlarını nasıl çözerdiniz? Bilemiyorum, yani pek çok siyasetçi İran'da bir tehdit yoktu da diyor. Ama bu bana çok da iyi gelmiyor. Çünkü İran rejimi 47 yıldır öldürüyordu, savaş çıkarıyordu. Batı dünyası vekalet savaşlarına bu kadar uzun sürede izin vermemeliydi. Yani yılanın başı yıllar önce ezilmeliydi diye düşünüyorum. Şimdi daha fazla riske bakıyoruz.

0: ama daha fazla fırsat da ortaya çıkabilir. Çünkü insanlar artık Orta Doğu'da barış istiyor. Durum çok zor. Sonucun ne olacağını da bilmiyorum. Bir B ya da bir C planının olduğunu umuyorum. Mantıklı bir şekilde çözüm bulunmalı. Peki bugün Hürmüz Boğazı sizce ne pahasına olursa olsun yeniden açılmalı mı? Nihayetinde yeniden açılacaktır. Yani bilemiyorum. Ordu da bu tür senaryolar için 40 yıldır planlar yapıyor. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bilemiyorum ama umarım işe yarar. Peki umuyoruz elbette ama bu kadar belirsizlik varken işte jeopolitik riskler, piyasa tarafı şu an kesin olarak bir şey bilmek isteseniz o ne olurdu? Yani başkandan hangi bilgiyi kesin olarak almak isterdiniz? Bilemiyorum. Yani tahminlerde bulunmak istemiyorum. Ben tek bir iyi haberin peşinde de değilim.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: İyi akşamlar Bloomberg HT ekranlarına ve 4 Kadın Bir Dünya'ya canlı yayında her salı olduğu gibi hoş geldiniz. Keyifli bir gece diliyoruz ki hep birlikte yaşayacağız. Biz bu hafta sanatın ve mozanın kalbinin attığı her yerdeyiz yine. Neler var masada? Rotamızda gerçekten çok fazla yer var. Bir kere Venedik'e, Venedik'in kanallarına gideceğiz. Londra sokaklarına sizi götüreceğiz. Kanah Kırmızı Halı'ya gideceğiz. Met Gala'ya bakacağız. Anadolu'ya gideceğiz, orada tozlu tezgahları size yakından tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Ama ilk olarak müsaadenizle değerli partnerlerime merhaba diyerek programı açmak istiyorum. Hoş geldiniz kızlar.
1: Hoş bulduk.
0: Bu çok iyi oldu, çalıştık böyle senkronize. Evet.
2: Çalıştık bu sefer.
0: İyisiniz, keyfiniz yerinde. Hepiniz ışıl ışılsınız.
1: Ben heyecanlıyım kendi adıma.
0: Böyle baharın renklerini de görmeye başladım ki Ceylan'da böyle bir renk. Evet.

0: oldukça fazla konuşuldu. Gördük, temaya uygundur dedik, değildir dedik. Kendimizce fikirlerimizi beyan ettik ama işin uzmanı olarak elbette senden detaylarıyla dinleyeceğiz. Tema bu sene açıklandığında heyecanlandığını söylemiştin. Hani insanların evet. bunu nasıl uygulayacağını görmek adına o ünlü basamaklarda, merdivenlerde diyeyim. Şimdi gel beraber görseller üzerinden konuşalım. Kimler o temaya uygun giyinmiş, kimler sınıfta kalmış?
1: Olur. Şimdi bir değerlendirme yapacak olursak biraz hayal kırıklığıyla başladı bende açıkçası. Çünkü tema çok iyi. Yani burada hani sanat, moda sanattır. Pek çok farklı şey yapılabilirdi. Hatta biz aramızda da konuştuğumuzda sen ne yapardın diye. Hı hı. Mesela ben demiştim ki bir Refik Anadol eseriyle bir styling yapılabilirdi, bir çalışma yapılabilirdi. Bir moda tasarımcısı bir araya gelebilirdi. Yani biraz aslında dijital sanat görmek istedim ben ama bu yoktu. Çok hep eski dönem sanata, işte Rönesans'a, Yunan heykellerine biraz öykünme vardı. Ben çok çağdaş bir şey göremedim. Var mıydı kızlar? Kaçırdığım.
2: Haklısın, evet. Bir tane çağdaş bir şey benim favorim. Sonra söyleyeceğim diye şey
3: yaptım. Demin Hırs'ta vardı sanki.
2: Olabilir.
3: Evet, evet.
1: Ama ben böyle ön plana çıkanlar işte daha beklediğimiz şeylerdi. Evet. Mesela bir işte Starry Night gibi bir şey bekliyordum. Ya da Klimt. Evet, kesin bekliyordum kesin. Ki en çok oldu. Güzel görüntüler de vardı. Tabii ki beğendiklerimiz de
0: oldu. Ceyhun yönetmenimiz veriyor ekrana.
1: Favorilerimden başlarsak. Evet. Birincisi öncelikle Emma Chamberlain'i çok beğendim. Bence zaten geceye ilk o adım attı. Ve dedim ki hani harika bir şey geliyor. Bir Mugler tasarımı. Hem Thierry Mugler'e eski tasarımcısına bir gönderme yapmış. Onun ünlü kelebek elbisesine. Hem de tabii ki burada bir Vincent van Gogh tablosuna da gönderme yapmış. Yağlı boya kullanılmış elbisenin üzerinde. Boyarken videosu var. İşte kolları çok zarif, makyajı, saçı, pozu, her şey çalışılmış. Ben böyle Met Gala'da çalışılmış işleri görmek istiyorum. Ve evet budur dedirten tavırları görmek istiyorum. Ki Emma bence bu anlamda stylistiyle, moda tasarımcısıyla, saç makyaj artistleriyle çok iyi çalışmış.
0: O ilk gelenlerden biri miydi? Beklentiyi çok yükselterek başladı.
1: Beklentiyi çok yükseltti o yüzden belki de. Aa dedim işte tamam oluyor. Sonra mesela Nicole Kidman'ı gördüm ve çok aa işte hiç olmamış.
0: dedim pardon. ben de gördüm. Evet.
1: Bu arada Emma Chamberlain'i ben geçen sene çektim. Los Angeles'a gittim, tanıştım. Annesi de gelmişti çekime. Aa. Çok tatlı bir kız ve aslında çok çaktırmamaya çalış da bence modaya çok düşkün. yani gerçekten bu anlamda çok çalışıyor. Geçen seneki Met Gala'da da kırmızı halıyı sunmuştu. Bu sene de sundu. Ve sadece kırmızı halı sunan bir sunucu değil, böyle bir başrol gibi sahipleniyor. Bu çok hoşuma gidiyor. İkinci en beğendiğime gelecek olursak ki bence burada paylaşıyoruz. Kendall Jenner. Bir Zac Posen elbisesiyle melek gibiydi. Zaten Lourdes'daki kanatlı zafer heykelinin bir elbiseye dönüşmüş hali diyelim. Zac Posen çok uzun yıllardır kendi adına bir şey üretmiyor. Çok ilginç bir şekilde Gap markasının kreatif direktörü. Aslında işte denimlerle, jeanlerle bildiğimiz bir marka. Biraz burada hani neden böyle bir markayla işbirliği dersek tabii tasarımcıyı destekliyor aslında ve isim olarak da orada markanın ismi yer alıyor ama bence çok iyi konstrükte edilmiş bir elbise, çok iyi oturtulmuş bir elbise. Burada da tasarımcıyı görüyoruz.
3: Evet, sizin de favoriniz. Tasarımcıları da yanlarında artık galiba.
1: Tasarımcılar davet edildi. Ben yapılış videosunu izledim. Altında küçük bir su baloncuğu nasıl diyeyim tankı var ve aralardan o baloncukları yolluyor. Yani çok eğlenceli bir elbise. Çok. Sadece nasıl oturabildi ondan çok emin değilim. Çünkü onlar böyle anladığım kadarıyla cam gibi bir
0: cam
1: malzeme.
0: Gördüm ben de videoyu cam.
1: Değil mi?
0: Yani oturmadı.
1: Oturmadı.
2: Basınçla beraber böyle bir harekete geçiyor gibi anladım ben de video izlediğimde. Yani anlattıklarını da öyle düşünmüştüm.
3: Ağırdır da elbise o zaman öyle bir cihaz varsa.
1: Çok güzel bir
3: gerçekten.
1: Fikir.
2: Evet.
1: İşte çağdaş belki de biraz daha çağdaş bir sanata yakın ve tabii ki taşıyan da çok iyi taşımış diyebiliriz.
0: Evet. Beğenmediklerini de soracağım.
1: Yani
0: bittiyse eğer
1: bitti. Rihanna'yı bu sefer beğenmedim. Hı hı. Kocasını da beğenmedim. Beraber onları genelde uyumlu buluyorum ve tema için çok çalışıyorlar ama burada bu elbise güzelim kadını bence mahvetmiş.

0: Ne kumaşını beğendim, ne temaya uygun bulmadım. Saçı makyajını hiç beğenmedim. Rocky'di zaten. Eledik burada beraber maalesef.
1: Ha, Rocky miydi?
0: A$AP Rocky.
2: Evet.
1: Okey, tamam.
0: Kocası.
1: Bizimle değilsin.
2: Bu kadar mı Met Gala'dan görüntüleriniz? Ne dersin?
0: De başka kim var acaba? Burada bir görüntüler dolaşsın. Aklımıza kim geliyor?
2: Ben beğenmediğim bir şey söyleyeyim.
0: Evet, söyle.
2: Söyle, kostümün dışında genel Bezos'ların desteklemesini beğenmedim. O çok konuşuldu. Evet. Eminim sen de ona geleceksin. O yani teknoloji devlerinin bu alanı biraz böyle reklam için kullanıyor olması gerçekten çok tartışıldı. Venedik'e kadar uzandı bu. Gerçekten böyle farklı çevrelerde Met Gala'nın da yansımaları vardı. Negatif eleştiriler çok fazla yani yapıldı.
3: Eşi de
2: ama,
3: beğenilmedi.
2: Evet, eşi olarak, de beğenilmedi. Değil
0: keşke
2: mi
0: biraz çalışsaydı o da yani.
2: Evet, evet.
0: Maalesef.
2: Beğenilmeyen çok bir look olarak onu da söyleyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle.
2: Değil mi?
0: Evet. İkisi de yani çok uygun değildi. Evet. Ve herhangi bir yere gelir gibi giymişlerdi. Hailey Bieber da maalesef çok güzel bir kadın.
3: Su gibi.
0: Ama ben beğenmedim.
3: Aynı
0: çok daha iyi bir şey.
3: Aynı rolümü gördüm. Yani o günler için yaşıyor. Evet. Bütün sene hazırlanıyor. Evet. Müthiş bir motivasyon. Emeğine sağlık. Ne diyeyim?
0: Bugün kan kırmızı halısında da boy göster.
1: Değil mi? Nemli orası. Evet. Sen de yeni geldi. Esere büyük ciddi bir zarar vermiş. Daha sonrasında eseri restore etmek için uzman arşivciler ve restorasyoncular o almışlar. Ama şöyle bir şey yapmışlar, dijital kayda da almışlar eseri. Yani bu nasıl bir şey derseniz, işte önemli cihazlarla üç boyutlu olarak eseri tarıyorlar ve bir nevi eser artık belgelenmiş oluyor, arşivlenmiş oluyor. Bu da aslında teknolojinin kültürel mirasa ne kadar koruduğuna dair en güzel örneklerden
0: biri. Tekrar koymuşlar mı?
1: Aynen, 7 Mayıs'ta da eser restore edildikten sonra tekrar izleyiciyle buluşmak şimdi için duvarına gitmiş.
0: Çok güzel.
1: Evet, değil mi?
2: Güzel fikir gerçekten.
1: Evet.
2: İyi bir çalışma olmuş.
1: Harika.
3: Şimdi Venedik'ten devam edelim. Nereye mi? Aramızdan gidiyoruz? Birileri geçtiğimiz haftayı Venedik'te geçirdi.
0: Gondollarda.
3: Bilmiyorum sana benzer bir ortam burada sağlayabiliyor muyuz? İnşallah rahat ettirebiliyoruzdur orada. Çünkü her köşesi sanatla doluydu eminim Ayça, öyle değil mi? Venedik Bienalinde. Bu yıl ne vaat ediyor onu soracağım sana ama bunun da paralelinde şimdi biz burada konuşulan başlıklara, buradaki ajandaya baktığımızda işte jüriye dair haberler, Türkiye Pavilyonu'nun açılışına dair ajandalar, bunları biz konuştuk ama orada sen yerinde gündem neydi onu söyle bize, neler vardı gerçekten böyle gözün gönlün doydu mu?
2: Çok beklentimi düşürerek gitmiştim çünkü 61. Venedik Bienali minör tonlar başlıklı. Daha açılmadan pek çok problemle beraber, krizle beraber temsil problemiyle gündeme gelmişti. İşte Rusya etrafında şekillenen politik kriz, İsrail pavilyonunun protesto edilmesi, yine onların katılımından doğan pek çok problemli süreç. Ve takiben de tabii ki işte çoğu sanatçının, kültür kurumunun, profesyonelin imza toplayarak bu konuya karşı verdikleri bir tavır ortadaydı. Açıkçası ben de Bienal tabii yaklaşırken bir de özellikle Afrika diasporası, postkolonyal temalar ve kırılgan hafızalarla ilgili çok uzman, Bienal'in küratörü olan Koyo Koh'un da vefatıyla böyle herkeste bir moral bozukluğu oluşmuştu. Bienal'in söylemi nasıl devam edecek, nasıl bu anlatı yerini bulacak gibi endişeler vardı. Venedik tabii işte bütün tarihi mekanlarından, sokaklarına, kanallarına, her yerine kadar sanatla doluydu, onu söyleyebilirim. Ama benim görüşlerim tabii biraz daha belki farklı kalacak. Hani bizim şu anda basından takip ettiklerimizin yanı sıra. Ben ana sergiyi çok fazla yoğun buldum. Özellikle işte Arsenal ve Giardini iki mekanda gerçekleşiyor. Ana serginin girişinde Filistinli ve İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmiş olan çok önemli Refat Alaer diye bir şairin bir şiiri sizi karşılıyor. Küratör bir metindense bir şiirle sergiyi açmayı tercih etmiş. Bu çok çarpıcıydı. Duygusal yoğunluğu çok gerçekten inanılmazdı, öyle söyleyebilirim. İçeriye girdiğimizde yoğunluktan kastım bu duygusal yoğunluğun yanı sıra bir de küratöryel yoğunluk çok söz konusuydu. Ben özellikle ana sergileri oldukça bunaltıcı diyebileceğim kadar fazla yan yana eserlerin yerleşmiş halini, yani yerleştiğini gördüm ve açıkçası bu biraz bireysel, bazı eserlerin, güçlü eserlerin daha

0: geri planda kalmasına neden olmuştu. Özellikle zanaat çok ön plandaydı ve bu zanaat de tabii ki işte farklı malzemeler, formlar, teknik, renk bir araya geldiğinde bir de o dolulukla gerçekten iyi işleri geri plana atmıştı diyebilirim. Fakat ön plana çıkan tabii ki bizim Türkiye Pavilyonu'nun İlber Güreş'in Gözlerinizden Öperim başlıklı sergisi gerçekten herkes tarafından çok beğenildi diyebilirim. Özellikle Arsenal'deki çoğu pavilyon çok karanlıktı. O karanlıktan geçtiğimizde ışık ve mekanı bu hibrit formların doldurma biçimi, işte tekstil, fotoğraf, bunların kolajı, çeşitli yerleştirmeleriyle Nilber Güreş gerçekten kendi dünyasını, o yani masalsı dünyayı, bu dünyanın çok acı gerçeklerini anlatmak üzere bence mükemmel şekilde kullanmıştı. Arsenal'e de dikkat çeken iki iş daha vardı benim için. Bir, çok sevdiğim Eric Baudelaire'in sinema ve kolektif hafıza odaklı bir yerleştirmesi vardı. Video yerleştirmesi. Bir de Alfredo Yar'ın bir işi vardı. O da çok çarpıcıydı. Çünkü bu kırmızı boşluğun sonunda siz işte petrol gibi bir takım enerji kaynaklarını ulaştığınız böyle bir yerleştirme görüyordunuz. Ve aslında işte dünyadaki şu an ortaya çıkan tüm krizin bir takım nedenleriyle alakalı olan bir söylemi vardı. Giardini'ye geçtiğimizde, daha ferah böyle güzel bahçelere doğru ilerlediğimizde benim favorim bir kere Japonya pavilyonu oldu. Neden? Bu görmüşsünüzdür eminim siz de. İşte evet, bebekleri abi kucaklarına alan izleyiciler. Bir kere izleyici deneyimin bir parçasıydı. En sessiz fakat en etkili anlatılardan biri bana sorarsanız buydu.
1: Bebekler ağırmış Ayça.
0: Bebekler ağırdı. Şikayet ettim.
2: Sıkacağım.
0: Ben 30 saniye tutabildim.
2: Gözlüğü de var.
0: Gözlüğü
1: kaç kilo?
0: Biz, ya 10 kilodan ne fazlaydı bence. Ben spor yapan biriyim. Ben çok zorlandım. Ama şöyle... Eyi Arakawa Nash'ın eseri bu. Sanatçı ikiz bebek sahibi olduktan sonra bebek sahibi olmanın fiziksel ve psikolojik yüküyle alakalı olarak kafayı yoruyor. Gerçekten bunun üzerine bir çok etkileyici bir söylemi var ama buradaki çocuğu, işte bebeği taşımak, ona bakım vermek aslında biraz da şeyle ilgili bir durum. Onun o ağırlığını hissetmek, yükünü hissetmek, gelecek nesilleri, ekolojik krizi, kırılgan anlatıları da hissetmek anlamına geliyor. Güzelmiş. Yani burada bebek sadece bir araç aslına bakarsanız. Bu çok etkileyiciydi ve hatta işte üst katında isterseniz bez değiştirebildiğiniz falan ve o deneyimi görüyorsunuz.
2: Sen de yaptın mı?
0: Yani ben oraya hayır yaptım.
1: Çok değiştirdim.
2: Ben hani de çok değiştirdim.
1: Gerçeğini çok değiştirdim.
0: Bu arada çok komik bir şey oldu. Birisi söyledi. O da bebekliydi Viyana'yı gezerken. Ya ben bunu zaten hep yapıyorum. Yukarıya çıkayım bari. Hani
2: bu benim için bir deneyim değil.
0: Rahatlıkla yaptırayım falan gibi böyle bir şey söylemişti.
1: Ha, bebeğini değiştirmesi
0: evet, evet,
1: çok iyiymiş.
0: Madem bunu denemek istiyorlar falan diye. Çok etkileyiciydi bana sorarsanız. İkincisi de tabii işte çoğu kişinin de sosyal medyadan eminim görmüşsünüz. Avusturya pavilyonunda Florentina Holzenger'in bir eseri vardı. Öncelikle işte bir performatif bir pavilyondu burası ve çok ciddi anlamda önünde kuyruklar vardı diyebilirim. Burada tabii ki işte sanatçının kendi bedenini kullandığı, bedenini zorlamayı özellikle çok sevdiğini biz biliyoruz. Feminist bir sanatçı olduğunu biliyoruz. Fakat çok ilginç bir şekilde siz Avusturya pavilyonuna gittiğinizde öncelikle bir çan içerisinde sanatçı kendini gördüm. Çanda çalıyor diyelim.
1: Evet. O aslında bu çok naifçe açıkladı.
0: Evet, evet kendini yani çan tokmağı yerine sanatçının kendisini biz orada görüyoruz ve o aslında yaklaşan ekolojik krizle, küresel ısınmayla ilgili büyük bir alarm niteliğinde ve bunu direkt bizim bedenimiz üzerinden yapıyor. Burada gördüğünüzde çok çok ilginç. Çünkü bu aslında bir arıtılmış bir dışkı diyebilirim size. Taşınabilir tuvaletlerde pavilyona giriyorsunuz. Taşınabilir tuvaletlerde dışkınız arıtılıyor, filtreleniyor ve daha sonrasında su sistemine dahil edilerek böyle ilginç bir eser üretiliyor. Burada da tamamen yine modern dönemin gözde seni görüyorum.
1: Yapmayacağım. Ben bu modern sanata konuşmayacağım. Yokum ben modern sanata ya.
0: Haklısın fakat anlattığı şey şu, bu bedenin atını dediğiniz şey sistem ve yaşam döngüsüyle ilgili aslında modern dönem bizim atığımızı dışlayan bir önermesi var. Sanatçı da burada işte hem o kadın güzellik algısıyla ilgili, hem bedenle ilgili, hem de o yaşam döngüsüyle ilgili pek çok şeyi hatırlatıyor ama temelde bir ekolojik anlatı var diye.
2: Sonra özel sorularımızı sorarız sana.
0: Çıkışta alabilirim. Evet, aynen.
1: Bizimle dalga geçiyor da olabilirler Aycacığım. Ben öyle de düşünüyorum.
0: Bu çok çarpıcı bir eserdi. Onun dışında çok hızlı toparlıyorum. Dries Van Noten bahsetmiştik sergisinden. Çok keyifliydi. Mücevherler, kostümler, objeler hepsi yan yanaydı ve zaten tasarımcının kendi vakfının mekanı da çok güzeldi. O Murano camlarıyla beraber tüm bir araya gelen çeşitli böyle gerçekten kum sana atmıştım zaten. Evet. Çıldırdım. Bence en iyi sergilerden biriydi. Bence Venedik'te şu an yani paralel sergiler Biennale'in kendisinden daha etkiliydi diyebilirim bazıları. Anish Kapoor sergisi için bunu söyleyebilirim. Dries Van Noten için söyleyebilirim. Boetti sergisi için söyleyebilirim. Genel hatlarıyla çok ironik oldu çünkü minör tonlar dedik ve sessiz politiklik beklerken ortalığı ayağa kaldıran politik bir Biennale oldu. Evet, evet. Dolayısıyla notlarım bu şekilde.
1: Ağzına sağlık. Tüm deneyimi bize yaşattı.
2: Gerçekten yaşadık.
1: Bu arada bir yeri hakikaten böyle yerinde gezip görmenin anlatım farkıyla hani burada sadece bilgilerimizle aktarmanın farkını gördük. Ben sevgili program koordinatörümüz Hülya Akoğlu'na buradan tüm Biennale'leri gezmemiz gerektiğine dair ve moda haftalarını ve konserleri özel yayında konuşuruz sizinle sonrasında. Bu arada konser demişken Venedik Biennale'inde DJ setinde hiç beklemeyeceğim bir insanı gördüm. Kimi gördün Ceylan?
3: Björk.
1: Neden?
3: Vallahi bilmiyorum. Bir anda zaten sürprizlerle dolu bir kadın biliyorsunuz. Rosalia'nın performansında da arkadan bir anda çıkmıştı. Burada da ben maskesiyle Biennale'de DJ'lik yaparken gördük kendisini. İlginç bir andı bence. Çok. Yani insanlar da çok mutlu olmuşlar. Çünkü çok az konser veren birisi, çok az ortaya çıkan birisi. Bir de yine Biennale'de Türk bir tasarımcı giymiş kendisi. Çok genç bir tasarımcı, Poli Moda'da İtalya'da yeni mezun olmuş. Bir Türk tasarımcıdan kıyafet tercih etmiş, derin kemer. Buradan kendisini kutluyoruz. Bu sahada gördüğümüz mezuniyet kıyafet tasarımlarından bir tanesi, soldaki de Björk'ün üstündeki hali.
0: Harika, gerçekten evet, ilginç.
2: Çok düşünülmüş.
1: Ya tasarım çok ilginç. Kimse de şey diyemedi. Evet. Ben
2: çok
1: bunu
2: güzel.
1: Giyerim.
2: Ama düşünülmüş.
1: Björk'ün giymiş olması
3: evet,
1: çok
3: yani
1: değerli. Çok tebrik ederiz.
3: 90'lardan beri bu kadın böyle tasarımlar tercih eder.
1: Ve kimse etmezken.
3: Kimse etmezken yani o Met Gala'yı tek başına konserlerinde sosyal medya bile yokken zaten sürdüren bir kadındı.
2: Satışlar nasıl gidiyor acaba?
3: Bu kadar yani genç bir yeniliğin peşinde olması ve genç bir tasarımcıyı da bulup giymesi bence onun içindeki hala o farklı moda aşkını çok güzel gösteriyor bize.
0: Bana hak verin, ben Biennale'de gördüklerimden sonra çok şaşıramıyorum. Böyle bir durumda.
1: Ayça seni uzun süre hayatta hiçbir şey şaşırtmayacak.
0: Gerçekten öyle.
1: Şimdi her hafta artık böyle bazı başlıklarımız dosya gibi olmaya başladı. Belki o niyetle başlamadık sizinle ilk o konu başlıklarını siz önerdiğinizde devamlılığı olur mu diye. Ama öyle bir yere de evrildi. Evet. Bunlardan bir tanesi de tasarımcıların müzeye benzeyen, müzeyi andıran o yaşam alanları başlığıydı. Şimdi bazı isimleri geride bıraktık. Hepsinin çoğunu da aslında hayranlıkla izledik desem yanlış olmaz değil mi? Farklı tarzlarda olmasına rağmen. Şimdi yeni bir isim var. Ceylan ve kızlar sizinle de konuşmak istiyorum. Çünkü Givenchy diyeceğiz. Hani Fransız şıklığından bahsediyoruz. Ama sadece hani evin nasıl bir ev olduğundan, nasıl dekore edildiğinden bağımsız olarak ciddi bir sanat koleksiyonu da olduğu için hani sizden de mutlaka görüş almak isterim. Şimdi ben görüntüleri gördüğümde Ceylan bir müzeyi andırıyordu adeta. Muazzam bir düzen, yani bir tabloya bakıyorum gibi hissettim. Sana ne hissettirdi? Bir de hani tasarımcı yönüyle yaşam alanı birbirine paralel mi?
3: Zaten şöyle ki aslında bir aristokrat ailede doğmuş. Yani pek çok tasarımcıdan biraz daha farklı bir çocukluğu var. Ve bu aristokrat aile de zaten hali hazırda koleksiyonermiş ve mimariye çok düşkün. Farklı farklı yerlerde evleri olan.
1: İçine doğmuş.
3: İçine doğmuş. Ama tabii ki bunun onun tasarım tarafına ne aktardığına bakacak olursak Givenchy için hep şunu derler. Yani kadının en zarif halini

0: ortaya çıkaran bir tasarımcı. Hı hı. Gençliğinde Cristóbal Balenciaga hayranıymış. Yani idolü oymuş. Zaten Balenciaga bir kadındaki en zarif o kütür hali modada giyilebilir şekle sokmuş tasarımcıdır. Dolayısıyla onun izinden gitmiş. Hatta moda dünyası şöyle bir söz vardır. Ben İngilizcesini bilirdim, bir çevirmeye çalıştım. Dior modayı sürükledi, Balenciaga mimarisini kurdu, Givenchy de onu yaşanabilir ve giyilebilir yaptı. Burada aslında baktığım zaman kariyerinin en büyük, en önemli noktası 25 yaşında kendi kötür evini kuruyor. Ama Audrey Hepburn'la olan arkadaşlığı, onu önce filmde giydirmeye başlaması, işte izlediğimiz bütün filmlerinde Givenchy tasarımlarını görmemiz. Öncelikle onun kıyafetlerini filmde tasarlayan bir tasarımcı olarak başlıyor ama sonra çok yakın arkadaş oluyorlar. O kadar yakın ki ölümünden sonra bir süre içine kapandığı söylenir Givenchy'nin ölümünden sonra. Gerçekten ona stil ikonu, aslında Audrey Hepburn'e stil ikonu ibaresini de diyeyim, nasıl titrini de Givenchy'nin verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada gördüğümüz bütün işte Sabrina'daki, Funny Face'deki, Breakfast at Tiffany'deki bütün elbiseler ve kendi özel koleksiyonlarını da giyerek başladığı kariyeri bu şekilde yükselişle devam ediyor. Diğer taraftan da bu aristokrat ailenin aslında DNA'sını başka aristokrat ailelerde sürdürüyor. Örneğin Jackie Kennedy ile tanışıyor ve Jackie Kennedy'nin çok önemli anlarında onun da özel tasarımcısı oluyor. Bakın mesela bu gördüğümüz unutulmaz look diyelim. Gerçekten onunla özdeşleşen ceketler, etekler ve kraliyet ailesinden de farklı isimler var. Örneğin Grace Kelly var. Yani hep böyle,
1: hep de böyle zarafetin simgesi isimleri söylüyorsun.
0: Kendisi için de bir anı okumuştum. Kendisi için de çok centilmen bir beyefendi derler. Yani mesela modanın çılgın çocuğu değil hiçbir zaman. Çok zarif ve o zarafeti ölene kadar sürdürmüş. Kendi tasarımlarında da hep korumuş bir tasarımcıdan bahsediyoruz.
1: Ay çok keyifli anlattın. Evet, benim gerçekten için bir daha Givenchy derdim.
0: Givenchy.
1: Bu ya. Givenchy. Evet. Peki kızlar, size de sormak istiyorum. Evet. Hani hem eve dair görselleri biliyoruz, paylaştık zaten birbirimizle de. O ben yaşayan müze tanımı doğru mudur
2: ya,
1: sence?
2: Bence doğru. Aslında yaşayan müze değil. Evin her köşesinde sanatı adeta farklı dönemlere yayarak yaşayan müzesini yaşayan ev haline getirmiş diyebilirim. Çünkü bir yemek kısmına giriyorsunuz. Orada 18. yüzyıl Fransız mobilyalarından 14. Louis mobilyalarına kadar bir eşlikçiyi görürken akabinde bir anda işte Miro çıkıyor karşınıza, Martin Rothko çıkıyor, Picasso çıkıyor. Yani çağdaşla klasiği o kadar güzel bir uslupla zincirleme olarak eve dağıtmış ki bence müthiş bir nasıl diyeyim, sanat yaklaşımı var ve gündelik yaşamında her köşesinde bunu yansıtmış. Ve bir yerde okudum o kendisini araştırırken, eserlerle aynı zamanda bağ da kuruyormuş. Yatak odasına bir Miro koymuş ve sabah baktığım, akşam baktığım diye ona seslendiğini bir röportajında belirtmiş. Dediğim gibi
1: ben yatak odama Miro koysam
2: evet, lütfen dikkat edin yazarsın.
1: Ben ona başka şeyler de söylerim. Ben seni seviyorum diye başlarım güle.
2: Evet, evet. Yani çok enteresan. Benim çok hoşuma gitti. Çin duvar kağıdı koleksiyonu da varmış büyük.
1: Belli biraz zaten önce gördük değil mi o duvar kağıdını? Gördüm, çok etkileyiciydi. Gördüm.
2: Ve ne kadar doğru bilmiyorum. Ceylan daha emindir. Modadan ayrıldıktan sonra vaktinin tamamını sanat koleksiyonuna adamış diye gene bir yerde okumuştum. Ki hali hazırda bu sanat koleksiyonu kısa bir vadede yapılmamıştır diye düşünüyorum.
1: Evet. Ayça, yani var mı eklemek istediğin bir şey? Hani çünkü gerçekten eşsiz bir sanat koleksiyonu var.
3: Ya şey tabii dikkatimi çekiyor. Bu kadar çok işte hem artık işte elitlerle diyelim, çok beraber çalışmaktan, onları giydirmekten ve öyle bir çizgiye sahip olmaktan dolayı belki de sanat koleksiyonu yolculuğun bir bölümünde kaçınılmazdı elbette. Hani o bireysel gustonun yanında. Ama şey dikkatimi çekti. Evde gerçekten ciddi bir ritim var. Özellikle işte modern dönem eserlerini görüyorum. İşte Kandinsky'ler, Picasso'lar, onların bakış açıları, daha doğrusu işte evde gezinirken farklı açılarda yerleştirildiğini gördükçe orada da bir hiyerarşi kendince ya da farklı bir ritim oluşturduğunu ve gerçekten bir müzeolojik bir yaklaşımla evdeki kürasyonu yaptığını düşünüyorum. Tabii birden fazla işte objeyi aydınlatmayı ya da mobilyayı, özellikle yine modern dönem sonrası mobilyaları ben biraz daha beğendim açıkçası. Hepsini bir araya getirmek bu ciddi bir yani gusto gerektiren, evet, bir şey.
2: Yorucu
3: gerçekten.
2: Bir ev. Ama
0: evet. Ve yüksek tavan.
3: Evet, yüksek tavan.
2: Ama her tarafta bir ses olduğu için değil mi? Evet. Herkes, her köşe farklı.
3: Evet, çok
2: konuşuyor.
3: Güzel. Gerçekten çok güzel. Gördüğümüz evler arasında benim hani favorim. Benim de. Olmaya yakın diyebilirim.
0: Ben Londra'dan dönerken uçakta Ralph belgeselini izledim. Hmm.
3: Ralph Lauren. Güzel, evet.
0: Ve önümüzdeki hafta da bunu masaya yatıralım diyorum. Çünkü onun sanat
1: belgeseli
0: tarafı...
1: mi, onun yaşam alanını mı?
0: Onun yaşam alanını. Hmm. Çünkü yani çok ilginç bir kişilikmiş. O kadar yakından tanımıyordum açıkçası. Uzun bir belgesel. Onun da yaşam alanı ve tabii ki bir de kendi markası altında home collection, yani ev, evet, koleksiyonu kuruyor. Ve ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz an tanıdığınız bir marka, yaşam alanında da, yani sadece kıyafette değil. O yüzden bunu da konuşalım.
1: Ben notumu alıyorum.
0: Notuna.
1: Ralph Lauren. Peki şimdi bu zarafet timsallerinden ve o eskimeyen yaşam alanlarından gelin sizi daha popüler bir yere götüreyim. Günümüzün aslında sadece popüler değil, en de prestijli kırmızı alılarından biri, öyle değil mi Ceylan Kan?
0: Evet.
1: Kan'dan bahsediyorum.
0: Kan Film
1: Festivali. Bugün başladı festival.
0: Bugün başladı.
1: Şimdi festivalde filmler kadar her zaman o kırmızı halıya dair katı kurallar da, hı-hı, çok fazla konuşulur. Birçok yerde, birçok etkinlikte, hatta moda haftaları üzerinden seninle konuşuyorduk. Bazı o katı kuralların işte sosyal medya dinamiklerinin değişmesiyle birlikte esnetilebildiğini aktarmıştın sen bize. Kan'da devam ediyor mu kırmızı halıdaki o katı kurallar? Bizden katılacak isimler var. Bir de kim seni heyecanlandırır, kimi görmek istersin? Çünkü anladığım kadarıyla bu saatlerde o görüntüler de gelmeye başladı.
0: Evet, tam yayına girerken artık kırmızı halı açıldı. Öğlen yemeği görmüştük, jürinin buluşmasını görmüştük. Hatta gösterebiliriz belki. Jüri basın karşısına çıktı. En sol tarafta Demi Moore'u görüyoruz. Ve bu jürinin özelliklerinden biri de ilk defa Fransız birisinin, hı-hı, yer almaması. Hatta basın açıklamasında biraz politik yaklaşımlar da konuşuldu. Ayça'nın dediği gibi şimdi Venedik'te, Biennale'de başlayan işte bu tartışmalar, evet, politik tartışmalar Cannes Film Festivali'nde de sürüyor. İşte bazı yönetmenlerin filmlerinin nasıl değerlendirileceği gibi. Bununla alakalı da bir açıklama yapıldı. Ama Cannes bir bakıma tabii ki Hollywood galalarından çok daha katı. Ama diğer taraftan da markaların baskısı altında. Dolayısıyla jüri her ne kadar bunu böyle çok sanatsal tutmaya çalışsa da biz pek çok markadan işbirliği göreceğiz. Burada Türkler de var. Kırmızı halı dışında partiler ve davetler de var. O yüzden haftaya kırmızı halıda kim ne giymiş ve kimi beğendik, bunu değerlendireceğiz.
2: Tamam, çalışalım birazdan.
1: Seyra Kören. Ama bugün Kan kırmızı halı Türk katılımcı.
0: Evet. Evet, Türk katılımcılar var. Birkaç tanesini gördük, gittiler. Çeşitli markalarla beraber gittiler. Ama diğer taraftan da Kan'ın işte bu Hollywood galalarından daha katı olan tarafını bugün aslında anlatmak, evet, istiyorum. Heyecanlı. Çünkü Kan kuralları diye bir şey var. Ve dediğin gibi her sene esnetilmiyor, tam tersi yeni kurallar
1: öyle
0: ekleniyor.
1: Mi?
0: Evet. Bunları şöyle sayacak olursam, birincisi black tie, yani işte siyah giymek erkeklerde, mantıklı, smokin ve rugan ayakkabı kadınlarda tuvalet dediğimiz şekilde giyinmek. İkincisi topuklu ayakkabı kuralı, ki bundan bahsedeceğim. Çünkü iki tane bu kuralı esneten, daha doğrusu bu yasağı delen önemli isim var. Üçüncüsü selfie yasağı, bu yeni geldi. Bunu da anlatacağım. Dördüncüsü dakiklik, yani bir dakika bile geç kalsanız o kapı kapanıyor ve hani kim olursanız olun içeri alınmıyorsunuz gibi bir tavırları var. Beşincisi de, bu da geçen sene geldi, transparan ve büyük elbise yasağı. Şimdi hangisinden başlayayım?
1: Kuyruklu büyük, evet, elbise dediğimiz yasak.
0: Evet, geçen sene buna da bir yasak geldi. İstersen oradan başlayayım.
1: Bir ilgimi çekti.
0: Evet.
1: Ay, sanki Kan'a gitsem demek ki ben böyle çok kuyruklu bir şey giyeceğim. Aa, giyemeyeceğim mi Ceylan?
2: Giyemeyeceksin.
0: Öncelikle Cannes'da bir kırmızı halıda bekleme durumu var. Oradaki merdivenler çok önemli. Merdivende poz veriliyor ve tabii ki bu duruşlar, fotoğraflar değerlendiriyor. Çok çok önemli markalar içinde. Ama burada trafik yaratan, orada bir tıkanma yaratan büyük kocaman elbiseler ve aynı zamanda salonun içinde de oturma düzenini etkileyen kıyafetlere geçen sene yasak geldi. Bella Hadid'le başlayan, ki ben çok beğenmiştim çok aslında, güzel, transparan elbiseye de yasak geldi. Bizim burada hep konuştuğumuz naked dress modasını Cannes artık kabul etmiyor. Yani belli ölçüde bu çıplaklık ve transparan kıyafete de geçen sene yasak geldi. Yani çok büyük giyinmeyeceğiz, çok transparan giyinmeyeceğiz, çıplaklık yok. Kadınlarda.
2: Güzel, güzel, mantıklı.
0: Mantıklı mı buldum?
2: Ama topuklu yanmıyor.
1: Devam edelim. İkincisi selfie açıklamanı.
0: Selfie yasağı. Selfie de aynı şekilde akışı bozduğu için, burada çok ciddi bir trafik yarattığı için, kırmızı halıda bu dakikliği bozduğu için ikinci yasağımız da selfie yasağı.
2: Ben
0: bu
2: topukluya
0: da,
2: takıldım. Uzun boyluyum şimdi.
0: Bu da 2015 yılında, bak bu çok bayağıdır selfie yasak. Yani orada durup kendi fotoğrafını çekmek ve orada birkaç dakikadan fazla durmak yasak. Gelip uyarıyorlar ki bunu da geçtiğimiz senelerde gördük aslında. Güvenlik görevlileriyle ünlüler arasında bazı böyle itişmeler, bana dokunma gibi. Hmm. Ama hani Fransızlar bunu zaten dinlemiyor, dinlemez, takmıyor. Seni salona doğru itekleyen bazı durumlar yaşandı. Topuklu ayakkabıyı merak ediyorsunuz. Evet.
1: Ediyor tabii, boyun kaç ya sana? 1.80 kadın.
0: Babetle sen gitsin, giymesen yeri de olur.
2: Ama kızıyorlar dedi.
0: Şimdi babetle giden, daha doğrusu düz ayakkabıyla giden çok önemli yönetmenin eşi 2016 yılında içeri alınmadığı için bunu ilk defa burada fark ettik aslında. Düz ayakkabıyla kan kırmızı halısına yürünmez. Ve buna karşılık 2016 yılında Julia Roberts ne yaptı? Ayakkabılarını çıkardı. Topuklu ayakkabılarını çıkardı. Hiçbir şey söylemeden, ki zaten boyu uzun, bakın görüyorsunuz.
2: Elinde mi aldı?
1: Bu yaşanan olaya bir tepki gibi mi?
0: Tepki gibiydi ama hiçbir açıklama yapmadı. Hmm. Neden yaptığına dair bir açıklama yapmadı. İki sene sonra Kristen Stewart kırmızı halıya topuklu ayakkabılarıyla geldi. Aa. Bakın ve çıkarıp eline aldı.
1: Müdahale edemeyecekleri bir noktaya kadar gelip.
0: Ve sonra şöyle bir açıklama yaptı. Erkeklerden topuklu ayakkabı giymelerini istemiyorsanız benden de isteyemezsiniz. Yani bunu cinsiyetçi bulduğunu açıkladı. O yüzden de böyle bir aktivist bir duruş sergilediğini söyledi, ki kendisi zaten bu anlamda çok nasıl diyeyim, modanın yaramaz kızı gibi. Şanel'in yüzüken de böyle şeyler yaptığı
1: tam
0: için
1: olarak nasıl ifade edeceğimizi bilmediğimiz şeylere de yaramaz çocuğu, yaramaz çocuğu kızı diye yumuşatıyoruz. Yok, kendi aramızda.
0: Ben seviyorum ve doğru buluyorum ama bir taraftan da bu kuralları da aslında gerekli buluyorum.
2: Ben şeyi anladım, nedenmiş peki topuklu giymek zorundasın kuralı?
0: Topuklu giymek
2: şık
0: zorundasın.
2: Duruyor diye şık duruyor. Peki tamam, topuklu.
0: O şıklık.
1: Tamam, evet. Zaten elbise de belirli bir şıklıkta
0: olduğu için. Bu arada
1: olduğu
0: erkeklerde de aynı şekilde sneaker, spor ayakkabı yasağı var. Yani sadece bunu kadınlara dayatmıyorlar. Orada da bir espadril gibi bir şeyle ya da spor ayakkabıyla geldiğin zaman, smokin bile giysen orada bir tepki de.
2: Bütün kuralları okuyacağım, bir kapıdan dönmeyeyim.
0: Evet, aynen. Evet, kan kırmızı halı kuralları böyle. Önümüzdeki haftada bugün başlayan kırmızı halıyı değerlendireceğiz. Ben bugün Tilda Swinton'ı gördüm. Çok bir markanın davetinde. Demi Moore zaten bence bayağı konuşulacak. Onu gördük beraber. Başka kimi gördük?
1: Demi Moore'u görmedi. Demi Moore'un gençliğini gördük. Çünkü
0: gençliğini.
1: İnanılmaz eski bir görüntüydü o benim ilginç için. Programdan önce Ceylan bana gösterdi. Önümüzdeki hafta lütfen onu da konuşalım.
0: Onu da konuşalım. Bu da öğle yemeğine katıldığı hale.
1: Yani bizim gördüğümüz görsel bu değildi ama bugünden Cannes'dan bir görüntü. Evet. Öyle değil mi bu?
0: Bu Cannes'a geldi ve basın açıklaması için öğlen buluştu.
2: Ben beğendim.
0: Jacquemus tasarımı çok eğlenceli bir tasarım. Ben de beğendim. Cannes gibi bir mekana, yere, şehre çok uygun buldum. Zaten güzel giyiniyor. Stilisti çok iyi iş çıkarıyor. Heidi Klum'u gördüm. Onu maalesef görmez oldum. Evet. Cannes'dan notlarımız böyle.
1: Ben Ceylan'ı dinlerken kızlar aklıma şey geldi. Sanat alanlarını, galerileri, müzeleri yahut başka bu anlamdaki seçkin yerleri gezerken de bazı katı kurallarla hiç karşılaşıyor muyuz?
0: Evet.
1: Hani fotoğraftı, Kıyafet değil elbette emin. Ya bilmiyorum kıyafet miydi? Çok şu an konuşalım diye çok söylemedim güzel, bu arada. Ama. Ben notumu alırım haftaya sorarım. Dersinize çalışın diye. Güzel ben bir başlık. Ben merak
3: bence
1: ettim.
3: Harika bir başlık.
1: Selfie olabilir mesela fotoğrafın.
2: Evet
1: bilmiyorum.
2: Ama çekiyorlar. Ama şimdi bu bizim ülkemize göre mi? Universal mi?
1: Bir bakalım.
2: Buna da ona göre cevap
0: dokunmak
2: verelim.
0: Mesela değil evet, mi? Simgele. Dokunduğun zaman evet, evet. Uyarılıyorsun.
2: Aslında dokunduğun zaman müzede de uyarılıyorsun ama hani giyim kuşamda transparan da gördük.
1: Çıplaklık da gördük. Transparan da gördük.
0: Büyük elbise gördük.

0: Kocaman.
1: Ama büyük elbise olmayabilir mesela insan eserlerinin arasında çarpabilir, geçerken tabii. Çarpabilirim.
0: Mesela neyse, çanta biz... yasak müzede gezerken sırt çantası. Çantanı doğru. Önüne evet. Alman gerek.
1: Sırt çantanı.
0: Evet.
2: Ya da bırakman gerek dolaba.
0: Evet çünkü doğru. Çarpıyor diye.
1: Bak varmış bak, mesela evet. Ne kadar güzel. Ben notumu aldım ama tamam, kızlar yine sizden devam edeceğim çünkü... Kanın o pırıltılı halini bugün Ceylan çok güzel ifade etti ama evet. Bir de bir ustanın gözünden görelim mi? Görelim. Ara Güler'den bahsediyorum. Evet. 22 Nisan'da açıldı sergisi ve bu sergi bizi yine Kan'a götürüyor. Ve tabii şu çok etkileyici. Ara Güler gibi bir insanın objektifinden, bir ustanın objektifinden hani Hollywood yıldızlarını hı-hı. Görmek. Şimdi bugünün kırmızı halısına baktığında çok nostaljik bir duygu da uyandırıyor. Zaten son dönemde nostaljik şeylere de çok açız, çok bizi mutlu ediyor geçmişe dair şeyler. Kendi adıma konuşayım evet. Aslında benim için de o şekilde. O yüzden de şimdi bugünle kıyasladığında yarattığı bir duygu var. Ama hem o duygudan bahsedelim isterim hep birlikte hem de bu sergide işte neler bekliyor bize.
3: Ben serginin açılışına gittim. Evet.
1: Bana bak ben de döndüm.
0: Yok Ceylan'a gidiyoruz.
1: Aa Ceylan'cığım.
3: Evet çok güzel bir sergi. Şöyle tabii ki Ara Güler'i hepimiz daha çok İstanbul fotoğraflarıyla, evet. Balıkçılarla ve evet ara sokaklarla biliyoruz. Ben burada çok daha farklı bir yönünü gördüm. 1957-68 arası Kan'a sürekli olarak gitmiş ve film festivalinin gediklisiymiş. Çok iyi fotoğraflar çekmiş. Sadece foto muhabir olarak değil aslında film festivalinin içine de girmiş yani salona da girmiş ve sonraki partilere de katılmış. Dolayısıyla 3 bölümden oluşuyor sahne, festival, kutlama. Hepsini birden görüyorsunuz. Bende uyandırdığı his şuydu. İnsanlar çok doğal ve çok eğleniyor, çok güzel gülüyor. Şu anda pek onu görmüyoruz ya, herkes çok stresli görünüyor. Nasıl poz verdiğine daha çok odaklanıyor, işte ne giydiğine odaklanıyor ya da...
1: Mükemmel görünmeye.
3: Ya da kan kırmızı kurallarına odaklanıyor. Yani evet, biraz sanki sosyal medya için çalışıyor gibi.
1: Daha mutlu gördün daha insanları, mutlu daha gördüm. Anda gördün belki.
3: Evet, çünkü mesela Brigitte Bardot'u çekmiş, Sophia Loren, Grace Kelly, bunların hepsinin... hazırlık aşamaları da var ama çok doğal ve çok güzel insanlar. Hiçbir düşün estetik yok muhtemelen. ya da burada bir filtre yok.
0: Evet.
3: O
0: evet.
3: Filtresiz hali beni çok etkiledi açıkçası.
0: Hayat daha rahatmış diyorsun.
1: Çok güzel şimdi ifade
0: bir fotoğrafı
1: ettin.
0: Koyarken bile koyalım mı koymanın mı evet. Bakalım. Onlar ne kadar doğal yaşıyorlarmış.
3: Çekmiş evet çekmiş evet. Ve
1: yani orada... Çekmiş dediğinde Brigitte Bardot. Yani hani şimdi çok da acaba sadece çekmiş mi? O kadar güzel bir kadın ki.
3: Bambaşka no name ya da benim tanımadığım insanlar da var tabii. Mesela parti tarafında da böyle rastgele çek görmüyor bir de düşünsenize şimdi biz dijital kamerada her
1: doğru.
3: Şeyi görüyoruz.
1: Çok yani doğru. O ya da bin basıyor. Tane çekiyorsun evet. Da birini seçiyorsun. Aynen. Çok haklısın.
3: O kadar güzel ki o anları yaşamak bence gidip görsünler Ekim'e kadar sergi Ara Güler Müzesi'nde Bomonti Ada'da devam ediyor.
1: Harika çok teşekkür ederim. Ayça senden de biraz dinleyelim mi? Hani o sergiye dair fikirlerini, düşüncelerini. Ekim dedin değil mi Ceylan
3: evet,
1: bu arada?
3: Evet 11 Ekim.
1: Harika teşekkür ederim.
4: Henüz ben gitme fırsatı hala bulamadım. Fakat hani hem aramızda konuştuk hem de fotoğrafları görme fırsatım oldu. Tabii çok etkileyici çünkü Ara Güler hayatla ilgili, insanla ilgili her şeyi fotoğraflamış birisi. O bahsettiğin yıllar aralığında da Yeni İstanbul Gazetesi ve Hayat Mecmuası için bu çekmiş. Fotoğrafları çekmiş. Dolayısıyla orada biraz hani gazetecilik tarafı da var tabii ki o katıldığı ödül törenlerinden ve Kan'da bulunduğu süreçten çektiği fotoğraflarla. Beni şey çok etkiledi tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber biz aslında çok yabancılaşıyoruz. Sinemada da çok fazla şey değişti ve o zamanki sinema... Sinema hayatı, sinemaya dair her şey, teknik izleyicisi ya da işte sinema dünyası diyelim. Tüm o ekosistemiyle bugünkü arasında çok büyük bir fark var. Ara Güler'in çektiği fotoğraflardan onu çok iyi anlayabiliyorsunuz. O samimiyet dediğin gibi o yaşam havasını hissedebiliyorsunuz. Bir de fotoğrafçılık hep şeydir. Yani özneye yaklaşmak, süceye yaklaşmak için siz onunla belirli bir diyalog kurarsınız. Ben senin doğru. Dibine gelip gerçekten deklanşörü sokabilmem için bir yakınlığımın en azından bir haşır neşirliğimin olması gerekir. Ara Güler bu noktada zaten muhteşem bir figür. Hani hep o diyaloglarını biliriz ya belgeselinden de. Kanda şeyi hissetme. Evet, bir yerde Grace Kelly'ler var, işte Bridget Bardot'lar falan, ama o da onların yanında ve o partide.
3: Evet.
4: O davette. Evet. Onlarla beraber.

0: Ya ben eminim ki eğleniyordu ve o sırada bastı
1: Doğru.
0: zaten deklanşörü. Dolayısıyla beni çok çarptı. O yakınlık hissiyatını çok güzel hissedebildim. Umarım gittiğimde de tabii ki yakınını hissedeceğim.
1: Bir de şöyle bir şey var Gözde. Şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Ben kan için 2 defa ünlü hazırlamıştım. Şu anda menajerlik sistemi her fotoğrafı kontrol ediyor. Yani sen onu basmadan önce ya da basına servis etmeden önce ya da sosyal medyaya servis etmeden önce o menajerlik sisteminden bir kontrolden geçiyor.
2: Onaydan
1: Çoğu zaman
2: geçiyor.
1: evet onaydan geçiyor. Çoğu zaman markalardan da onaydan geçiyor. Oysaki Ara Güler gitmiş,
0: Evet,
1: çekmiş ve
0: evet.
1: kimsenin onayına sunmadan şu anda bizim filtresiz olarak önümüzde. Bu da tabii yani
2: Enerjisine yansıyor durumun,
1: hem
2: değil mi?
1: enerjisine hem de sanatçı olarak
0: Evet, gerçek
1: aslında çok
0: sanatsal
1: evet.
0: ifade. Yani gerçekten hiçbir bloklayıcı bir şey yok
1: Yok,
0: arada.
1: kafasında da yok
0: Evet,
1: özgür bir
0: evet.
2: alan bırakıyor
1: Evet,
2: ona. Çok güzel.
0: kesinlikle.
2: Ben de henüz gezme fırsatı bulamadım ama daha bayağı vaktimiz
0: Evet.
2: varmış. İzleyicilerimize de tavsiye etmiş olalım diyerek müsaadenizle kızlar kısacık bir araya gidiyoruz. Gerçekten kısacık. Dört Kadın Bir Dünya böyle birkaç dakikalık aralardan devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Bu bir tekrar programdır.
2: Canlı yayınla 4 Kadın Bir Dünya Bloomberg HT ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Kırmızı Halı'da bir mükemmeliyet konuşuyorduk. Ceylan'ın söylediği gibi herkes olabildiği en görsel olarak muhteşem halinde. Hatta kendi olmadığı filtreli haliyle var olmaya çalışırken. Şimdi birazcık daha Yasemen seninle beraber sanatın daha derin, daha travmalı tarafına bir bakalım. Çünkü sanatçıların aslında çok beslendikleri bir tema, öyle değil mi? O zorluklar, yaşanmışlıklar, sınav olan deneyimler ve bahsettiğim gibi travmalar onların sanatında çünkü güçlü bir yansıması oluyor. Bunu bir tema olarak kullanıp o acıyı alıp işte eserlerinde ortaya koyuyorlar. Eminim ki sen bu hafta bizler için örnek teşkil edebilecek yine çok önemli isimler seçtin. Ben de dinlemek için sabırsızlanıyorum.
5: Aslında şöyle ki Gözdeciğim, sanatçılara ve ürettikleri eserlere baktığımızda ya aşklarını resmediyorlar ya yaşanmış politik, siyasi gündemi ya da savaşı, ama kimisi de travmalarını, bu kişisel de olabiliyor ya da doğduğu toplumdaki ülkesine yansıyan travmaları da eserlerinde resmeden sanatçılarımız var. Ben bugün size o ilk üçünden bahsedeceğim. İlk olarak Francis Bacon'a gideceğiz. Francis Bacon'ın 1940'lı yıllar sonunda yaptığı Papa portresi. Aslında bu Papa portresi geçmiş yıllarda Diego Velázquez'in yaptığı bir portre. Burada Bacon bu portreyi kendi karanlık sanat uslubuyla tekrar yorumluyor diyebiliriz. Velázquez'in eserine baktığınızda ruhani lider koltuğunda otoriter ve güvenli bir şekilde oturuyor. Ancak Bacon'ın portresine baktığımızda bir kere o dikey uzun çizgilerle sanki esere bir perde örülüyor ve arkadaki figür diyeyim daha ağzını grotesk şekilde açmış ve çığlık atıyor. Burada Bacon insanın varoluşundaki aslında karanlık yüzü taşıdığı yükleri sembolize ediyor. Ve bu eser aslında bir seri değil ama 1940 yılında başladığı ve 40 tane ürettiği bir ne denir buna tam olarak?
1: Seri.
5: Seri oluyor ama evet, yani bunu isteyerek yapmamış ve hatta Velázquez'in eserini canlı olarak hiç görmemiş. Tabii fotoğraf arşivlerinden bakarak yapmış. Burada tabii iki eseri karşılaştırdığımızda Velázquez'deki o sıcak kırmızı tonlar Bacon'da daha mor ve karanlık gri diyebilirim. Onlar da hep bilinçli şekilde seçilerek esere ne diyelim, kırılganlığını ve korkusunu yansıtmış o arkadaki figürün. Ve baktığınızda Velázquez'deki ruhani lider daha güvenilir şekilde otururken buradaki daha tekin değil, güvenilmez, yani ne yaptığını bilemez şekilde. Dolayısıyla sanatçı burada demin de bahsettiğim gibi varoluşun karanlık yüzünü sembolize etmiş diyebiliriz. Şimdi geliyoruz herkesin bence çok sevdiği Frida Kahlo'dan bahsedeceğiz. Frida benim için hayatı zorluklarına geçirdiği ameliyatlar, aşk sızıntısı ya da travmalar, yine de hayatı o güçlü, gülen yüzüyle güçlenmiş bir kadın diye başlamak istiyorum. Daha sonrasında ise geçirdiği çocuk felci ve travmay kazasını eserlerine, nasıl diyeyim, fiziksel ve duygusal yönleriyle de resmetmiş bir sanatçı kadın diyerek devam etmek istiyorum. Kendisinin o geçirdiği tramvay kazasından sonra uzun bir iyileşme dönemi beklemiş pek de haliyle ve orada da sanatını, fiziksel acılarını resmederek devam ettirmiş diyebilirim ki bu 1940 yılında yaptığı Dikenli Kolye ve Sinek Kuşu otoportresi fiziksel acılarını en güçlü şekilde lanse ettiği eserlerden biri diyebiliriz. Esere baktığınızda boynunda asılı bir diken görüyoruz. Ama bu diken aslında Frida'nın boynunu o kadar sıkıyor ki kanlar bile akıyor sağ ve sol tarafından. Ve Meksika geleneğinde şansı ve aşkı temsil eden bir sinek kuşu görüyoruz. Ve bu sinek kuşu ancak otoportresinde cansız halde duruyor. Burada da herhalde şanssızlıklarından bahsediyor olsa gerek. Sol tarafında duran siyah kedi hayal kırıklıklarını, sağ tarafında duran maymun da şanssızlığı temsil ediyormuş. Burada işte sanatçı çok güçlü bir şekilde kişisel trajedisini, esere geçirmiş diyebiliriz. Daha sonrasında geçiyoruz Alsem Kiefer, Almanya'nın çağdaş, benim için ikonik sanatçılarından biri. Kendisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da doğmuş ve orada büyümüş bir sanatçı. Dolayısıyla Nazi dönemini, yas ve tarihsel travmaları hem yaşamış hem de eserlerinde merkeze almış önemli bir sanatçı. Bahsedeceğim 1981 yılında yaptığı Margaret eseri ise sanatçı resimlerinde boyayı kullanır ama aynı zamanda onu en etkili yapan kullandığı malzemelerdir diyebiliriz. Mesela bu eserde saman görüyorsunuz, kurşun, bitki ama çok güçlü bir dil veriyor ve çoğu zaman şiir ve edebiyatı da eserlerinde ilham olarak alır ki bu eserinde de Paul Celan'ın Ölüm Figü adlı şiirini tematik olarak almış ve burada Alman kültüründe genellikle hanımlar sarışındır ya, işte o gördüğünüz samanlar şiirde geçen Margaret'in sarı saçlarını, yani aslında Alman ırkını temsil eden kadınları temsil ederken yukarı doğru uzanan o yanmış gibi görünen aslında arka yüzey ise demin de bahsettiğim o yaşamış olduğu toplumun savaşın yarattığı, soykırımın yarattığı küllerin sembolü diyebiliriz. Evet, bu şekilde eserlerimizin travması deyip sizi daha güzel...
6: Hayır, o kadar şiir gibi anlatıyorsun ya, ki. Yani. Sonra böyle kestiğinde kaldım
5: bir anda
6: ben
5: kestim. Çünkü baktım
6: çıktım.
5: Başka anlatacak bir şey var mı?
7: Ağzına sağlık gerçekten. Rica çok ederim. Çok teşekkür ederim. Ben biraz şimdi bugün 3 oldu şeyi söylüyorum. Böyle eskiye, geçmişe, o döneme, o dönemin ruhuna bir özlem var diye. Bende galiba fazlasıyla var. Ben mesela Şebnem Ferah konserinde de...
5: Gidebildin mi?
7: Dur, daha konser olmadı.
5: Ben çünkü hayır, o konser bileti bir olay oldu ya, ben oldu zannettim.
7: Bilet kısmı olay oldu ama... Tamam. Hani Twitter'da çok tatlı bir yazı okudum, yani orada konu konser
5: evet,
7: değil.
5: Ben de okudum.
7: Senin o konsere gittiğin zamandaki kendi halini evet. Duyduğun özlem.
5: Çok doğru.
7: Evet, ben bunu hissediyorum dediğim bir şeydi. Ara Güler de en son bu duyguyu hissettiğimizi, aradığımızı söyledim. Ama onun da dışında genel olarak sanatta ne kadar karşılığı var bilmiyorum ama bir zanaate dönüş... Bir oraya değer verme, kıymet verme, bir dönüp arkaya bakma hali sanki söz konusu. Bu hafta Ayça seninle konuşacağız. Çünkü gerçekten Anadolu'da çok kıymetli, çok kadim teknikler var. Bildiğimiz, bilmediğimiz, günlük hayatımıza kattığımız, unutup gittiğimiz çok büyük değerler var. Ama sanki oralara böyle biraz daha dönüp bakmaya, biraz daha kıymet bilmeye başladık. En azından bazı tasarımcılar başladı. Kimler o mirasın kıymetini biliyor?
0: Aslında biz programda hep sıklıkla bahsettik. Özellikle çağdaş sanatçıların zanaatle olan ilişkisinden. Çeşitli işbirliklerinde bizim ülkemizde de yer alan zanaatleri kendi eserlerine yansıtmış olan pek çok sanatçıdan bahsetmiştik. Ve hatta dedik ki işte

0: Bienal gibi olan sanat etkinliklerinin bazılarının misyonu her zaman için işte bölgedeki lokal üretime destek olmak, oradaki yok olmakta olan bir zanaatı tetiklemek, tekrardan sahneye taşımak gibi pek çok etkisinin olduğundan bahsetmiştik. Bugüne kadar ama hiç detaya inip de bizim ülkemizin sahip olduğu ve ön plana çıkan zanaat alanlarına odaklanmamıştık. Şimdi sanat ve zanaat arasındaki farka da hep öyle bir değiniyoruz. Sanatta her zaman bir anlam üretme, kavram üretme ve düşünsel bir süreç söz konusu. Zanaatta ise bunun farklı bir versiyonunu görüyoruz. Aslında zanaatte teknik ustalık gerekiyor, beceri gerekiyor. Tekrarın verdiği bir mükemmeliyetçilik söz konusu, mükemmellik söz konusu daha doğrusu. Ve tabii ki işlevsel bir çıktıdan bahsediyoruz zanaatte. Biz de ülkemiz bu anlamda çok zengin. Gerçekten bizim topraklarımızda pek çok zanaat var. Öncelikle işte Avanos çömlekçiliğiyle başlayalım istedim ben. Çünkü hepimiz eminim onu bir denemişizdir gittiğimizde. Onun Hitit ve Roma dönemine kadar uzanan bir tarihi var aslında. Çok gerçekten eskiden beri hayatımızda biz işte küplerde, testilerde çok farklı kapkacakta görüyoruz. Ve Kızılırmak'taki kille yapıldığı için de o killin Kızılırmak'ın özel rengini, dokusu, rengini ve yine aynı şekilde dokusunu tabii ki bu çömlekçilikte her zaman hissediyoruz, görüyoruz. Ve herhalde ülkemize gelenlerin de çok sıklıkla kullandığı bir, daha doğrusu denediği, yaptığı, ürettiği bir zanaat. Bunu daha önce pek çok festivalde ve çağdaş sanat üretiminde sanatçılar çömlekçilerle işbirliği yaparak kullandılar, ürettiler eserlerini. Daha sonra geçiyoruz Mardin telkarisine. Telkari aslında Farsça ve Arapça'da tel işi anlamına
1: geliyor. Çok
0: geliyor.
1: severim ben
0: Evet,
1: telkari.
0: ben de çok severim. Hep Mardin Bienali'ne gittiğimizde paralelinde işte bir gidip bir almışlığım vardır gerçekten. Tabii burada inanılmaz bir işçilik var. Gümüş veya altının aslında çok ince şekilde tel haline getirilmesiyle yapılan ve çok uzun nesillerdir gerçekten gelecek nesillere de aktarılarak kuvvetli bir biçimde hafızalarda yer edinen bir zanaat biçimi. Burada tabii ki işte kaybolmaya yüz tutmasından dolayı bir şekilde azınlık hafızasını da tetiklediğinden bahsetmek mümkün. Bu anlamda da çok önemli bir yeri var telkarinin. Afyon keçesine geçiyoruz. Su, sabun, Afyon keçesiyle ilgili de bu arada yanlış bilinen bir şey olabilir. Bu asla bir dokuma değil. Aslında basınçla beraber su, sabun, sıcaklık ve basıncın bir araya gelmesiyle beraber oluşturulan bir örgüsüz bağlama tekniği bu. Tabii ki işte biz bunu çok farklı biçimlerde, farklı desenlerle görüyoruz. Ve hatta işte orada soyut bir dil var. Herkes kendi meselesini, derdini, zanaatkarı oraya soyut biçimde işleyerek o derdi anlatıyor aslında. Nesillerdir yine olan bir zanaat bu. Tabii ki işte bu bahsettiğimiz yerlerin özellikle İpek Yolu üzerinde kervan yolları olması sebebiyle de buradaki ticaretin de verdiği çok önemli bir tetikleme olmuş o bölgeleri. Dolayısıyla Afyon keçesinden de bahsettik. Kutlu kumaşına geçiyoruz. Kutlu kumaşı da yine Gaziantep kökenli Osmanlı'da saray kumaşı olarak bilinen. Bugün benim üzerimde kutlu
2: Evet.
0: kumaşı var.
1: Çok yakışmış.
0: Parlak ve özellikle işte renkli ve parlaklığıyla çok ön plana çıkan ritmi, hareketi çok rahatlıkla hissedebildiğiniz ve Osmanlı zamanında aslında statü sembolü olarak bizim karşımıza çıkan yine İpek Yolu üzerinde çok önemli bir kumaş. Tabii ki işte bugün kutlu kumaşına baktığımızda eskisi kadar belki kullanılmıyor fakat Gaziantep özelinde bunun harekete geçirilmesi, tekrardan sahneye taşınması ile ilgili çalışmalar yapan hem enstitüler

0: işbirliği yapmıştı.
1: Evet.
0: Tabii ki işte bizim ülkemiz o kadar zengin ki bu anlamda gerçekten çok dikkat çekiyor her şeyiyle. Büyük bir cazibe merkezi haline geliyor. Keşke özellikle de Venedik Bienali'nin bu en son ana sergideki eserleri gördükten sonra şunu çok ciddi anlamda düşünüyorum. Kesinlikle bizim açımızdan da zanaatin ön plana çıkacağı ve çeşitli çağdaş sanatçılarla beraber düşünce alanları yaratıp bir üretime geçilecek farklı farklı sanat etkinlikleri de olmalı diye düşünüyorum.
2: Ağzına sağlık. Ben de katılıyorum. Ben de hepsini düşünüyorum. Aynen. Eminim çok başka değerlerimiz de vardır bu anlamda, bu bağlamda söylediğim gibi bizim topraklarımız çok zengin. Bunları paylaşıyor olabilmek de çok kıymetli. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Hakikaten baktığım hepsine de hayran kaldım.
0: Evet. Denemiş misindir peki yani? Yapmış mısındır daha önce çömlek ya da işte?
2: Hepsi aşina olduklarımdı. Bu program için seçtiklerim. Evet, ama eminim ki çok daha fazla olmadığım çok daha fazla değer de vardır. O yüzden burada olmak, buna yönelmek, buna hepimiz içinin atması güzel bir yer bence.
1: Evet,
2: güzel bir duygu.
1: Geleneksel kumaşlarımızı anlatırken modacı Aslı Filinta çok da yakın arkadaşımdır. O aklıma geldi. O da çok gelenekselle değil mi? Bunları buluşturuyor ve çok hoşuma gidiyor. Ağzına sağlık.
3: Büyük moda evlerinin de aslında bu tarz zanaate ve zanaatçıya verdiği önem de çok önemli. Çünkü bir yandan mesela Dior'dan bahsetti. Gerçekten 3 yıl önce kumaşıyla beraber bir işbirliği yapmıştı. Zaten biraz sonra konuşacağımız bu cruise koleksiyonlarında da hep bir destinasyon seçip oradaki zanaati ve zanaatçıyı ön plana çıkarmaya çalışıyorlar ve buraya da ciddi bir yatırım yapıyorlar. Bu ülkemiz için de olsa muhteşem olur diye düşünüyorum.
2: O zaman sen cruise koleksiyonu dediysen aç bizi birazcık nedir bu diye. Hayır, şimdi markaların ana koleksiyonlarını biliyoruz. Evet. Öğrendik onu. Tamam, sayısı artıyor azalıyor ama bir de böyle aralarda devasa şovlar görüyoruz. Evet. Cruise koleksiyonu bir kere muhtemelen benim cruise koleksiyonu dediğinde anladığım şey değil.
3: Bence o.
2: Bakalım bence göreceğiz o. Sen söyle ben de bakayım doğru tahmin
3: şimdi
2: etmiş miyim.
3: Şimdi dediğin gibi.
2: Nedir?
3: Bizim aslında alışmış olduğumuz işte yılda iki koleksiyon, ilkbahar yaz ve sonbahar kış büyük defileler moda evlerinin Milano'da, New York'ta, Londra'da ve New York başta olmak üzere yaptığı defileler ve şovlar. Ama bunların arasında 20. yüzyılın başından beri bir de cruise ya da resort dediğimiz koleksiyonlar çıkmaya başladı. Bunun sebebi de Avrupa aristokrasisi ve Amerikalı zenginlerin kışı geçirmek için tatillere gitmek istemesi. Akdeniz'e, Riviera'ya, özellikle de Karayiplere, cruise gemilerle.
2: O tatile gitsin diye mi koleksiyon çıkıyor?
3: Gidebilsin diye. Ben sen ne sanmıştın?
2: Bu. Tamam. Bu değildir herhalde dedim.
3: Bu ama. Ama bu.
2: Çok güzel
3: çünkü,
2: ya.
3: Çünkü Kuzey Yarımküre'de kış mevsimini yaşıyoruz ve güney tarafa tatile gidiyor bu insanlar. Ne giyecekler gözde?
2: İnan yatıp kalkıp ben bunu düşünürüm.
3: Ne giyecekler? Tabii ki markalar onlara özel koleksiyonlar çıkarıyorlar. Ve bunları da birkaç yıldır aslında böyle çok büyük defilelerle daha böyle tatlı yerlerde, işte yazlık yerlerde ya da oraları onore etmek için, oralardaki zanaatkarlığı ya da işte dokuyu göstermek için bir takım destinasyonlar seçiyorlar. Şu anda gördüğümüz Chanel'in geçen haftaki Biarritz'te Fransa'daki defilesi, cruise defilesi. Bunların hepsinde aslında çok önemli detaylar oluyor. Bunları da basınla ve tabii ki oradaki ekiple, katılımcıyla paylaşıyorlar. Okuduğunuz zaman çok etkileniyorsunuz. Çünkü çok büyük moda evleri olduğu için inanılmaz bir geçmiş var. Yani her yerde bir anısı var ki mesela bugün sabaha karşı da Dior'un Los Angeles'ta defilesi var. Hani Dior Los Angeles'ta ne olmuş olabilir diyorsunuz. Yine Christian Dior'un orada bir geçmişi olduğunu anlatmaya başladı marka. O güzel aslında seyahatle buluşmuş tasarımcının geçmişi çok etkili oluyor bu koleksiyonların satışında bence.
2: Bir hikaye sunuyor.
3: Evet, bir
2: sana
3: hikaye sunuyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü artık insanlar yıl boyu seyahat ediyorlar ve yıl boyu alışveriş yapıyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak yeni bir koleksiyon doğuruyor. Mesela bu gördüğünüze ben gittim İskoçya'da Dior'un muhteşem bir defileydi. Ve ben cruise koleksiyonlarını daha koleksiyonerlik buluyorum. Yani bir cruise koleksiyonundaki görünüm unutulmaz oluyor açıkçası. Ve mağazalarda da daha uzun süre kalıyor.
0: Daha bu da risk tabii ki, alınıyor gibi mi?
3: Daha risk alınıyor. Evet. Kesinlikle mesela burada İskoç tasarım

0: Oyuncular ve zanaatkarlarla işbirliği yapılmıştı. İşte kitler ama onların modernleşmiş hali, markaya uygun hali, giyilebilir hali ve buradan bir koleksiyonu sahip olduğunuz zaman, bir parçaya bile sahip olduğunuz zaman aslında bu çok değerli ve unutulmaz oluyor diyebilirim. Bir kartpostal gibi
1: Sanki
0: aslında.
1: satılmaya değil de burada şov yapmaya çıkıyorlar yani podyuma. Koordinatörümüz bir yerle biyenerlere yolluyordu ya, buradan atalım
0: Kesinlikle.
2: Tabii herkesi kendi alanı doğrultusunda yollayacak.
0: Kesinlikle.
2: Beni de
1: sen
2: doğru
1: hepsine.
2: Soruları sorabileyim diye artı biriniz olarak hepsine yollayacağım. Ağzına sağlık gerçekten. Bilmiyordum, aydınlandım,
0: o zaman Karayipler'e de bir cruise seyahati olması gerek ki giyelim.
2: Ne giyeceğim ben?
1: Bizim de gitmemiz gerek.
2: Moda bunun için. Geçtiğimiz haftalarda, hafta mıydı siz daha, bak hatırlayamadım ben, anımsayabilirseniz paylaşın benimle. Sizinle birlikte şeyi konuştuk, hani Hollywood yıldızlarının bu resme olan merakı. İki hafta önce miydi? Zaman sizinle de su gibi akıp geçiyor. Hatta çok şaşırtan isimler, yetenekler de olmuştu. Yani Anthony Hopkins'i hatırlıyorum, Johnny Depp'i hatırlıyorum, Sharon Stone'u hatırlıyorum. Jim Carrey vardı galiba, değil mi? Bunu konuşurken onların bu sanatın başka bir alanındaki ki zaman zaman kendi sergilerini, kişisel sergilerini açacak kadar bir hobinin ötesine geçmiş bu yeteneklerinden bahsederken Türkiye'de de benzer isimler olduğunu konuşmuştuk ama böyle masada sohbet ederken işte Ayça'nın aklına biri geldi, Ceylan'ın aklına biri geldi. O var mıydı, bu var mıydı dedik. Bunu sonra daha eli ayağı düzgün bir şekilde sohbet edelim, aktaralım, izleyicilerimize paylaşalım demiştik. Bugün o gün işte.
1: Bugün
2: ben notumu alırım, günü gelince sorarım.
1: Çok güzel.
2: Türkiye'de
1: yaparsın.
2: Hani aktörlerden, aktrislerden, oyunculuğu meslek olarak seçmiş, oyunculuğu icra eden sanatçılarımızdan, aynı zamanda sanatın başka alanlarına da yönelmiş, hobinin ötesinde bunu artık hayatının içine gerçekten katmış isimler var mı? Varsa kimler?
1: Evet, şu an birkaç tanesinden bahsedeceğiz. Eminim daha bilmediklerimiz de vardır ama bu seçkide benim çok favorilerim de var. Yeteneği devam ettirsin diyenlerimiz de var. Olmamış diyenlerimiz de belki vardır ama ilk önce bence herkesin beğeneceği hem oyunculuğunu, hem kadın olarak duruşunu, hem de eserlerinde özellikle ilk kişisel sergisinin temasıyla Nurgül Yeşilçay ile başlamak istiyorum. Nurgül Yeşilçay sanat dünyasındaki dikkat çeken ilk kişisel sergisi Avrat Otu adlı sergiyle aslında kadının toplumdaki kimlik mücadelesini tema alıyor ve mekanı da tarihi Anema zindanlarında gerçekleştirerek aslında tarih boyunca kadınların bir nevi hem yükseltilip hem de bastırılmış duygularını bu tema altında izleyicilerle buluşturuyor. Eserlere baktığınızda Anadolu motifleri de görüyorsunuz. İşte mitolojik ögeler de görüyorsunuz. Ama en güzeli bence serginin adıydı. Çünkü avrat otunu araştırınca hem şifalı hem de zehirli bir bitkiymiş. Burada Nurgül Yeşilçay şunu söylemek istemiş. Kadınların işte demin de bahsettiğim gibi tarih boyunca yeri geliyor yükseltilip yeri geliyor bastırıldığı duyguyu ortaya çıkarmış.
2: Çok etkileyici görünüyor eserler.
0: Ben de çok beğendim.
2: Ancak, ben bilmiyordum da bu arada.
1: Ben de bilmiyordum. Ben de açıkçası ben biliyordum.
2: Aslında konak izler miydiniz? Bayılıyorum. Ben orada yine şeye çevireceğim ama Bahar Resvam'dı. Özcan Deniz New York'ta onun açılışına ilgili çiçeklerle paternli bir çocuk gelmişti.
1: Gerçekten
2: seni evine götüreceğim demişti.
0: Ağlarız.
2: Herkes aynı etkiyi yarattı.
1: Şu an hepimiz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ama şu an devam ediyorum.
2: Açıp o bölümü izleyeceğim, kusura bakma.
1: Lütfen izle ve gerçekten fevkalade bir tadım oldu. Hem oralara gittik ama Nurgül Yeşilçay bu sergisiyle durmayıp kaç yılındaydı? 2015, yanlış söylemek istemiyorum. NFT sergisiyle Pose adında bir dijital sanat tarafıyla da sanat dünyasında kendi sesini duyurmaya devam ediyor. Burada genelde fotoğraf teması üzerinden gitmiş ama cesaretine ve sanatla olan içiciliğine ben fevkalade şapka çıkartıyorum ve devam
2: gerçekten.
1: Et Nurgül Hanım diyoruz ve kime geçiyoruz? Zerrin Tekindor.
2: Ben çok beğeniyorum.
1: Ben
2: eserlerini.
1: Oyunculuğuna hepimiz hemfikirizdir değil mi? Ama bence artık Zerrin Hanım hobi değil bu. Plastik sanatlar dünyasında sanatçı kimliğiyle de bizlerin arasında, yani sanatçıların arasında var olan bir kadın figür.
2: Kendi mi o figür?
1: Hayır,
2: yani ben
1: şöyle,
2: çok benzetiyorum
1: aslında otoportrelerde ben Tim Burton, hani Amerikalı yönetmen, onun o gotik karakterlerinden de esinlendiği ama baktığınız zaman çok teatral işler görüyorsunuz. O duygusal, o koca koca full makyajlı gözlerle bence asıl mesleğiyle de o kadınlarını örtüştürüyor. Kendi kadınlarımı ben açıkçası tam bilmiyorum. Ama aynı tonda gittiğini biliyorum. Bakalım şimdi Zerrin Hanım, bugüne kadar sergileri değil ama Galeri Nev'le uzun yıllardır çalıştığı için muhakkak olmuştur. Şimdi tam net sayı vermeyerek.
2: Çok başarılı
1: çok
2: gerçekten.
1: Çok başarılı. Sen beğeniyorsun.
3: Ben de çok beğeniyorum.
1: Hepimiz aynı fikir.
3: Çok ilginç şekilde ben çok önceden Dubai'de bir proje ile alakalı olarak kendisiyle zaten yani eserlerini tanıtma fırsatımız olmuştu.
1: Ya ben de konuşmuştum. Çok tatlı bir zaten hanımefendi. Müthiş diyerek kimle devam ediyorum hanımlar? Çok şaşıracaksınız.
2: Bilmiyorum.
1: Can Bonomo. Evet, bambaşka bir dünyaya girdik. Ben de bilmiyordum. Bunu bir arkadaşımdan öğrendim. 2015 yılında Anachronismus adlı dijital ve illüstrasyon sergisiyle aslında tarihsel kahramanları günümüzle bir araya getirerek daha sürreal mizahi işler yapıyor. Ben çok başarılı buldum. Kendisinin bir sergisine rastlayabildim ama geçmişiyle bugünü bilinçli şekilde bir araya getirerek Can Bonomo'ya da devam et diyor Yasemen. Ayça.
2: Görsel hobi gibi gelmiyor. Harika, bana. Bana geçişi hobi ben değil çok, yani bu.
1: Evet, bak çok güzel söyledin. Şu an hobide kalan bir çok beğendiğim bir sanatçıdan bahsedeceğiz. Kime geldik? Bensu Soral'a. Bensu Soral aslında karantinada resim yapmakla tanışmış diyeyim. Ancak araştırınca belki senin arkadaşın olduğun için biliyorsundur. Marmara Üniversitesi grafik mezunuymuş. Belki de o çizim etkisi ve tekniği oradan geliyordur diyebiliriz. Ancak kişisel sergisi olduğunu bilmiyorum ama evinde yeterli sayıda eser olduğunu duyduk. Ay şimdi kağıdımı kaybettim.
2: Ben şeyi de görüyordum, Hande Erçel'i.
1: Onu bilmiyordum. Demin editörümüz Sema da
3: öyle
1: söyledi.
3: Mi? Bu zaten Mimar Sinanlı.
1: Öyle mi? Evet.
2: O hani zaman bir belki sergisi olduğunu zannetmiyorum.
3: Sanatlarda okuyor veya mezun tam bilmiyorum. Fakat hani zaten Mimar Sinanlı bilmiyordum. Olduğunu biliyorum.
1: Belki de bu süre şeyimiz devam eder. Öğrendikçe oyuncularımızı ve kime geçiyoruz? Ben
2: kime?
1: Hem duruşuna hem naifliğine şöyle diyeyim belki tahmin edin. Minimalist ve sade formlu bir Türkiye, Avrupa güzeli.
4: Arzum Onan.
1: Arzum Onan. Çok fevkalade. Ben de tanışma şerefinde bulunmuştum.
2: Heykel sanatçısıydı
1: Arzum Onan. Hem de 16 yıldır biliyor musun Gözde? İşlerine baktığımızda çok ben çok güzel, beğeniyorum tabii kendisini. Çünkü nasıl zarif bir kişiliği vardır değil mi Arzum Hanım'ın? Eserleri de o kadar minimalist ve o kadar zarif çizimlerle. Zaten 16 yıldır bu sektörde. Sergi iki tane kişisel sergisi olmuş diye araştırdım. Keşke daha çok olsa ve daha çok aramızda görsek diyerek kime geçiyorum?
2: Ne kadar ince bir işçilik, ne kadar
3: muhteşem
2: sabır isteyen bir meslek.
3: Değil mi?
2: Ve
3: orada bir
2: çok güzel görüyor.
3: Yani.
2: Tabii siz de söyleyin. Hani ben sadece hani estetik açıdan çok güzel görüyorum
1: yok,
2: ama
1: yok, evet.
2: Hani sizdeki karşılığı profesyonel.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Sanatçı. Evet. Evet. Müthiş bir hanımefendi. Şimdi söylüyorum tahmin edin. Avrupa yakasının annesiydi.
2: Bu da kelime uyumlu değil.
1: Hümeyra. Evet.
3: Bayılırım.
1: Evet, ben de bunu editörümüz Sema Hanım'dan öğrendim. Neler kaçırmışım dedim. Çünkü
2: Hümeyra'yı
1: resimlerinde.
2: Hümeyra'yı da bilmiyordum. O da benim eksiğim.
1: Evet. Çok güzel. Tiyatronun beden dilini ve müziğin ritmini oyunculuğun dramatik versiyonlarıyla o portrelerinde birebir yansıtıyormuş. Ve Hümeyra için kusursuzluk, Hümeyra Hanım için kusursuzluk değil, samimiyet önemliymiş. Bence kişisel hayatında da böyle bir hanımefendi. Bugüne kadar Hümeyra'nın Kadınları adlı bir kişisel sergisi de olmuş. Ben gidemedim. Keşke bilseydim de gitseydim diyorum. Ama bu serimiz de böyle.
2: Bence bunun devamı da olacaktır.
1: Olacak.
2: Biliyor musun? Yani
1: bence
2: sen
1: de
2: biraz bakmışsındır. Bir arkadaşın doğru bunları söylemiştir. Ama derinlemesine baktığımızda
1: devam ederiz.
2: Evet, evet evet. Yani ilgi çekici. Belki resim değil de başka alanlar da olabilir.
1: Çok
2: hoş bu
1: doğru
2: hafta Arzum Hanım'la beraber heykeli de konuştuk.
1: Evet.
2: Benim ilgimi çekti gerçekten. Kızlar noktalayacağız.
1: Evet.
2: Ayça'cığım çok güzel bir başlık hazırladığını biliyorum. Buradayız. Bir yere gitmiyor. En fazla bir hafta ertelemiş olacağım. Evet. Kusura bakma çünkü çok sohbet keyifli ilerlediğinde bazen zamana dair algımızı da kaçırabiliyoruz. Sizin için de keyifliydi
3: çok,
2: umarım.
3: Çok şahaneydi. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Öyle bitirmek istiyorum. Hani bir övün. Hani
1: hayır yani.
2: Gözde'cim çok iyiydin.
1: Gözde
2: mesela
1: sen
2: yani
1: iyiydin.
2: Çok enerjiktin.
1: Hakikaten öyle ama.
4: Su gibi aktı.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm katkılarınız için, enerjileriniz için, güzelliğiniz için ışıl ışılsınız, hepiniz parlıyorsunuz ve noktalıyoruz bu haftalıkta. Haftaya salı saatler 23.10'u gösterdiğinde canlı yayında Bloomberg HT ekranlarında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: I like it.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.